biz onlarla sadece alay eden kimseleriz, dediler. Allah da onlarla istihza alay eder ve onlara mühlet verir. Kendi azgınlıkları, isyanları içinde bocalarlar. İşte onlar o kimselerdir ki hidayetle dalaleti satın aldılar. Fakat onların ticareti onlara hiç kar sağlamadı ve hidayete ermiş değillerdi. Onların durumu ateş yakıp böylece çevresindeki şeyleri aydınlattığı zaman Allah'ın nurlarını giderdiği ve onları karanlıklar içinde bıraktığı kimselerin durumu gibidir. Artık onlar göremezler. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar dönemezler. Veya onlar gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşek bulunan bir yağmura tutulmuş gibidirler. Yıldırımların dehşetinden ölüm korkusuyla kulaklarını parmaklarıyla tıkarlar. Ve Allah kafirleri kuşatandır. Şimşek neredeyse onların gözlerini kamaştırır. Onları her aydınlatmasında onun ışığında yürürler. Ve onların üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Ve eğer Allah dileseydi, onların duymalarını da görmelerini de elbette giderirdi. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Ey insanlar! Rabbinize kul olun ki O sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. O Allah ki yeryüzünü sizin için döşek ve göğü bina kıldı ve gökten su indirdi ve böylece onunla mahsullerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse bile bile Allah'a eşler kılmayın, putlar editmeyin. Eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden, Kur'an'dan şüphe içindeyseniz, o zaman onun mislinden bir sure getirin ve Allah'tan başka şahitlerinizi de davet edin. Eğer siz sadıklarsanız. Fakat eğer yapamazsanız ki asla yapamazsınız, o takdirde kafirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. Ve iman edip ıslah edici, nefsi tezkiye ve tasfiye edici amelde bulunanlar için altlarından nehirler akan cennetler olduğunu müjdele. Oradaki meyvelerden ve mahsullerden bir rızıkla her rızıklandırılışlarında, işte bu bizim daha önce de rızıklandırıldığımız, yediğimiz şeydir, dediler. Ve ona dünyadaki rızıklarına benzer, lezzet ve nefaset bakımından çok üstünü verilmiştir. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Muhakkak ki Allah bir sivrisineği, hatta onun üstünde olanı da misal vermekten çekinmez. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onun Rablerinden bir hak olduğunu bilirler. Kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ise, Allah bu misalle ne demek istedi derler. Allah onunla birçoğunu dalalette bırakır. Birçoğunu da onunla hidayete erdirir. Ve fasıklardan başkasını dalalette bırakmaz. O fasıklar, kalu bela günü Allah'a verdikleri misaklarından sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ve Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ve başka insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına da mani olurlar. Ve bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar kazandıkları pozitif dereceler negatif derecelerden az olup hüsranda olanlardır. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Kıyamet günü sura üfürüldükten sonra siz ölü idiniz. Sonra sizi kıyamet günü zaman tersine çalıştığı için diriltti. Sonra sizi sura ikinci üfürülüşünde yeniden öldürecek. Sonra sizi sura üçüncü defa üfürüldüğünde diriltecek. Sonra indi ilahide ona döndürüleceksiniz. O Allah ki yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. Sonra kudret ve iradesiyle göğe yönelip onları da yedi kat gök olarak düzenledi.
Ve o alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Ve Rabbin meleklere, muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım demişti. Melekler de, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Biz seni hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz dediler. Rabbin de, muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Allah, Adem'e Allah'ın isimlerinin hepsini bu isimlerdeki hikmetleri öğretti. Sonra onları meleklere arz ederek dedi ki, haydi sadıklardan iseniz bunları isimleriyle bana haber verin, söyleyin. Melekler, seni tenzih ederiz dediler. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yoktur. Muhakkak ki sen alimsin, en iyi bilensin, hakimsin, hikmet sahibisin. Allah, ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver, bildir dedi. Adem, onları isimleriyle onlara bildirdiği zaman, Allah meleklere, ben size demedim mi? Muhakkak ki ben göklerin ve yerin bilinmeyenlerini bilirim. Ve sizin açıkladığınız ve içinizde gizlemiş olduğunuz şeyleri de bilirim dedi. Ve meleklere, Adem'e secde edin dediğimiz zaman iblis hariç, onlar hemen secde ettiler. İblis direndi ve kibirlendi ve kafirlerden oldu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin. Oradan, oradaki yiyeceklerden, dilediğiniz yerden bol bol yiyin ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Fakat şeytan ikisinin ayağını oradan kaydırdı. Böylece ikisini de içinde oldukları şeyden, nimetten çıkardı. Ve birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Sizin için belli bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma geçimini temin etme vardır, dedik. Sonra Adem, Rabbinden kelimeleri telakki etti, öğrendi ve Rabbine tövbe etti. Bunun üzerine Allah, onun tövbesini kabul buyurdu. Muhakkak ki o, tevvaptır, tövbeleri kabul edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Biz dedik ki, hepiniz oradan aşağıya inin. Benden size mutlaka hidayet gelecektir. O zaman kim hidayetime tabi olursa, artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidir, orada ebedi kalacak olanlardır. Ey İsrailoğulları! Sizi nimetlendirdiğim o nimetimi hatırlayın ve ahdimi yerine getirin. Ve böylece ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Sizleri vaat ettiğim cennetimi alayım. Ve ahdinize sadık kalmakta artık sadece benden korkun. Sizin yanınızda olanı, Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim şeye, Kur'an'a iman edin ve onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ve ayetlerimi az bir bedelle satmayın. Ve artık sadece bana karşı takva sahibi olun. Ve hakkı batıl ile karıştırmayın, örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. Ve çünkü siz biliyorsunuz. Ve namazı kılın, ikame edin ve zekatı verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin. İnsanlara birri, tezkiye ve teslim olmayı emrediyorsunuz da siz kendinizi unutuyor musunuz? Ve siz kitabı okuduğunuz halde hala akıl etmiyor musunuz? Allah'tan sabırla ve namazla istiyane özel yardım isteyin. Ve muhakkak ki o, hacet namazı ile Allah'a ulaştıracak mürşidini sormak, huşu sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir. Onlar o huşu sahipleri ki, Rablerine dünya hayatında muhakkak mülaki olacaklarına ve sonunda ölümle ona döneceklerine yakın derecesinde inanırlar. Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize en'am ettiğim o nimetimi hatırlayın. Ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Ve bir kimseden diğer bir kimseye bir şeyin ödenmeyeceği ve ondan hiç kimseden bir şefaatin kabul edilmeyeceği
ve hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve onlara yardım edilmeyeceği günden sakının. Ve sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık ki onlar size kötü azap ediyorlar. Oğullarınızı kesip kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve sizin için denizi yarmış, böylece sizi kurtarıp Firavun ailesini boğmuştuk. Ve siz de bunu görüyordunuz. Ve Musa'ya Tur Dağı'nda 40 gece beraberlik vaat etmiştik. Sonra siz hemen onun ardından Samiri'nin altından yaptığı buzağı tanrı edindiniz. Ve siz zalimlersiniz. Sonra sizi bunun buzağı ilah edinmenin ardından affettik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ve umulur ki siz hidayete erersiniz diye Musa aleyhisselama kitap ve Furkan vermiştik. Ve Musa aleyhisselam kavmine, ey kavmim, buzağı ilah edinmenizle muhakkak ki siz kendi nefslerinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin. Artık nefslerinizi birbirinizi öldürün. İşte bu, yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır demişti. Böylece o, tövbenizi kabul buyurdu. Muhakkak ki o, tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ve ya Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine sizi yıldırım yakaladı ve siz de bunu görüyordunuz. Sonra umulur ki böylece siz şükredersiniz diye ölümünüzden sonra sizi tekrar dirilttik. Ve bulutu sizin üstünüze gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve o zaman demiştik ki, bu kasabaya girin. Böylece onun nimetlerinden dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Kapıdan secde ederek girin ve hıtta günahlarımızın bağışlanmasını diliyoruz deyin. Biz de sizin hatalarınızı mağfiret edelim, günahlarınızı sevaba çevirelim. Ve muhsinlere nimetlerinizi artıracağız. Böylece o zalimler sözleri kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de fıska düştüklerinden dolayı o zulmedenlerin üzerine gökten korkunç bir azap indirdik. Ve Musa aleyhisselam kavmi için su istemişti. Bunun üzerine asanla taşa, kayaya vur dedik. Böylece ondan kayadan 12 pınar fışkırdı. İnsanların hepsi kendi içeceği yeri, pınarını bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için ve sakın azıp yeryüzünde fesat çıkaranlar olmayın.

0: Ve siz, ey Musa, biz bir çeşit yemek yemeye sabredemeyiz. Artık bizim için Rabbine dua et. Bize yeryüzünün yetiştirdiği şeylerden, sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın demiştiniz. Musa aleyhisselam, hayırlı olanı daha değersiz olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse Mısır'a inin, sizin istediğiniz şeyler muhakkak ki orada var demişti. Sonra da onların üzerlerine zillet, sefalet ve fakirlik damgası vuruldu. Ve onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. İşte bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmelerinden dolayıdır. İşte bu ceza asi olup isyan edip haddi aşmış olmaları sebebiyledir. Muhakkak ki amenu olanlar ve Yahudi, Hristiyan ve Sabi olanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe inandı ve ıslah edici ameller işlediyse, nefsini tezkiye ettiyse, artık onların mükafatları Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Sizin misakınızı, yeminlerinizi aldığımız zaman Tur Dağı'nı üstünüze kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyleri kuvvetle alın, sarılın ve onun içindeki şeyleri zikredin, hatırlayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra bunun misakın arkasından siz döndünüz. Buna rağmen eğer Allah'ın fazlı ve onun rahmeti sizin üzerinize olmasaydı, siz mutlaka hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Ve andolsun ki siz, İçinizden cumartesi günündeki avlanma yasağını çiğneyenleri biliyordunuz. O zaman onlara, hakir aşağılık maymunlar olun dedik. Böylece onu bu cezayı hayatta olanlara ve onların arkasından gelecek olanlara bir ibret ve takva sahipleri için bir öğüt kıldık. Ve Musa aleyhisselam kavmine, muhakkak ki Allah sizin bir inek kesmenizi emrediyor demişti. Onlar, bizimle alay mı ediyorsun dediler. Musa aleyhisselam onlara, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun ne vasıfta olduğunu bize açıklasın. Musa aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka ne genç ne de yaşlı, ikisinin ortası yaşta bir inektir. Artık emrolunduğunuz şeyi yapın. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun rengi nedir bize açıklasın. Musa aleyhisselam, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka görenlerin hoşuna gidecek parlak sarı renkte bir inektir dedi. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun nasıl olduğunu bize açıklasın. Gerçekten o inek bize göre diğerlerine benziyor. Ve eğer Allah dilerse, muhakkak ki biz kesilmesi emrolunan ineğe mutlaka ulaşırız. Musa aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka boyunduruk altına alınmamış bir inektir. Toprağa sürmez, ekin sulamaz, salmadır. Onda alaca leke yoktur. Dediler ki, İşte şimdi hakikati getirdin, tam tarifini yaptın. Bunun üzerine onu, o vasıfta olan ineği bulup kestiler ve az kalsın bunu yapmayacaklardı. Ve siz bir adam öldürmüştünüz, sonra da katilini saklayarak onun hakkındaki suçu birbirinize yüklemiştiniz. Oysa Allah, gizlemiş olduğunuz şeyi açığa çıkarandır. Bunun üzerine biz, onun, İneğin bir parçasıyla ona, öldürülen adama vurun dedik. O zaman ölen kişi dirilip katilini söyledi. Allah işte böyle ölüleri diriltir ve size ayetlerini, kudretini gösterir. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Sonra bunun, bu mucizenin arkasından kalpleriniz gene kasiyet bağladı, katılaştı ve karardı. Öyle ki taş gibi. Hatta daha da katı oldu. Ve gerçekten taşlardan öyleleri vardır ki ondan nehirler fışkırır. Ve gerçekten onlardan taşlardan öyleleri vardır ki yarılır, böylece içinden su çıkar. Ve mutlaka onlardan, taşlardan öyleleri vardır ki Allah'a karşı duyduğu huşudan yuvarlanıp aşağıya düşer. Ve Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey müminler! Hala onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir fırka grup vardı ki Allah'ın kelamını işitirler, sonra onu akıl ettikleri, anladıkları halde bile bile tahrif ederler.
1: Ve onlar amenu olanlarla, Allah'a ulaşmayı dileyenlerle mülaki oldukları, karşılaştıkları zaman amenu olduk dediler. Yalnız kaldıkları zaman birbirlerine, Allah'ın size açıkladığı şeyleri Resulullah hakkında bildirdiklerini, Rabbinizin katında size karşı onu hüccet, delil göstersinler diye mi onlara, müminlere anlatıyorsunuz? Hala akıl etmiyor musunuz? Dediler.
0: Ve onlar gizlenen ve açıklanan şeyleri Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaniyeyi, kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Ve onlar sadece zanda bulunuyorlar. Artık elleriyle emaniye bilgiler içeren kitabı yazanların vay haline. Sonra da onu, bu yazdıklarını az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın indindendir derler. İşte onlara yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı ve yazıklar olsun onlara, kazandıkları şeyler sebebiyle. Ve emaniyeye tabi olanlar, ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak, günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz dediler. De ki, Allah katından bir ahd mi edindiniz? O takdirde eğer böyle bir ahd almışsanız, Allah ahdinden asla dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Hayır, sandığınız gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmış ise, işte onlar artık ateş ehlidir ve orada devamlı kalacak olanlardır. Ve amenü olup Allah'a ulaşmayı dileyip ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenler, işte onlar cennet ehlidir ve orada cennette devamlı kalacak olanlardır. Biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kul olmayın, ana babaya, yakınlara, akrabaya, yetimlere ve miskinlere ihsanda bulunun, İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı hakkıyla kılın, zekatı verin diye misak almıştık. Sonra da sizden pek azınız hariç misakınızdan geri döndünüz ve siz yüz çeviren kimselersiniz. Ve birbirinizin kanlarını dökmeyin, birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayın diye sizden misak almıştık. Siz de bunu, misakınızı ikrar etmiştiniz, kabul etmiştiniz ve sizler buna şahitsiniz. Sonra siz öyle kimselersiniz ki birbirinizi öldürüyorsunuz. Sizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz ve onlara karşı günah ve düşmanlıkta yardımlaşıyorsunuz. Eğer onlar size esir olarak gelseler, onların yurtlarından çıkarılmaları size haram kılınmış olduğu halde, onların yurtlarında kalmalarına izin vermeyip fidye karşılığı değiştirirsiniz. Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların cezası dünya hayatında ancak rezilliktir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine maruz bırakılır. Allah yaptığınız şeylerden gafil değildir. İşte onlar öyle kimselerdir ki dünya hayatını ahirete karşı satın almışlardır. Bu sebeple azap onlardan hiç hafifletilmez ve onlar yardım da olunmazlar. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra ard arda Resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler, açık deliller verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Öyle ki nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle gelen Resul'e karşı her defasında kibirlendiniz. Bu sebeple bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz. Ve dediler ki, bizim kalplerimiz kılıflıdır. Hayır, Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Bu sebeple ne kadar az iman ediyorlar. Ve onlara Allah katından onların beraberindeki şeyi Tevrat'ı tasdik eden bir kitap Kur'an geldiği zaman onu kabul etmediler. Kur'an gelmeden önce kafirlere karşı zor durumda kaldıklarında Tevrat'ta bahsi geçen ahir zaman peygamberi adına fetih ve zafer için Allah'tan yardım istiyorlardı. Oysa o Tevrat'ta vasfı bildirilen peygamber onlara gelince onu inkar ettiler. Bu yüzden Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Onların Allah'ın kullarından dilediği kimse üzerine fazlından indirmekte olduğuna, vahye, haset ederek Allah'ın indirdiği şeyi inkar etmeleri ve onunla kendilerini sattıkları şey ne kötü. Böylece gazaptan gazaba uğradılar ve kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman biz bize indirilene iman ederiz dediler. Ve onun arkasındakini ondan sonra geleni inkar ederler. Ve o Kur'an haktır ve onların yanındakini tasdik edicidir. De ki eğer siz müminlerseniz bundan önce niye Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Ve andolsun ki Musa aleyhisselam size beyineler, açık delillerle geldi. Sonra siz onun ardından buzağı ilah edindiniz ve siz zalimlersiniz. Ve sizden misak almış ve Tur'u üstünüze yükseltmiştik. Size verdiğimiz şeyi, Tevrat'ı kuvvetle alın ve emirlerimizi işitin demiştik. İşittik ve isyan ettik dediler. Küfürleri sebebiyle buzağı sevgisi onların kalplerine içirildi, yerleştirildi. De ki, eğer siz mümin kimseler iseniz, imanınızın onunla size emrettiği şey ne kötü? De ki, Allah katındaki ahiret yurdu, başka insanların değil de sadece size has özel ise, o halde eğer sözünüzde sadıklarsanız, ölümü temenni edin. Ve elleriyle takdim ettikleri günahları sebebiyle onu, ölümü, ebediyen asla temenni etmezler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Ve onları hayata karşı mutlaka insanların en hırslısı bulursun. Ve hatta o şirk koşanlardan her biri şayet 1000 sene ömürlendirilse yaşamayı ister. Onun ömrünün uzatılması onu azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Kim Cibril'e düşman oldu ise ona de ki, halbuki muhakkak ki o Cebrail aleyhisselam Allah'ın izniyle onu, Kur'an'ı onların ellerindeki daha önce kitapları tasdik edici ve müminlere bir hidayet rehberi ve müjde olarak senin kalbine indirdi. Kim Allah'a ve onun meleklerine ve onun resullerine ve Cebrail'e ve Mikail'e düşman oldu ise, o takdirde muhakkak ki Allah kafirlere düşmandır. Ve andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Ve bunları fasıklardan başka kimse inkar etmez. Ve onlardan bir kısmı bir ahd yaptıkları zaman her defasında onu naksettiler mi, bozdular mı? Evet, bozdular. Onların çoğu iman etmezler.
1: Ve onlara Allah'ın katından yanlarındaki kitabı tasdik eden, doğrulayan bir Resul geldiği zaman kitap verilenlerden bir kısmı sanki hiç bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanların tilavet ettiği, okuduğu şeylere tabi oldular, uydular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi, sehir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve Babil şehrindeki iki meleğe, Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Ve oysa onlar, biz sadece bir fitneyiz, sizin için bir imtihanız. O halde sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden erkekle onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Ve de onlar Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar verebilecek değillerdir. Ve onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyleri öğreniyorlar. Andolsun ki onlar onu, sihri ve ona ait bilgileri satın alan kimsenin ahirette bir nasibi olmadığını kesin olarak öğrendiler. Elbette onunla sihre karşılık nefslerini sattıkları şey ne kötü. Keşke bilselerdi. Eğer onlar amenü olup Allah'a ulaşmayı dileyip ve takva sahibi olsalardı, mutlaka Allah'ın katından kendilerine verilecek sevap elbette daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ey amenü olanlar! Ra'ina, bizi gözet demeyin ve unzurna, bize bak deyin ve Allah'ın hükmünü dinleyin, işitin ve kafirler için elim azap vardır. Ehli kitaptan kafir olanlar ve müşrikler, Rabbinizden sizin üzerinize hayırdan rahmet ve fazl indirilmesini istemezler. Ve Allah rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Ve Allah büyük fazl sahibidir. Biz bir ayetten neyi nesedersek, kaldırırsak ve değiştirirsek veya neyi unutturursak, ondan daha hayırlısını veya onun mislini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmiyor musun? Göklerin ve yerin mülkünün ona, Allah'a ait olduğunu bilmiyor musun? Ve sizin için Allah'tan başka dost ve yardımcı yoktur. Yoksa siz de daha önceden Musa Aleyhisselam'a sorulduğu gibi Resulünüzü ondan şüpheye düşerek sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse artık o doğru yoldan, sırat-ı müstakimden, Allah'a ulaştıran yoldan sapmıştır. Ehli kitaptan çoğu, hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra, nefslerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürebilmeyi, fıska düşürmeyi isterler. Artık Allah bu husustaki emrini getirinceye kadar bağışlayın ve hoş görün. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve namazı ikame edin, kılın. Zekatı verin. Nefsleriniz için hayır olarak ne takdim ettiğiniz, sunduğunuz ise onu Allah'ın indinde bulursunuz. Muhakkak ki Allah amellerinizi en iyi görendir. Ve dediler ki, cennete Yahudi veya Hristiyan olan kimselerden başkası asla girmeyecektir. Bu onların emaniyesidir, zan ve kuruntularıdır. Eğer siz sadıklar iseniz, delilinizi getirin de. Hayır, öyle değil. Kim vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsin olur. Artık Rabbinin katında onun ecri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve Yahudiler dedi ki, Hristiyanlar bir şey, hak bir din üzere değildir. Hristiyanlar dedi ki, Yahudiler bir şey, hak bir din üzere değildir. Halbuki onlar her iki tarafta kitabı tilavet ediyorlar, okuyorlar. Bunun gibi bilmeyenler de onların sözleri gibi sözler söylediler. Artık Allah ihtilaf ettikleri şey hakkında kıyamet günü onların aralarında hüküm verecektir. Ve Allah'ın mescitlerinde onun adının zikredilmesini men eden, yasaklayan ve onların mescitlerin harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır? İşte onların korkmadan oraya mescitlere girmesi olamaz. Ancak korka korka girebilirler.
Onlar için dünyada rezillik, ahirette de azim azap, en büyük azap vardır. Ve doğu da Allah'ındır, batı da. Artık hangi tarafa dönerseniz dönün, Allah'ın vecihi, zatı işte oradadır. Muhakkak ki Allah vasidir, rahmeti, lütfu geniştir. Her şeyi ilmiyle kuşatandır. Ve Allah çocuk edindi dediler. O bundan münezzehtir, beridir. Hayır, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmiştir. Emrine amadedir. Gökleri ve yeri bedi olarak örneksiz yaratandır. Bir işi kada ettiği, olmasını istediği zaman o şeye sadece ol der. O hemen olur. Ve gerçeği bilmeyenler, keşke Allah bizimle konuşsa veya bize de bir ayet gelse dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların sözlerine benzer sözler söyledi. Onların kalpleri birbirine benzedi. Ayetlerimizi yakîn hasıl eden bir kavim, topluluk için beyan etmiştik. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ve ashab-ı cehimden, cehennemliklerden sana sorulmaz. Sen cehenneme gideceklerden sorumlu tutulmazsın. Ve sen onların dinine tabi olmadıkça, uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması, işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost ve bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, nebiler ve resuller, onu hakiki bir tilavet ile tilavet ederler, okuyup açıklarlar. İşte onlar ona kitaba iman ederler. Kim onu inkar ederse, işte onlar hüsranda olanlardır. Ey İsrail oğulları! Sizin üzerinize enam ettiğim o nimetimi hatırlayın. Ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Kimseden kimseye bir şey ödenmediği ve onlardan bir fidye, bedel kabul edilmeyeceği ve kendilerine şefaatin fayda vermeyeceği ve onlara yardımda olunmayacağı bir günden sakının. Ve İbrahim'i Rabbi kelimelerle imtihan etmişti. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. İbrahim aleyhisselam, benim zürriyetimden de imamlar kıl deyince Allah, benim ahdime, imamlık ve önderlik rahmetime senin zürriyetinden olan zalimler nail olamaz buyurdu. Ve biz beyti, Kabe'yi insanlar için sevap kazanılan ve emin olan bir yer kılmıştık. Ve siz İbrahim'in makamından bir namaz yeri ittihaz edinin. Ve biz İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselama tavaf edenler, akifler, ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tutsunlar diye ahdettik. Ve İbrahim, Rabbim burayı emin, güvenli bir belde kıl. Onun halkından Allah'a ve yevmil ahire iman edenleri semerelerinden, çeşitli ürün ve meyvelerden rızıklandır dediği zaman Allah şöyle buyurdu. Kafir olan kimseyi biraz metalandırırım, geçindiririm ve sonra onu ateşin azabına maruz bırakırım. Orası ne kötü bir varış yeridir. İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam beytin, Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Muhakkak ki sen en iyi işiten ve en iyi bilensin. Rabbimiz, bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl, zürriyetimizden de sana teslim olan bir topluluk, ümmet kıl. Ve bize hac ibadetinin yerlerini ve kurallarını göster ve tövbemizi kabul et. Muhakkak ki sen tövbeleri kabul edensin ve rahmet edensin.
rahmet nuru gönderensin. Rabbimiz, onların arasından kendilerinden onlara senin ayetlerini tilavet edecek, okuyup açıklayacak, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretecek ve onları nefslerini tezkiye ve tasfiye edecek bir Resul beyaz et, hayata getir. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Nefsini sefih kılan kişi hariç kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada seçtik. Muhakkak ki o ahirette de salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol dediği zaman ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup aleyhisselam da ey oğullarım muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin diye vasiyet etti. Yoksa siz Yakup aleyhisselam öleceği zaman ona şahit mi oldunuz? O Yakup aleyhisselam oğullarına bundan ben öldükten sonra neye, kime kul olacaksınız demişti. Onlar senin ilahına, senin ataların İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ve İshak aleyhisselamın ilahı olan tek ilaha kul olacağız ve biz ona teslim olanlarız dediler. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz. Ve dediler ki, Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. De ki, hayır, İbrahim'in dini haniftir, hidayete ermiştir ve o müşriklerden olmadı. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve torunlarına indirilenlere, Musa aleyhisselama ve İsa aleyhisselama verilenlere ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere, sahife, kitap ve vahiylere iman ettik. Onların arasından hiçbirini ayırmayız, fark gözetmeyiz. Ve biz ona teslim olanlarız. Bundan sonra eğer onlar da sizin ona, Allah'a iman ettiğiniz gibi iman etselerdi, o takdirde hidayete ermiş olurlardı. Ve eğer dönerlerse, yüz çevirirlerse, böylece o takdirde onlar sadece bir ayrılık içinde olurlar. Allah'ın yolundan ayrılmış olurlar. Allah onlara karşı sana kafi gelecektir. O en iyi işiten ve en iyi bilendir. Allah'ın boyası, Allah'ın boyasıyla boyanandan daha ahsen, daha güzel olan kim vardır? Ve biz ona kul olanlarız. De ki, Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Ve o bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ve bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz ona muhlis olanlarız. Dini ona halis kılanlarız. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam ve torunları Yahudi veya Hristiyandılar mı diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından verilen, onun yanındaki şahitliği gizleyen kimseden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz.''

0: Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur.
1: Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah-u Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı.
0: Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insan adı verilen bütün varlıklar mutlu olsunlar. Allah-u Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir.
2: Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah-u Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak.
0: Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlere ruhla nefsin ilişkisini sunmak istiyoruz inşallah. Kod numarası 4.1.11.57. Biliyoruz ki bir insan üç vücuttan oluşur. Ruh, fizik vücut ve nefs. Fizik vücut bir mekandır. Nefsin de mekanıdır, ruhun da mekanıdır. Ruh, muhtevasında kalbinde sadece hasletleri taşıyan, 19 tane haslet taşıyan, tekamülün son aşamasında bir varlıktır. Allah Teala nefsi, ruhu öyle bir statüde yaratmış ki bütün güzellikler hasletler olarak ruhta toplanmış. Nefsinizde nefret mi var? Sevgi ruhunuzdadır. Nefsinizde isyan mı var? İtaat ruhunuzdadır. Nefsinizde cehalet mi var? İlim sahibi olmak, ilim ruhunuzun kalbindedir. Nefsinizde pintilik mi var? Cömertlik ruhunuzun hasletidir. Öyleyse bütün güzellikler ruhunuzda toplanmıştır. Ruhunuz yapı itibariyle Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşır. Öyleyse ruhunuz Allah hangi emri vermişse mutlaka onları yerine getirmeyi ister. Sadece hasletlerden oluşmuştur. Allah neyi yasak etmişse hasletlerin hepsi asla o yasağı işlemek istemez. Öyleyse ruhunuz özel bir yapının sahibidir. Ruhunuzun özelliği Allah'tan size bir emanet olarak verilmesidir. Allah'tan gelen bu varlık mutlaka

ruhumuz doğuşumuzdan sonra bize üfürülmüştür. Ruhumuz bir emanettir. Allah Teala diyor ki, biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ve insan emaneti yüklendi. O insan ki cahil ve nankördür. Affedersiniz, cahil ve zalimdir. Öyleyse ruh adı verilen bu nesneyi yüklenenin sadece fizik vücut olmadığını Allah-u Teala ortaya koymak için nefsin iki tane afetini koyuyor oraya. Cahil ve zalim. Öyleyse ruhumuzu emanet olarak verilen ruhumuzu emanet olarak alan nefsimiz ve fizik vücudumuzdur. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Üç ayrı teslim söz konusudur insan için vücutlar itibariyle. Önce ruh Allah'a teslim olur, sonra fizik vücut teslim olur, en sonra nefs teslim olur. Ve vücutların tesliminden sonra en son teslim olacak olan iradedir. Ama irade bir vücut değildir. Aklın kumandasında pozitif istikamette kullanılacak olan bir vasıtadır. Nefsin afetlerine karşı direnme gücüdür. Ve onları alt edebilecek kudretin sahibi olan iradedir. Nefste de bunun karşıtı olan inat afeti söz konusudur. İkisi de direnmeyi ifade eder. Öyleyse bu açıdan meselemize baktığımız zaman nefsimiz için Allah-u Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene, dizayn edene, şekillendirene ve elhamaha, fücraha ve takvaha. Ve o kişiye Allah'ın takvasıyla şeytanın fücuru ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha, and olsun ki kim nefsini tezkiye ederse o felaha erdi. Nefsini tezkiye eden felaha erdi. Öyleyse nefsimiz bir vücudumuzu oluşturuyor. Aranızda nefsini görmeyen hiç kimse yok. Hepiniz rüya görmüşsünüzdür. İşte o rüyayı gördüğünüz vücudunuz nefsinizdir. Bu vücudunuzdan her gece ayrılır ve gider. Dilediği yere kadar sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Vücudunuzdan ayrıldığı zaman ışık duvarını aşıp sıfır hızdan ışık hızına ulaşır. Işık duvarını aşıp onun ötesine geçer. Bu geçişte bu dünyaya ait olan şeyler genel olarak unutulur. Ve oraya gideceği aleme ait olan şeyler orada hatırına gelecektir. Ve orada kendisine ait olan bir hayatı yaşayacaktır. Dönerken o anılarla gelen nefsiniz ışık duvarını yeniden açacaktır. Sonsuz hızdan ışık duvarına, ışık hızına indiği zaman ışık duvarından sonra da sıfır hıza ulaşacak. Vücudunuzun içine girecektir. Vücudunuz nefsiniz de ruhunuz da şiddetli bir çekim kuvvetiyle kendisine çekmek etkisinin sahibidir. Öyleyse nefsinizin kalbine bakıyoruz. Bütün negatif faktörler nefsinizin kalbinde. Öfke, kin, intikam, kıskançlık, düşmanlık, pintilik, cehalet, hepsi nefsinizin afetleri arasındadır.

Öyleyse nefsinizin afetlerinin özelliği nedir? Nefsinizin afetlerinin özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkmak, asla onları yapmak istememek. Allah'ın yasak ettiği fiillerse, her neyse o fiiller, mutlaka onları gerçekleştirmek talebi. Nefsiniz böyle bir talebin sahibidir. Allah neyi yasak etmişse mutlaka ona el atmak ister, onu gerçekleştirmek ister, onu yapmak ister. Allah Teala neyi emretmişse onu da asla yapmak istemez. Öyleyse ruhunuzla nefsiniz yapı itibariyle birbirine tamamen ters düşen iki faktörü ifade eder. Şimdi bir takım insanlar Kur'an-ı Kerim'e hiç dikkate almayarak kendi kafalarından bir şeyler uydurmuşlar ve asırlar boyunca insanları bunları kabul ettirmişler. Bir takım din alimlerinin yazdığı kitaplar. Bu kitaplara Kur'an-ı Kerim emaniye kitaplar diyor. Onlar diyor kitabı Kur'an'ı bilmezler. İlla emaniye. Bakara suresi 78. ayet-i kerime. Ve şöyle emaniye iddia. Bir insan iki vücuttan oluşur. Birisi fizik vücuttur, bu vücuttur diyor. İkincisi eğer kötü olursa nefstir, iyi olursa ruhtur. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'tan bize verilen bir emanettir. Biz ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Ve ona fuat verdik diyor. İdrak etme yetkisi verdik diyor. İnsana Allah Teala ruhumdan üfürdüm diyor. Ve bu ruhun Allah Teala'ya geri gönderilmesi lazım. Üzerimize farz. Farz mı? Bakalım. Hem Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz, hem de ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak üzerimize farz. 1. Zümer 54. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en etiyekümün azabe. Sümme la tunsarun. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yoksa sonra yardım edilmezsin. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dile. Ondan sonra da dilemen yetmez. Allah'a ulaş, teslim ol. Ruhunu teslim et. Fizik vücudunu teslim et. Nefsini teslim et. Ve iradeni Allah'a teslim et. Allah'a teslim ol. Bunların hepsini birden içeriyor. Yani üçüncü basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar her şey bu ayet-i kerimenin içinde. Rum 31 Münibine ileyhi ve etteku ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah-u Teala. İki oldu. Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç ve Allah'a ulaş. Sığın. Firar, kaçmak ve bir yere sığınmak anlamını taşıyor. 4. ayet-i kerime Fecr 27 İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Ruhun Rabbine geri dönüş söz konusu. Oradaki 3 ayet-i kerimeyi söylersek zaten netleşiyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah-u Teala. İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan, Allah'a geri dön ve kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte Allah'a geri dön emri, ruha verilmiş bir emir. Nefsin tezkiye olmasını gerektiriyor. Mutmain olmak, mutmaineden sonra Allah'tan razı olmak,
Ondan sonra da Allah'ın rızasını kazanmak, ruhumuzun Allah'a dönüşü için temel şartlar. Fecr 27-28 bunu ifade, 29-30 bunu ifade ediyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Allahu yedü darüsselamı yehdi men yeşayı ila sıratı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna, yani kendi zatına davet eder. Ve kimi dilerse, yani kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakime ulaştırmanın kendisine ulaştırmak anlamına geldiğini Nisa 175'ten anlıyoruz. Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Öyleyse teslim yurdu, selam yurdu, selam yurdu, teslim yurdu anlamına geliyor. Aynı kökten gelen iki kelime ve Allah'ın zatını ifade ediyor. Sonra bir sonraki ayet-i kerime Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Emanetlerin sahibi tek. Ehli diyor. Ama emanetleri emanet olarak almış, çoğul. Emanetlerin hepsini onların o tek sahibi olan Allah'a iade etmemiz, tevdi etmemiz emrediliyor. Üzerimize farz kılınmış. Peki bu bir farz olduğu belli mi? Emir olarak verilmiş mi? Evet. Allah-u Teala'nın bunu emrettiği açık bir şekilde yer alıyor Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Rad 20'de Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ ve 21. ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ diyor. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarında, vecdlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve böylece misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar, buyuruyor Allah-u Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılması. Diyor ki Allah Teala veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismi, Rabbinin ismiyle, Allah adıyla Allah Allah Allah diye zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ruhun ulaşmasının sadece zikirle olacağı burada açık bir şekilde ifade edilmiş. Görüyorsunuz ki Allah Teala kendine dönüşü farz kılıyor. Lokman 15'te Allah Teala diyor ki: "Ve tebi sebila men enabe ileyye." Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Yani onun takip ettiği o sırat-ı müstakim. Sen de o yolu takip ederek Allah'a ulaş, diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemesi de farz, birinci davet, Allah'a ulaşması da farz, ikinci davet. Üçüncüsü fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, dördüncüsü nefsimizin Allah'a teslimi, beşincisi de irademizin Allah'a teslimi. Davetler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ruhumuzu ölmeden evvel Allah-u Teala'ya mutlaka teslim etmek mecburiyetinde olduğumuzu görüyoruz. Nefsimizi de teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ama aralarında teslimlerde çok büyük bir farklılık var. Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz hiçbir zaman nefsimizin vücudumuzdan ayrılıp
Allah'a ulaşması demek değildir. Nefsimiz gene aynı özelliklerle yaşamaya devam eder. Yalnız muhtevasındaki bütün afetler yok olmuştur. Peki sonraki safhada ne var? Sonraki safhada fizik vücudumuzun Allah'a teslimi var. Nefsimizin Allah'a teslimi var. İrademizin Allah'a teslimi var. Öyleyse İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda gözlerimizi görür hale getirir, kulaklarımızı işitir hale getirir, kalbimizi idrak eder hale getirir ve bize 7 tane furkan verir. Ve böylece her furkanda bir miktar günahımızı sevaphanesine rakamlar yazarak tamamen örter günahlarımızı. 7 tane furkanla günahlarımız tamamen örtülür. Görmeyen gözler görmeye, işitmeyen kulaklar işitmeye, idrak etmeyen kalpler idrak etmeye başlar. Çünkü kalbimize Allah-u Teala ihbat koyar. Biz muhbit oluruz. Yani idrak edebilen bir hüviyete gireriz. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakalım. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuz Allah'a geri dönüp ulaşmak mecburiyetinde. Nefsimiz neye mecbur? Teskiye olmaya mecbur. Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini teskiye ederse bunu kendi nefsi için teskiye etmiştir ve ruhu Allah'a döner, ulaşır. Öyleyse ruhumuzun da nefsimizin de fizik vücudumuzun da ezelde Allah'a verdiği yeminler var. Yemin, misak ve ahd. Öyleyse daha sonra irademizin teslim olayıyla karşılaşacağız. Ama şu anda bizi alakadar eden ruhumuzla nefsimiz arasındaki ilişki. Öyleyse ruhumuzla nefsimiz arasındaki ilişkiye dikkatle baktığımız zaman şunu görürüz. Ruhumuz Allah'a ulaşmak mecburiyetindedir üzerine. On iki defa farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse bu bir farz hükümdür. Peki nefsimiz neyle emrolunmuştur? Teskiye olmakla. Nefsimiz teskiye olacaktır. Yani afetlerinden temizlenecektir. Tasfiye olacaktır, hiç afet kalmayacaktır. Teskiye, nefsimizin kalbinin yarı yarıya afetlerden kurtulmasıdır. Ruhumuzla alakalı olan kesim de buraya kadardır. Öyleyse baştan başlayarak nefsimizle ruhumuz arasındaki ilişkileri irdeleyerek sona gidelim. Nefsimizle ruhumuz arasındaki ilişkinin sonuna. Birinci basamak, olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Bu değerlendirme sırasında yaşantımızı Allah-u Teala devamlı kontrol altında tutar. Her sene bizi birkaç defa musibetlerle imtihan eder. Bu musibetlere karşı nasıl davranıyoruz? Ve de bundan daha önemlisi Allah-u Teala'nın bizi dikkatle izlemesi. Acaba biz kendimiz Allah'ın yoluna ulaşmayıp da, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışıyor muyuz? Eğer böyle bir olay varsa o kişiyi Allah-u Teala seçmez. Seçilmeyenler bunlardır. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen,
Ama başka insanların da Allah'laşmasına mani olanlar. İşte Nisa 167. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalü dalalem ba'ida. Onlar ki muhakkak sureti kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler insanları. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte bu insanları Allah Teala seçmez. Bakara suresi Allah indirdiği kitaplarla, beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmesine rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsini lanet eder. Öyleyse bir takım insanlar var ki bunlar seçilmiyorlar. Bu seçilmeyenler işte bunlar Allah'ın lanet ettiği insanlar. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Geri kalanların hepsi seçilir. Çok sayıda insan seçilir. Ama bu seçilenlerin %10'undan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. E kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. İkinci basamakta seçilir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse üçüncü basamağa hiçbir zaman ulaşamaz. Üçüncü basamağa ulaştı. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah anında onu işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamağa. Ve bu tecelli o kişide yedi tane sonuç oluşturur. Yedi tane Furkan. Bir, o kişinin görme hastasının üzerindeki gıcaveti kaldırır. Perdeyi kaldırır Allah Teala. Gözlerinin üzerindeki hicabı mestureyi alır. İki, kulaklarındaki vakrayı alır. Üç, işitme hastasının mührünü açar. Dört, kalpteki mührü açar. Beş, kalbin içindeki ekinleti ve küfrü alır. Altı, ekinletle beraber küfür de kalpten alınır. Yedi, o kişinin kalbine ihbat koyar. Yedi tane Furkan oluşturur bunlar. Ve kişi yedinci basamağa ulaşır. Ne oldu? Kişi bu her bir Furkan alışında günahlarının yedide biri örtülür. Ve yedi Furkan birkaç dakika içinde bu kişiye teslim edilir. Görmeyen gözleri görmeye, işitmeyen kulakları işitmeye ve idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlar. Kişi yedinci basamakta. Sonra Allah o kişinin ruhuna fizik vücudunun kalbine ulaşır. Kalbinin mührünü Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikretmeye başlar. Zikrettiği zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. O yarılmış olan göğüsten içeri girerek kalbine ulaşır. Kalbine ulaşır. Rahmetle Faz isimli iki tane nur. Allah'ın zikriyle bunlar gelir. Ne diyordu Allah Teala, tekrar edelim. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bu ruha hitaptır, farzdır. Ama görülüyor ki ruhu Allah'a ulaştırabilecek olan şey Allah'ı zikretmektir. Öyleyse Allah'ın zikri asıldır. Böyle bir dizaynda Allah'ın zikri neyi sağlar? Kişinin nefsinin kalbine rahmetle fazlın ulaşmasını sağlar. Kalbe henüz iman yazılmadığı için fazıl kalbin içine çekilemez. Çekim kuvveti yoktur kalpte. Ama rahmet nurları
kalbe sızarlar. Kalbe girerler ve kalbe giren rahmet nurları %2 nispetinde orada yerleşirler. Bu nokta o kişinin huşuya ulaştığı noktadır. Nefsin kalbinde %2 rahmet partikülü, rahmet nuru oluşmuştur. Kişi huşuya ulaşmıştır. Huşuya ulaşınca Allah-u Teala o kişiye bir yetki veriyor. O kişinin hacet namazı kılması halinde mürşidi kendisine mutlaka Allah-u Teala tarafından gösterilir. Allah-u Teala irşat makamını Allah'tan istememizi emrediyor. Bunu hacet namazıyla istememizi emrediyor. Ve o emrin yerine getirilmesi için kişinin hacet namazını kılması lazım. Ama hacet namazını kılıp da onu görebilenler huşuya ulaşanlar. Huşuya da burada ulaşılır. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleştiği zaman. Ve kişi hacet namazını kılar, mürşidini görür. Ona ulaşıp tabi olduğu takdirde Allah-u Teala'dan tam 7 tane nimet alır. Şu noktaya kadar 12 tane Allah-u Teala'dan yardım almıştı. Bunların her birinin adı ihsan. Bu 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşan kişi kalbinde o mürşide karşı sevgiyle oraya ulaşır, mürşidine ulaşır. Bu sevgiyi onun kalbine koyan Allah'tır. Yeter mi? Yetmez. Allah Teala ona başka yetenekler de mutlaka kazandıracaktır. Kişiye namazı sevdirecektir. Bu kişiye orucu sevdirecektir. Bu kişiye namazı sevdirecektir. Ve bütün bunların ötesinde asıl önemli olan kişiye zikri sevdirecektir Allah-u Teala. Allah'ın sevgisiyle hareket eden bu kişi irşat makamına ulaşıp tabi oluncaya kadar bu ibadetlerini en güzel şekilde yapan birisidir. Ve dizayını gerçekleştirdiği zaman ulaştığı noktada irşat makamı vardır. İrşat makamı onu beklemektedir. Tabiyet gerçekleşir. Ve Allah'ın arşı tutan melekleriyle devrin imamı bu tövbe sırasında mutlaka oradadırlar. Yere inmişlerdir. Tövbe merasimini saf halinde seyretmektedirler. Bu tövbe merasimi ihsanla tövbe ise 12 tane ihsan almışsa kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin 12 tane ihsanla ulaşan tövbesi ise derhal bu tövbenin neticesinde tövbe olur olmaz el öpme işlemi tamamlandığı an devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir yerleşir. Bu noktada bu ruh, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelince ilk iş kişinin kalbine imanın yazılmasıdır. Allah-u Teala Mücadele 22'de diyor ki o kişinin kalbine imanı yazarız, Allah'ın katından yazılır, Allah'ın katından bir ruh gönderilir üzerine, başının üzerine ve onların kalbine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Öyleyse kişinin kalbine iman yazılması ikinci nimet. Birinci nimet devrin imanının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Ne yapar gelince? Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Yevmüttelakın, yevmüttelakı ihsar etmek için.
Yani devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor ve diyor ki senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi. Vücudu terk et, Allah'a geri dön. Sana devrin imamı olarak bu Allah'ın emrinden bu emri tebliğ ediyorum. Sadece bu emirdir ki Allah'a mutlaka ulaşmak mecburiyetinde olan ruhu Allah'a doğru yola çıkarabilir. Böyle bir emir yoksa ruh vücudu her an terk etmesine rağmen hiçbir zaman uzun süre vücuttan ayrı kalamaz. Allah'a doğru da asla kendi başına yola çıkamaz. Yola çıkabilmesi için mutlaka böyle bir olgu söz konusu ve kişi tabiyetini gerçekleştirince ruhu vücudundan ayrılarak o kişinin dergahına ulaşır. Oradan da ana dergaha ulaşır. Böylece ruh seyri sülük isimli yolculuğunu yapmaya başlayacaktır. Bu yolculuğun başlayabilmesi için yani ruhun vücuttan ayrılıp ana dergaha ulaşabilmesi için devrin imamının dergahına ulaşabilmesi için mutlaka kişinin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşması şarttır. %2 rahmet birikimi olmadan hiç kimse irşat makamına ulaşamaz ve ruhu da vücudunu terk edemez. Öyleyse nefsin kalbinde %2 nur birikimi olmadıkça ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması, Allah'a doğru yola çıkması söz konusu değil. Öyleyse nefsle ruh arasında kesin bir ilişki var. Nefs kendine düşenleri yapmadıkça ruh hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. İşte bu sebeple Allah Teala ruha nefse huzursuzluk vermek yetkisi vermiştir. Cezalandırmak yetkisi vermiştir. Ruh her yaptığı yanlışta nefse ceza uygular. Ona Allah Teala o kişiye azap ederken ruh da o kişiye sıkıntı verir. Onu cezalandırır. Nefsi. Allah fizik vücuda azap verirken ruh da nefsi cezalandırır. Neden bu yetki ruha verilmiştir? Çünkü ruhun Allah'a ulaşması nefsin mutlaka tezkiye olmasına bağlı. Tezkiye olmak için de mutlaka bir ceza sistemi oluşturmuş Allah-u Teala. Çünkü nefs sadece afetlerden oluştuğu için, nefsin kalbinde hiçbir zaman haslet olmadığı için, fazilet olmadığı için, nefsin kalbi şeytanın bütün emirlerine yeşil ışık yakar. Şeytan neyi emreder? Allah'ın yasak ettiklerini. Şeytan neyi yasak eder? Allah'ın emrettiklerini. Öyleyse nefsle ruhun başlangıç durumlarında ruh Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktedir. Nefse Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen bir özelliktedir. Yani birinin evet dediği şeye diğeri mutlaka hayır diyor. Bu sebeple aralarında devamlı bir kavga, devamlı bir çekişme söz konusudur. Her an ikisi de kendi dediğinin olmasını ister, akla müracaat eder. Akıl bunlardan sadece bir tanesini kabul edecektir. Ve bu iki varlık devamlı bir iç dünyada devamlı bir huzursuzluk kaynağını oluşturur. Devamlı kavga olan her yerde huzursuzluk vardır. Uyuşma yoktur, uyum hali yoktur, sıkıntı vardır. İşte nefse ruh arasındaki kavganın devamlılığı bu sebepledir. Ve nefsin kalbinde %2 rahmet birikimiyle kişi mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde ruha emir verdi. Ruh sırat-ı müstakime ulaştı, vücuttan ayrıldı. Ve kişinin nefsinin kalbinin içine iman yazıldı. Ne oldu? Üç tane
olay tahakkuk etti. Devrin imanın ruhu kişinin başının üzerine geldi. Bir, kalbine iman yazıldı. İki, ve kişinin ruhu aldığı emir üzerine vücuttan ayrıldı. Sırat-ı müstakime ulaştı. Üç. Dördüncüsü, nefs tezkiyesi başlar. Yani kişi mürşidine ulaştığı zaman kalbine iman yazıldığı için zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen artık sadece rahmetle faz değildir, rahmetle salavat da gelir. Ve kalbinde iman kelimesi var kişinin. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsündeki Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbin içinde artık iman kelimesi olduğu için fazlı kendisine doğru çeker ve kalbe giren fazıllar iman kelimesinin etrafında yapışıp birikmeye başlarlar. İman kelimesinin manyetik alanı bu nurların, fazılların manyetik alanıyla terstir. Bu sebeple karşı kutuplar birbirine çekeceği için kalbin duvarına yazılan iman kelimesi fazıl birikimine sebebiyet verir. Ve kalbimizde fazıllar bizleri fazilet sahibi yapacak olan birikim başlar. Kişinin zikri arttıkça bu faziletlerin kalbe girişi ve yerleşmesi de artacaktır. Burada başlayan bir olgu vardır, nefs tezkiyesi. Kişinin Allah Teala'nın aldığı dördüncü nimet, nefs tezkiyesine başlamaktır. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruh vücudu terk edecektir ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Evvela ruh sırat-ı müstakime ulaşır. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak fizik vücutta aklanmaya başlayacaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek istikametinde %7 %7 adım adım değişecektir. Ve Allah-u Teala'nın bir başka nimeti o kişinin günahlarını sevaba çevirmektir. Ne yapmıştı? Günahları zaten örtmüştü. Örtmekle yetinmiyor. Bir de sevaba çeviriyor. Yeter mi? Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre yapıyor bunu. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka ne yapıyor? O kişiye o güne kadar her bir derecelik sevabına 1'e 10 verirken o güne itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor. Ruh, nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah'a doğru yolculuğuna devam ettikçe adım adım bir rehine olan nefs gök katlarının kapılarını açmaya başlar. İlk %7 nur birikiminde birinci gök katına ulaşır. Ruh, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına ulaşır. Böyle bir yolculuk söz konusu olur. Öyleyse bu yolculuğun başlangıç noktasına baktığımız zaman burada 7 tane nimet görmekteyiz. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine girip yerleşmesi 1. Kalbin içine imanın yazılması 2. Ruhun aldığı emir üzerine vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması 3. Fizik vücudun Allah'a kul olmaya başlaması 4. Beşincisi, kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi ve o kişiye 1'den 700'e kadar artan, yüzer yüzer yükselen bir dizaynda Allah-u Teala'nın nimetler vermesi, derecat vermesi. Öyleyse vücutlarımızla alakalı unsurlar
nefsin tezkiye edilmeye başlanması, ruhun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudun aklanmaya başlaması, irademizin güçlenmeye başlaması. Dört tanesi vücutlarımızla alakalı, irademizle alakalı. Beşincisi devrenin onun ruhunun başımıza gelmesi, başımızın önüne gelmesi. Beşincisi kalbimize imanın yazılması. Ve yedincisi de o kişinin biri on alırken o kişinin sevaplarının, günahlarının sevaba çevrilmesi. Böyle bir dizaynda ne görüyoruz? 7 tane nimeti alan bu kişinin ruhu vücudundan ayrılmış. Allah'a ulaşabilmesi için rehine olan nefsin gök kapılarını açması lazım. Gök katlarındaki kapıları açması lazım. Böyle bir yetkiyle mücehhez. Ve bunu yapmak mecburiyetinde, ama eğer fizik vücut nefs tezkiyesine başlarsa. İşte fizik vücut nefsi infak etmeye başlıyor, zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbe rahmet, farz ve salavat nurları doluyor. Zülmani kapının üzerindeki mührü, Rabbani kapının üzerindeki mührü aşağı kadar indiren bu rahmet, farz ve rahmetle salavatın baskıları mührü orada tutuyor Zülmani kapıda. Ve şeytanın karanlıkları kilitlenen bu kapı dolayısıyla zikir boyunca kalbe giremiyor. Kalbe giren fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Ve o işgal ettikleri yerden katiyen ayrılmıyorlar. Çünkü manyetik alan güçlü bir alan ve başka bir kuvvetin oraya gelip de onu açması mümkün değil. Bu sebeple nefs tezkiyesi başlıyor nefsin kalbinde. %2 rahmet zaten gelip yerleşmişti. Şimdi 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşecek. %1-2 derken ilk %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Burası nefsi emmaredir. Diyor ki Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte bu rahim esmasıyla tecelli eden nefste ancak nefs tezkiyesi oluşabilir. Burası nefsi emaredir. Nefsin birinci kademesi. Ve %7 nur birikimi tamamlandığı zaman, fazilet birikimi tamamlandığı zaman nefs vücuttaki rehine birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla açacaktır. Nefsin statüsüne bakalım, ne diyordu Allah Teala? Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Fizik vücudun içinde rehine. İktisap ettikleri dereceler sebebiyle. Kişi negatif dereceleri, pozitif derecelerinden fazla olduğu bir noktada bu sebeple nefs, esir, rehine. Ve nefsin kalbinde %7 ilk fazıl birikiminde ruhun birinci kat kapısı açıldığı için ulaşabileceği yer birinci gök katı. Burada sadece secde edilir. Sonra ne olur? Sonra kişi daha çok zikir yapar. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. فَاَلْهَمَهَا فِجُرَهَا وَتَّقْفَاهَا Nefs-i Levvame de Allah-u Teala diyor ki فَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O Levvame nefse, hayır öyle değil. O Levvame nefse kasem ederim. Nefs-i Levvame de kişi ikinci defa %7 fazilet birikimine ulaşmıştır.
ruhu ikinci gök katına yükselir. Rehine ikinci gök katının kapısını açmıştır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime ilham almaya başlıyor kişi Allah-u Teala'dan. Fe elhamaha ve fücraha takvaha. O kişiye Allah'ın takvasıyla şeytanın fücuru ilham edilir. Allah'tan da kişi ilham almaya başlıyor. Çünkü şeytanın fücuru her zaman ilham ediliyor şeytan tarafından. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak farkına varıyor. Ve bu onu mutluluğa ulaştırıyor artık. Allah'ın verdikleriyle doymuş durumda kişi. Sonra burası nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsi mutmainne tü buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Fecr 27. Ela bi zikrullahi tatmeynül kulüb. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur buyuruyor Allah Teala. Rad 28. Ve kişi beşinci defa %7 nur birikimine ulaşıyor. Nefsi radiye, kişi Allah'tan razı, beşinci gök katını açıyor rehine. Ve daha sonra altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiye, Allah da kulundan razı oluyor. Yedinci defa %7 nur birikimi. Ne olur o zaman? Kişi altıncı gök katına ruhen ulaşmıştır, ulaştırmıştır ruhunu. Ruh altıncı gök katındadır. İkinci gök katında su arılma havuzlarına gitmişti. Üçüncü gök katında iki katlı bir mescitte secde etmişti. Üçüncü gök katında bunu yapan ruh, üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezinden çıkmıştı. Dördüncü katta Beytül Haram'ın, Beytül Makdes'in aslında namaz kılmıştı. Beşinci katta da Beytül Haram'ın aslında namaz kılar. Ondan sonra altıncı gök katına ulaşır. Nefsi mardiyede. Allah da ondan razı olmuştur. Burası Allah'ın boyasıyla boyanma noktasıdır. Buz kalıbı gibi çok açık yeşil beyaz nur saçan bir nurda ruhların hepsi o renge bürünürler, çatlarlar ve tekrar çatlamalı çatlakları geçirerek aşağı inerler. Bir gün bunlardan birisinin derileri çatlamaz. Çatlamayana savaş elbisesi giydirilir. Cebrail Aleyhisselam tarafından kılıç verilir ve yukarıya doğru yükselir ruh. O yedinci katın çıkışıdır. Bir altın kapıya girecektir ve altın kapıdan içeriye girecektir ruh. Ve bu noktadan sonra ruhun ilk alemi kader hücreleridir. Sonra Ümmül Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri, en sonunda da İndi İlahi. İndi İlahi'deki Sitret-i Müntaha'ya ulaşan ruh, oradan Allah'ın katına yükselir ve nefsin kalbi Allah'ın katına yükseldikten sonra Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Nefsin kalbinde Allah'ın zatında yok olmadan evvelki noktada %51 nur birikimi tamamlanmıştır. Ruh da Allah'a ulaşmıştır. Allah da o kişiye verdiği sözü tutmuştur. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Görülüyor ki nefsle ruh arasında çok kesin bir ilişki var. Nefs görevlerini yapmadıkça ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Bu sebeple Allah-u Teala ruha, nefse sıkıntı vermek yetkisini tevdi etmiştir. Ruh bunu sık sık kullanır. Hiçbir günahta fizik vücudun içinde bulunmaz. Mutlaka dışarı çıkar. Elindeki mizanla ölçer
hangi ölçüde bir günah işlemiştir, arkadan nefse o kadar azap eder. O sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Ruh da, Allah ruh bunu yaparken Allah Teala da fizik vücuda azap eder. Öyleyse her yapılan suçun, günahın arkasından mutlaka bir azap müessesesi o kişiye gelecektir Allah Teala tarafından. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir, sıkıntı verecektir. Ve neticede gördüğümüz gibi ruh Allah'a ulaşacaktır. 21. basamak Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah'ın emri yerine getirilecektir. Ruh sahibine, emanet sahibine geri dönmüştür. Rehine emanet açısından görevini tamamlamıştır. Bundan sonra fizik vücudun teslimi gelir, nefsin teslimi gelir, irşada ulaşmak gelir ve nihayet iradenin teslimine ulaşır sonuç. İradede teslim olunca teslimler tamamlanır. Görülüyor ki nefsle ruh arasında sağlam bir ilişki söz konusudur. Bu ilişki bir illiyet rafızası şeklindedir. Biri diğerine kesin olarak bağımlıdır. Nefs teskiye olmadıkça ruhun Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere ruh ve nefs ilişkisini anlatmayı Allah Teala nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını şuramızdan bütün gönlümüzle dileriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Malikiyevmiddin. Ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim. Velâddâllîn. Âmin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere böyle hitap etmek bile bir büyük zevk. Can dostlarım, gönül dostlarım. Biz gönlümüzce birbirimize dostuz. Gönlümüzden dostuz. O gönül ki, o kalp ki Allah'ın her zaman baktığı ve gördüğü yerdir. Hep kalbinize bakar. Acaba kalbinizde bir gün Allah'a ulaşma talebi var olacak mı diye. Olduğu takdirde ne olur? Olduğu takdirde o sizi cennetlerinden cennetlere koyar. Dünya saadetinde size ihsan eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a dikkatle bakın. O sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanızın ötesinde hiçbir talebi yoktur sizden. Ya öyle mi diyecek şimdi bir kısım insanlar? Allah Teala bize namazı farz kılmamış mı? Orucu farz kılmamış mı? Zekatı farz kılmamış mı? İslam'ın 5 tane şartını farz kılmamış mı? Kılmış. Kılmışsa hani bizden başka bir şey istemiyordu? İstemiyor. Burasını anlayamadık diyecekler tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak görevleri var ya, onları siz sevmeyeceksiniz. Sevmek mecburiyetinde değilsiniz. Yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Allah size öyle bir sevdirecek ki onları siz yapmak isteyeceksiniz. Siz onlarda doyulmaz zevkler yaşayacaksınız. O zaman Allah Teala'nın size bunları zorla kabul ettirmediğini, anladığınız tarzda üzerinize farz kılmadığını, onları siz yapmak isteyeceğiniz için sizin derecat kazanmanızın bir sebebi olsun da o namaz kılma, o zikir yapma mutluluğunu kullarım yaşasınlar diye Allah Teala üzerinize farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sözüme son derece de dikkat edin bu noktada. Sizin üzülebileceğiniz hiçbir şeyi istemez. Sadece sizi mutlu kılacak olan şeyleri vücuda getirmenizi ister. Ama buna karşılık iblis devamlı sizin mutsuz olmanız konusunda bir faaliyetin sahibidir. Öyleyse Allah Teala sizden ne ister? Sadece mutlu olmanızı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir saadet, bir mutluluk davetiyesidir. Bütün insanlığa ve size de. Hani şu anda acaba bu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı bir insan var mı diye düşünen size de. Etrafındaki insanlar zarara uğramış olan, bir çözüm yolunun olmadığını zanneden, herkesin kendisine düşman olduğu kanısında olan, dünyanın en mutsuz insanı olduğunu düşünen size de.
size de Allah Teala sadece mutlu olmanız için Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ama siz gözlerinizi Allah'a değil, kalbinizi Allah'a değil, dünya işlerinin sadece sizi üzen kesimlerine çevirdiniz. Onlarla meşgul şu anda kafanız. Komşularınız size neden kötü davranıyor? Onunla meşgul. Etrafınızdaki insanlar neden rahatsız, hasta? Onunla meşgul. Neden anlaşmazlıklar vücuda getiriyor o insanlar sizinle? Onunla meşgul. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bir hünerdir. Sadece Allah'a sığınanlar, çözümleri Allah'tan gece gündüz Allah'a yalvararak dileyenler elde eder. Dünyadaki şartlar ne olursa olsun, onlar hep mutludurlar. Şimdi size soruyorum, hanginiz dayanabilir? 3 yıl süreyle yiyeceğini ölmeyecek kadar alabilme sıkıntısına, asr-ı saadeti yaşayan sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaşadılar. 3 yıl muhasaraya tabi kılındılar. Karınlarına taş bastılar.

İnsanlar da yaşıyor. Herkes sizin standartlarınızda yaşamıyor. Bir kısmı şeytanla işbirliği halinde. Bir kısmı Allah ile hiç ilişkisi olmayan insanlar. Bir kısmının kalbi sadece insanlara kötülük yapmak için çalışıyor. Olabilir. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah sizinleyse, siz bunun farkındaysanız, onlar size bir zarar veremezler. Bakınız ne diyor Allah Teala Maide Suresi'nin 105. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izah tedeytum sümme mercuhukum cemiyan. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizin sorumluluğu, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez. Siz Allah'ı dost etmişseniz, olaylar sizin üzerinizde bir tesir vücuda getiremez. Takva elbisesi giymiş olacaksınız. Bir zırh kuşanmış olacaksınız. Öyleyse insanlar bana düşman oldu. Bu insanların yaptığı düşmanlıklar beni çok mutsuz ediyor. Ailemin fertleri başka başka hastalıklardan hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Ya Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Öyleyse neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar. Ama mutluydular. Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz. Mutsuzsunuz. Hep hayatın sizi üzebilecek olan yanlarını iblis size gösteriyor. Allah ile olan ilişkiyi lazım gelen boyutta kuramıyorsunuz. Her zaman hayatın dikenleri olacaktır. Hayat bir dikensiz gül bahçesi değildir. Öyleyse Allah Teala'nın sizinle olan ilişkilerine dikkat edin. O sadece mutlu olmanızı ister.
ve mutluluğun standartı.

0: Standartlarını size vermiş.
1: Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer güveniyorsanız bilin ki diyor sizi yenecek yoktur. Eğer bana güveniyorsanız diyor ben sizi mutlu ederim. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana ulaştırmanızı mutlaka sağlarım diyor. Ve bunu siz yapmayacaksınız diyor. Ben yapacağım diyor. Size bana olan ibadetlerinizi sevdireceğim diyor Allah Teala. Ben sizlere bunu yapmadığınız bir şeyi, bana karşı yapmak istemediğiniz bir şeyi zorla yapın, bana ibadet edin demiyorum diyor Allah Teala. İbadetleri size ben sevdireceğim diyor. O zaman bunların sizin için bir yük olmadığını, bir zevk olduğunu yaşayacaksınız diyor. Sevgili kardeşlerim, yaşamanın sırlarına dikkatle bakın. Eğer iblis sizi etrafınızdaki negatif olaylara indekslemişse, odak noktanız onlarsa, insanın sizlere karşı, insanların sizlere karşı yaptığı yanlış davranışlar, sizi üzecek davranışlarsa ve siz bunlardan etkileniyorsanız, siz tasavvufu hem bilmiyorsunuz, hem yaşamıyorsunuz. İslam'ı yaşamıyorsunuz. Tasavvuf, İslam'ın yaşanmasıdır. 14 asır geriye doğru dönüp, ibretle onlara bakın. Hayatları savaşlarla geçti. Allah için şehit oldular. Şu kadarcık hayatlarının bir değeri yoktu onlar için. Allah'ın değeri vardı. Ve onlar mutluydular. Ölürken de mutluydular. Allah için şehit olurken de mutluydular. Bu dünya nasıl bu kadar değer kazanıyor gözünüzdeki her şey sizi mutsuz ediyor? Bu sohbet, bu mutsuzluk çukurundan sizi kurtarmak için yapılıyor. Ona güveniyor musunuz? Allah'a güveniyor musunuz? Eğer güvenseydiniz, bu mutsuzluk çukurunda olmazdınız. Biz sizinle beraberiz. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Ama siz ondan çözülmüşseniz, şu dünyanın sıkıntıları sizi Allah'a bakamayacak kadar kuşatmışsa, Allah'ı defterden silmişseniz, ona ibadet etmenin bir zevk olduğunu hiç yaşayamıyorsanız, o zaman yanlışlıklar içindesiniz. Ne zaman Allah'a yönelirseniz, dünya problemlerinin sizi yakalayamadığı, kıskıvrak sizi mutsuz edemediği bir yeni zemine oturacak geminiz, hayat geminiz. Allah'ın temel emri odur. Bana tevekkül edin diyor. Bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer Allah'a güvenirseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman huzursuz olmanın üzerine bir sünger çekmeyi başaracaksınız. Hiçbiriniz onlar kadar huzursuz edici şartlar içinde yaşamıyorsunuz. Ama iblis size etrafınızdaki şartları korkunç kabuslar gibi gösteriyor. Ve aklınızı oradan kurtarıp Allah'a konsantre edemiyorsunuz. sevgili kardeşlerim, Kur'an bir mutluluk kitabıdır. Onu ne kadar tatbik edebilirseniz o kadar hayattasınız. Yoksa bir ölüsünüz. Şu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinin kör olduğunu, kulaklarının sağır olduğunu, kalplerinin idrak edemediğini söylüyor Allah-u Teala. Bütün insanlarda Allah'a açılan bütün kapılar, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar, cüz'i iradesini bu istikamette kullandığı güne kadar, Allah'a ulaşmayı dilediği güne kadar kapalıdır. Şeytanın bütün kapıları da açık. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Hanginiz bize ulaşıyorsa ve dayanılmaz dertler içinde olduğunu söylüyorsa, onlara şunu söylüyoruz, şunu tavsiye ediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a güvenin. Biz her zaman sizin için Allah'a dua ediyoruz. Hepiniz için. Biz hepiniz için dua ediyoruz ama bir kısmınız mutlusunuz. Onlar Allah'a yaklaşmayı hedef ittihaz edenler, şeref ittihaz edenler. Şu dünyadaki bütün dertler o insanların üzerine gelse onları üzemez. Allah'ın yolundan ayıramaz. İşte sahabe öyleydiler. Kitabın bütününe iman edenler, kitabın bütününü tatbik edenler. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Öylesine kapılar açar ki, mutluluktan camları açıp bağırmak geçer içinizden mutluyum diye. Ama bunlar sizin bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyorsa, o zaman Allah-u Teala sizi üzmüyor. Siz şeytanın tesiri altında kendinizi üzüyorsunuz. Hanginiz şu anda bir üzüntünün sahibi ise, o kesin olarak Allah ile yeterli ilişkinin sahibi değildir. Allah'a yeterli boyutta yönelmiş değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah'a yönelirseniz, kendinizi ona teslim ettiğinizi düşünürseniz, ben Allah içinim. Benim etrafımda olaylar cereyan edebilir. İnsanlar beni üzmek isteyebilir. Ama Allah-u Teala isterse ben o olaylardan tesir almamayı başarırım diye düşünebiliyor musunuz? Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O boşluktayken de, o ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bedava yaşanan bir şey değildir. Ama hepiniz için hazırdır. Öyleyse mutluluğa layık olmak mecburiyetindesiniz. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Her türlü problem Allah-u Teala tarafından sizin karşınıza sizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef sizin mutsuz olmanız değildir. Mutluluğu yakalamanızın şartlarına sizi adapte edebilmektir. Öyleyse hangi şartlar içindesiniz? Şu halinize bakın. Savaşta mısınız? Düşmanlar sizi silahla öldürmek için bekliyorlar mı? Onlar savaştaydı. Onlar her an ölümle umurundaydı. Ve en büyük şeref onlar için Allah yolunda ölebilmekti, şehit olabilmekti. Onlar aç kaldılar. Siz kaldınız mı? Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne söylediğime dikkatle bakın. Tasavvufu yaşamıyorsunuz. Kim bana ulaşmışsa ve sadece şikayet ediyorsa, sözüm onlara. Siz tasavvufu yaşamıyorsunuz. Söylediklerim bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağından çıkıyor. 30 yıldır sizlere verdiğim emeklere hiç acımıyor musunuz? Bu nasıl yaşantıdır ki en ufak bir sıkıntıda en büyük sıkıntıların sahibiymiş gibi hissediyorsunuz kendinizi? Tasavvuf insanlara o dertleri dert göstermemeyi başartan ilimdir. Onlar hayatınızdaki insanların size ters davranmaları, yanlış yapmaları, siz Allah'a güveniyorsanız, Allah sizin dostunuzsa ne yazar ki? Bir düşünün bakalım, bir karşılaştırın kendinizi. Sahabenin yaşadığı hayatla bugün yaşadığınız hayatı bir karşılaştırın bakalım. Ve sorun kendi kendinize. Şu hayatlarından devamlı şikayet halinde olan insanlar, sizlere sesleniyorum. Sorun kendi kendinize. Ben onların yaşadığı o günlerde yaşasaydım, acaba onlara katlanabilir miydim? Deyin bakalım kendi kendinize. Üç yıl aç kalmaya dayanabilir miydiniz? Her an düşmanla boğaz boğaza olmaya, onlar hem aç kaldılar, hem savaşlar yaptılar ama hiç yılmadılar. Hiç moralleri bozulmadı. Mutsuzluğu hiç yaşamadılar. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler, Allah'a güvendiler. Ve güvenlerinin bedelini aldılar Allah-u Teala'dan. Asr-ı saadeti yaşadılar. Öyleyse unutmayın, yeni bir çağın içindesiniz. Bu çağın adı asr-ı saadet değil. Bu çağın adı asr-ı hidayet. İnsanların hidayetin ne olduğunu öğrenecekleri çağ. Ve bir mutsuzluklar girdabında hepiniz yuvarlanıp gidiyorsunuz. Öğrettiklerimiz bunlar mı? Bu kadar binlerce saat sizlere anlattığımız şeylerden bu kadar az mı nasip alacaksınız? Neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Allah sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı ve bunun sırlarını sizlere öğretti. Mutlu olmanın sırları. Allah mutluluğun kainattaki tek sahibidir. Hepinizi bir tek sebebe dayalı olarak yarattı. Mutlu olasınız diye. Hayatınıza giren en küçük bir üzüntüde bu kadar ümitsizliğe düşecek misiniz? O zaman nasıl söyleyebilirsiniz ben tasavvuftayım diye? Ben İslam'ı yaşıyorum nasıl söyleyebilirsiniz? Nasıl diyebilirsiniz? İslam odur ki onlara işkence edildi. İşkenceye de dayandılar. Size işkence eden mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bir yolculuktasınız. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek için teçhiz edildiniz. Bu teslimler boyunca her geçen gün metanetinizin artması söz konusudur. Öyleyse birbirine sımsıkı bağlı, kenetlenmiş, Allah yolunda her türlü fedakarlığı yapacak olan Allah'ın dostları olmaya çalışacaksınız. Hiçbir şeyin sizi yıldıramadığı bir muhteşem dizayn içerisinde onlar sizi gördükleri zaman hayranlık duyacaklar. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. Nerede sizi görenler, siz nasıl böyle insanlar oldunuz? Bu tasavvuf nasıl bir şey ki bu kadar birbirinizi seviyorsunuz? Bu kadar birbirinizle bir mutluluk dairesi içerisinde berabersiniz. Allah için bu kadar hizmet ediyorsunuz. Dünyada en çok ibadet edenlersiniz. Bu nasıl iş? Ben de sizin gibi olmak istiyorum. İşte böyle söylemediler sizin için. Söylüyorlar. Öyleyse bir toplumun en zayıf halkası zincirin en zayıf halkası gibidir. Bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücü kadardır. Oradan kopar. Öyleyse tasavvufu anlamadan yaşayamazsınız. Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Kendinizi ne zaman başkalarına adayabilirseniz o zaman üzülemezsiniz kendiniz için. Buna zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız. İşte bunları öğreneceksiniz. Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, sizi toplu halde görenlerin imrenecekleri bir zincirleme dizayn içerisinde en sağlam insanlar olmalısınız. Birbirlerine karşı güven duyan ve dışarıdakilerin de mutlak bir güven duyduğu insanlar olacaksınız. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. İmrenilecek insanlar. Herkesin sizin için bu ne kadar güzel bir yaşantı, ben de sizin gibi olmak istiyorum diyeceği bir güzelliğin içinde yaşamalısınız. Buna layıksınız. Burası o hüviyetin kazanıldığı ocaktır. Allah'ın ocağı. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Sözlerim hepiniz için. Şu dünyada her zaman imtihana tabi tutulursunuz. Başka insanlar sizi anlamazlar. Kırılacağınız davranış biçimleri olacaktır. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama bu davranış biçimleri 14 asır evvel onlara yönelen öldürme hüviyetine girmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bütün insanlar Allah için yaratılır. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için olmanın şuuruna vardığınız zaman kendiniz için yaşamadığını, Allah için yaşadığını idrak eden ve başkalarına yaptığı her yardımın Allah'a yardım etmek olduğunu idrak eden, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insan olmak yolunda cehd edeceksiniz. Bu cehdiniz ruhunuzun tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde, nefsinizin tesliminde hep artacak. Daha çok başkaları için, yani daha çok Allah için olacaksınız. Hep başkaları için olduğunuz sürece her geçen gün daha mutlu insanlar olacaksınız. İmrenilecek insanlar olacaksınız. Bu yuvanın en sağlam vasfı imrenilecek insanlar yetiştirmek. Cemaat halinde yaşamak kolay bir olay değildir ve insanlar sosyal mahluklardır. Cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedirler. Ama onlara, etrafınızdaki insanlara, özellikle tasavvufu yaşamayanlara öyle bir örnek olmalısınız ki onlar size sevgi, minnet ve neticede hayranlık duymalıdır. Ah ben de böyle olabilsem, onlar gibi yaşayabilsem demelidirler. Bu sözle olmaz. Ben şöyleyim, ben böyleyim demek bir şey ifade etmez. Davranış biçimlerinizle bunu evvela Allah'la ilişkilerinizde kendinize ispat etmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşamak. İşte bu, bunun özü başkaları için yaşamaktır. Ancak fedakarlık ettiğiniz sürece yaşarsınız. Başkalarının mutluluğuna sarf ettiğiniz her saniye sizin için bir kazançtır. Allah'ın en kıymetli hazinesi para değildir, altın değildir, zamandır. O zamanı başkalarının mutluluğuna harcayarak mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Eğer hepiniz bunu anlamış olsaydınız, bugün aranızda en güzel standartlarda öyle dostluklar var olurdu ki etrafınızdaki insanlar, dışarıdakiler buna sadece hayranlık duyabilirdi. Hamdolsun ki büyük bir kısmınız öylesiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olan kardeşlerimizle iftihar ettiğimi söylemek istiyorum. Ötekiler de öyle olacaklardır diye bir büyük ümidin içindeyim. Allah-u Teala o sizi o standartlara ulaştıracak. Siz sadece o hedefe ulaşmayı isteyeceksiniz. Önce Allah'a ulaşıp ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi isteyeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, en sonra da iradenizi. Eğer birçoklarınızın zannettiği gibi zor bir şey olsaydı, bu hedefe sahabe ulaşamazdı. Hepsinin ulaşması mümkün olmazdı. Öyleyse zannettiğiniz gibi zor değil. Gayretin meyvesi gayretinizin mevcut olmasıyla elde edilir. Allah'ın size vereceği mükafatı oturtabileceğiniz bir bazı vücuda getirmedikçe, siz getirmedikçe oraya Allah mükafatını koymaz. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ama siz bodrum katını inşa etmedikçe ondan neticeyi alamazsınız. Öyleyse siz Allah yolunda kendinize düşeni yapmalısınız. Şu dünya hayatı mutlulukları da mutsuzlukları da içerir mi diyorsunuz? Hayır, öyle değil. Bir kısmına göre sadece mutsuzlukları, bir kısmına göre sadece mutlulukları, bir kısmına göre de hem mutlulukları hem mutsuzlukları içerir. Öyleyse neresindesiniz yolun? Başlangıçta sadece mutsuzluk vardır. Sonra mutluluklarla mutsuzluklar beraber yaşanır. Giderek mutluluklar artar. Nefsinizin kalbindeki afetlerin boşalması, yok olması süreci içerisinde, onlara paralel bir dizayn içerisinde mutsuzluklar adım adım yok olur. Her geçen gün mutluluk oranınız artar. Sonra daimi zikirle birlikte daimi mutluluk da sizin olacaktır. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında tam bir sülh ve sükun hali. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda tam bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. Ve Allah'ın emirlerinde ve nehilerinde tam itaat, bunlar sizi dünya saadetinin bütününe ulaştıracaktır. Unutmayın, şu anda dünya üzerinde sizin aldığınız bu seviyedeki bir bilgiyi alan başka bir toplum mevcut değil. Siz insanların öğrettiklerini öğrenmiyorsunuz. siz Allah'ın öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Öğretiler insanlara aitse yanlış olabilir. Ama Allah'a aitse orada yanlış bulmak imkansızdır. Öyleyse Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her ortamda mutlu olmanızı sağlayan çok şey bulacaksınız. Ararsanız, bulmayı hedef ittihaz ederseniz, mutlu olmayı başkalarına mutluluk vermek olarak kabul ederseniz, o zaman siz dünyadaki en mutlu topluluğu oluşturursunuz. Elbette mutluluğa bir günde ulaşılmaz. Elbette çok gayret sarf edeceksiniz. Allah yolunda imtihanlara tabi tutulacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman o Allah, ben ona güvenirim. Mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Güveniniz arttıkça daha çok mutluluğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın odak noktası hep üzüntülerse, siz sadece üzüntülere kendinizi odaklamışsanız, hep üzüntü içinde yaşarsınız. Etrafınızdaki insanların size ulaştırabildiği şey sadece üzüntüyse, siz şeytanın elinde bir esirsiniz. O üzüntünün tasavvufta mutlu olanlarda mevcut olmadığını mı zannediyorsunuz? Üzüntü kaynağı her zaman vardır. Tasavvuf sizi o üzüntüyü sizin için yok saydıracak bir noktaya ulaştırmakla görevlidir. Bir gün yok olduğunu göreceksiniz. Sonra düşüneceksiniz ki eskiden de vardı bu olay, şimdi de var. Ama ben buna eskiden çok üzülüyordum. Artık üzülmüyorum. Hamdolsun ki yaşamın ne olduğunu öğrendim. Kendimi Allah'a yönlendirdim. Allah bana mutluluğu öğretti diye konuşabileceğiniz günler gelecek. Tasavvuf etrafınızdaki şimdi dert olarak düşündüğünüz şeylerin bitmesi anlamına gelmez. Onların bütün hayatı çilelerle geçti. Sahabeden bahsediyorum. Ama tasavvuf, yani İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini, onlara o üzüntü zannettikleri şeylerin hava gazı olduğunu öğretti. Ivır zıvır olduğunu öğretti. Hiç önemi olmadığını öğretti. Yaşamayı öğrendiler. Hayata bakış açıları değişti. Sıkıntılar artık onlar için değerli değildi. Onları etkisi altına alabilecek olan bir özelliğin sahibi olmayı her gün biraz daha kaybetti. Sıkıntılar, üzüntüler, olaylar her gün yerlerini daha çok, daha çok, daha çok mutluluğa terk ettiler. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz. Allah size bunu öğretecek. Ve mutlaka öğretecek. Siz istediğiniz sürece her geçen gün bu merdivenin üzerinde, mutluluk merdivenin üzerinde 28 basamakla devamlı olarak yükselirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, hayatın sıkıntıları vardır diye ölmezsiniz. O sıkıntıların şeytanın elinde sizi mutsuz ve ümitsiz kılacak veriler olmasına tesir sahaları oluşturmasına müsaade etmemeyi öğreneceksiniz. Göreceksiniz ki hayatınızın merkezinde siz varsınız. Ve size yön veren Allah, sizi her alanda korumak yetkisinin, imkanının sahibidir. Hüneri öğrendikçe, dünya hayatının başkalarına üzüntü veren rüzgarları, fırtınaları, kasırgaları size hiç tesir etmeyecek bir noktaya ulaşacaksınız. O zaman vaktiyle ben bunlardan ne kadar üzülmüştüm, oysa ki hiç üzülecek şeyler değilmiş dediğiniz günlere ulaşacaksınız. O günlerde şunu göreceksiniz ki artık siz kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başkaları için yaşadığınız için sizin üzerinize oluşan tesirler sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamaya başlamış. Artık sizin için tesir sahası yok. Siz yoksunuz. O tesir sahası için cephe oluşturmuyorsunuz. Siz orada yoksunuz. Siz öbür tarafta başkaları için yaşayan bir insansınız. Onun için size o olaylar artık tesir edemez. Onları düşünecek vaktiniz olmayacak. Başkaları için yaşamaktan kendinize yönelen olayları negatif değerlendirebilecek olan zamana sahip olmayacaksınız. Düşünce standartlarınızın her alanda pozitif olmasını Allah size imkanlı kılacak, mümkün kılacak. Güzeli, daha güzeli, daha güzeli ve sonunda en güzeli yakalayacaksınız. O Allah'ın size vereceği son standarttır. İradenizin Allah'a teslimi. İşte tasavvufu yaşayanlar o mutlu insanlardır ki olaylar onların üzerinde tesir icra edemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu mutluluk denilen hayat tarzını sizin için yarattı. Bütün insanlar için yarattı ama o hedefe sadece bu tasavvufu yaşayabilenler ulaşabilir. Allah ile en sağlam standartlarda bağlantıyı kurabilen sizlersiniz ve sizler olacaksınız. Çünkü sizler Allah'ın hedefinin ne olduğunu yüzlerce ispatla öğrenebilmiş olan nadir insanlarsınız. Bugün dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında. Etrafınızdaki insanlara bakıp onları yokladığınız zaman onların sizden ne kadar geride olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a her seferinde daha çok şükredeceksiniz. Bu ocakta olduğunuz için. Bu ocak dünya ocağı değildir. Bu ocak kainat ocağıdır. Kainata ilmin yayıldığı merkez. Öyleyse yeni giren kardeşlerimiz aramıza mutluluğun ne olduğunu henüz bilmedikleri için kendilerini eski sıkıntılarının devamında yaşıyor olarak aramıza girerler. Ama sonra bakarlar ki hayır öyle değilmiş. Allah'a yöneldikleri zaman o mutsuzlukları, sıkıntıları hepsi adım adım suyun güneş karşısında buharlaşması gibi yok olup gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kainatın en sağlam misali karşınızda. 14 asır evvel onların yaşantısı tarih hazineleri içerisinde bir bütün. Osmanlı'nın altın çağına bakın, aynı hayatı göreceksiniz. Osmanlı'nın yükselme devresi asr-ı saadetin bir devamıdır aslında. Osmanlı'nın yükselme güneşini oluşturan faktör tasavvuftur. Düşünün ki tasavvuf dışında Osmanlı ordusundan hiçbir fert yoktu. İlmiye sınıfının büyük kısmı, esnafın tamamı, halkın büyük kısmı tasavvufu yaşadılar. Ve dünyaya örnek oldular. Adalet götürdüler dört bir yana. Ve Osmanlı'yı Osmanlı yaptılar. 10'lar mutluluğu yaşadı yükselme devri boyunca. İşte biz de kendimize o devri örnek almalıyız. Osmanlı'nın yükselme devrini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, o kanı taşıyorsunuz. Osmanlısınız. Onlar onu başarmışlarsa her devirde başarılabilir. Siz Allah ile beraber olmayı hedef ittihaz edeceksiniz. Olaylar karşısında sarsılmamayı, başkalarının davranışlarından negatif etkilenmemeyi öğreneceksiniz. Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Öyleyse unutmayın, sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Ve şartlar, çevrenizdeki şartlar ne olursa olsun siz mutlu olabilirsiniz. Bu dizayna dikkatle bakın. Mutluluğunuzun mimarı sizsiniz. Siz bazı oluşturdukça Allah-u Teala onun üzerine binaları ard arda inşa edecektir. Layık olduğunuza, liyakatinize paralel olarak. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Üniversitemizin, vakıflarımızın, dergimizin, radyolarımızın, uydumuzun değerli mensupları. Allah'ın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini bahşetmesini, sonsuz mutlulukların içinde Allah için, başkaları için yaşayabilecek günlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah orada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a sana alam. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İhtiyak, liyakat, mükafat. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet etmek. Allah'ın bizlerden istediği bir husus. Her hizmet eden, Allah için hizmet yapan, mükafatını Allah'tan alır. Bu bir mutluluktur. Allah için hizmet, kişiyi Allah'ın ona ulaştıracağı mutluluklara vasıl eder. İhtiyak bir insanın normal ötesinde hizmet yapma yeteneğidir. Ve aynı zamanda hizmet etme arzusudur da. İhtiyak, hizmete normal standartlardaki bir insanın hizmet standartlarından daha ötede bir aşkla, sevgiyle hizmeti istemesi halidir. Ordinary bir insan, normal bir insan Allah yolunda hizmet etmek isteyebilir. Ama iştiyaksa bir insan onun bu arzusundan çok daha büyük oranda büyük boyutlu bir sevgiyle Allah'ın hizmetini yapmaya teşne olan kişidir. O kişi için Allah'ın hizmetini yapmak, Allah yolunda hizmet etmek bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur. Allah yolunda hizmet gerçekten bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur sevgili kardeşlerim. Önemli olan Allah için olmak. Herkes için geçerli. Kim Allah için insanların genel olarak hizmet isteklerinden o seviyeden, genel seviyeden çok daha üst seviyede bir hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyorsa, o kişinin içinde Allah'a hizmet hakkı, aşkı bir çınarın kök salması gibi kök salmışsa, işte o kişi iştiyak sahibidir. İhtiyakın neticesinde ne olur? Kişinin ihtiyacı varsa bu ihtiyaç mükafata layık olmayı sağlayacaktır. Liyakatsa aynı seviyede bir mükafatı, liyakatin sahip olduğu derece seviye kadar bir mükafatı gerektirecektir. Ama iştiyak sahibi kişinin hizmetlere koşması onun iştiyakinin seviyesini gösterecek olan bir kıstasa bağlıdır. Bu kıstas gayrettir. Sadece iştiyak sahipleri normalin ötesinde bir gayretin sahipleridir. Onlar Allah için yaşarlar. Hizmeti kendilerine şiar edinmişlerdir. Hizmet onlar için vazgeçilmez bir olaydır. Ve şartlar ne olursa olsun hizmeti devam ettirmek isterler. Ve hizmetten zevk alırlar.
İşte iştiyakin sahibi bu sebeple bir büyük gayretin sahibidir. Allah yolunda hizmet ona zevk verdiği için gayretini esirgemez. Gayret etmek ona huzur verir, onu mutlu kılar. Bilir ki bu hizmeti Allah için yapıyor. İşte Allah yolunda hizmet eden bu kişi için mürşit, Allah-u Teala'dan o kişi için mutlaka yardım ister. Mürşidin veya Resulün Allah-u Teala'dan istediği bu yardım talebine Allah Teala mutlaka cevap verecektir. İşte mürşit tarafından yapılan Allah Teala'dan yardım isteme talebi himmet adını alır. İrşat makamı Resul seviyesinde olabilir. İrşat makamı mürşit seviyesinde olabilir. Yani iradesini Allah'a teslim etmiş ve Allah Teala'dan İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle yetki almış olan birisi olabilir ki o kişinin evvela daimi zikre ulaşması lazımdır. Ondan sonra bu daimi zikirde hem ona 7 kat yerler gösterecektir, yerlerin melekûtu. Ondan sonra bu kişi muhlis olacaktır. Ona 7 katta gökler gösterilecektir. Ve kalbi nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra birincisinde 7 mertebe yerlerin melekutunun gösterilmesinde, göklerin melekutunun gösterilmesinde 7 mertebe daha kişinin kalbi müzeyyen olacaktır. Sonra da bu kişinin günahları örtülecektir. Ona salah nuru verilecektir. O örtülen günahlar bir de sevaba çevrilecektir. O kişi Allah Teala tarafından teslime davet edilecektir ve kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu 4. davetle kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi, iradenin Allah Teala tarafından teslim alınması 4. kademedir. 5. kademede de Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamını teslim eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün sahabe için bir olay var. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani buradaki

Medine'dekiler, Ensar yardımcılar, Mekke'deki sahabede muhacirin. Ama hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar tabi'in adını alıyor. Öyleyse kendilerine tabi olunduğuna göre, Kur'an da bunu açık ve kesin bir şekilde yazdığına göre, bu insanlar irşat makamının sahipleri. Bütün sahabe kendilerine tabi olunan mürşitler. Hepsi o noktaya ulaşmışlar. Öyleyse himmetin sahipleriydi. Onlar bu noktaya ulaşana kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara himmet etti. Himmetin neticesi ise o kişinin gayreti, sahabenin gayreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin himmetiyle noktalandı. Onun üzerine de Allah Teala'nın nusreti geldi. Allah'ın yardımı. Himmet Allah Teala'dan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi yardım talebi, yardım dileği, sahabe üzerine Allah Teala'nın yardımının ulaşmasını diliyor ve de yardım ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse iştiyak sahibi bir insana, onun iştiyakına paralel olarak irşat makamı yardımcı olur, himmeti gerçekleştirir. Peki himmet o kişinin nesini arttırır, gayretini arttırır ve kişi daha büyük mükafatlara sahip olur. Böyle bir mükafata sahip olmak o kişinin mükafata liyakatiyle ilişkilidir. İşte irşat makamının talebi üzerine Allah'tan gelen nusret o kişinin işlerini, nusret yani Allah'tan gelen yardım, o kişinin üzerine vazife olan işleri en güzel standartlarda başarmasını temin eder. Her başarı yeni bir liyakat kademesini ifade eder. Her başarı o kişinin Allah-u Teala'dan yeniden mükafat almasını gerektirecektir. Manevi mükafatlar, maddi mükafatlar, Allah'ın bir insanın kazanmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, yardım ederek kazandırdığı bütün paralar Allah'ın mükafatıdır. Bunlar maddi mükafatlardır. Allah yolunda hizmetin kişinin iç dünyasına verdiği mutluluk, huzur, sürur hisleri de Allah'ın manevi mükafatlarıdır. Allah yolunda olan insan mutludur. O kişi daimi bir şekilde iştiyak sahibidir. Normal insanların duyacağı hizmetten çok daha üst boyutta karşılıksız hizmet eder. İşte bu iştiyaktır. Kimse kendisine bir şey emretmeden de hizmeti kendisine vazife edinmek, bu vasıf herkeste bulunmaz. Bakın bir toplumda iştiyak sahiplerinin sayısı topluma göre azdır. Herkes hizmet etmek ister ama iştiyak sahibi o hizmet isteyenlerin, hizmet etmek isteyenlerin hizmet standartlarının seviyesinin çok ötesinde bir başka seviyenin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında o kişi için bir emir söz konusudur. O kişinin hizmetini gerçekleştirmesi herkese emrilmiştir. Allah yolunda hizmet, Allah'ın

nusretini celbetmek için temel faktördür. Allah Teala nusretini irşat makamının talebi üzerine, ki bunun adı himmettir, gerçekleştirecektir ve kişinin liyakatini arttıracaktır. Her liyakat seviyesine göre Allah'tan ayrı bir mükafat gelir. Kişinin liyakati arttıkça Allah'tan gelen mükafatlar da giderek daha çok, daha çok, daha çok artar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda hizmet etmek bir huzurdur, bir mutluluktur. Bu hizmeti yapanlar yaşayabilir bunu sadece. Herkes bir yerlerde bir şeylere hizmet eder. Her çalışan insan o çalıştığı yer neresiyse orada bir gayretin sahibidir. Bu hizmetin bedeli olarak da para kazanır. Kendisini, ailesini geçindirebilmek için. Herkes çalışmak mecburiyetindedir. Her çalışan kişi iştiyak sahibi olmaz. İştiyak olağanüstü, normalin ötesinde bir hizmet aşkının tezahürüdür. Kişinin iştiyaklı olduğu, başkalarının ağzından işitilir. O kişi izlendiğinde başkalarından farklı bir yapıda olduğu, onun için hizmetin hayati bir önem taşıdığı anlaşılır. Başkalarıyla kendisini mukayese etmek aklına bile gelmez. O sadece Allah'ın yolunda tatmin olmak istemektedir, doyuma ulaşmak istemektedir. Ona doyuracak olan şey hizmetinin hem kalitesidir hem de kantitesidir. Yani seviyeli bir hizmet ama çok hizmet. Adeta hayatının her dakikasını, her saniyesini hizmetle geçirmek aşkı. Kişi iştiyakini arttırdıkça gayret himmet ve nusret ilişkisi onun iştiyakini arttıracaktır. Artan iştiyak Allah Teala'nın onun mükafatını arttırmasına sebebiyet verecektir. Yani iştiyakinin artmasına paralel olarak Allah'tan gelecek olan hem nusret, yardım hem de liyakati Allah-u Teala'nın arttırması olayı tahakkuk edecektir. Kişinin mükafatlara liyakati giderek daha üst boyutlara yükselecektir. Tabii bunun tabii neticesi olarak da o kişinin alacağı mükafat giderek artacaktır. Mükafat, parasal mükafat olabilir. İç dünyadaki tatmin hissi olabilir. Allah-u Teala'nın kişi kendisine ne kadar yardım ettiğini adım adım izleyecektir. Ve bundan büyük sevinç duyacaktır. Kendisinin Allah'ın sevgililerinden biri olduğu neticesine mutlaka ulaşacaktır. Bu duygu onu daha çok hizmete götürecektir. Daha çok hizmet onun daha çok sevilmesine, Allah-u Teala tarafından sevilmesine sebebiyet verecektir.
Böylece kişinin gayreti artacaktır, sıfırhal giderek büyüyecektir. Kişinin gayreti arttıkça, gayretin neticesinde mürşidin ona olan himmeti artacaktır. Himmetin artması neticesinde Allah'ın nusreti gelecektir mürşidin talebi üzerine. Allah'ın nusreti yardımı ise o kişiyi olağanüstü başarılı hale getirecektir. Ve başarı onun daha çok liyakat kazanmasına sebebiyet verecektir. Daha çok liyakat, daha çok mükafatı oluşturacaktır. Allah Teala her şeyi bilir ve Allah Teala'nın kiramen katibin melekleri bir sürücü, bir de şahitten oluşur. Her an o kişinin hayat filmini çekerler. İşte bu hayat filminde liyakat son derece önemli bir müessesedir. Kişinin mükafatın sahibi olabilmesi, onun iştiyakinin Allah yolunda hizmet etme dileğinin derecesine bağlıdır sevgili kardeşlerim. Bu dereceyle bir yerlere gidilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah yolunda hizmetin insanlara verdiği huzuru onların yüzlerinden okumayı, kalplerinden hissedebilmeyi Allah Teala nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kavramlar hep birbiriyle ilişkili bir dizayn içerisinde gelişiyor. Kişinin iştiyakine paralel bir şekilde irşat makamının Allah-u Teala'dan yardım dileği, yani İhtiyakin arttırılması dileği geliyor. Kişinin artan ihtiyaki normalin ötesinde bir hizmet başarısı kazanmasına sebebiyet veriyor kişinin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Allah için olacaksınız. İştiyak sahibi olanlar, iştiyak sahibi olmayan ama çalışan, Allah yolunda çalışanlardan farklı bir düzeyde olacaklardır. Üstün bir düzeyde olacaklardır çünkü onlar Allah'ın katında daha çok kıymetli olanlardır. Allah-u Teala'nın onlara verdiği mükafat, diğerlerine verdiği mükafattan daima daha fazladır. Öyleyse, hizmet bir zevk midir? İki türlü hizmet vardır sevgili kardeşlerim. Şeytana hizmet, Allah'a hizmet. Şeytana hizmet eden insanlar, mesailerini, gayretlerini şer yolunda tüketenlerdir. Şer için tüketenlerdir. İşte hırsızlar, yan keticiler, katiller, karanlık işlerle uğraşan, Allah'ın yasakları konusunda gayretin sahibi olan insanlar,
mükafata layık olamazlar. Onların nikah mükafatları mücazattır. Yani karanlık işler çeviren, başkalarının mutluluğunu engelleyen, menfaat eminecekler diye mesela beyaz zehir alım satımı yapan, getirten, bunları dağıtan insanlar, hırsızlık yapanlar, cinayet işleyenler, o konularda da negatif bir iştiyakin sahibi olabilirler. Bu iştiyak, negatif iştiyak onları devamlı daha çok mücazata, daha çok cezalanmaya götürür. Onlar hiçbir zaman şu dünya üzerinde mutluluğu yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep para kazanmaya çalışırlar, çok para kazanmaya çalışırlar. Zannederler ki çok para kazanırlarsa mutlu olacaklar. Bakın bakalım şu piyasaya. Çok para kazanan çok insan var. Ama mutlu olan insanlar onlar değil. Mutlu olan insanlar Allah yolunda hizmeti kendilerine şiar edinenlerdir. Onlar için Allah yolunda hizmet bir zevktir. Bir mutluluktur, bir huzurdur. Allah onların içine şevk verir. Onların şevklerini, iştiyaklarını artırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir kişi hizmet aşkıyla yanıyor, tutuşuyor ve yolda olan bu kişi için mürşid veya Resul duada bulunuyor. Ve o kişi görevini yaparken çok daha mutlu, huzur dolu, Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu mutluluk ve huzuru üst boyutta yaşayan birisi. İştiyaki arttıkça huzuru da artıyor. İştiyaki arttıkça daha çok çalışıyor. Daha çok çalıştığı için Allah-u Teala ona daha çok mutluluk veriyor. Daha çok mutluluk onu daha büyük bir şevke götürüyor. Daha büyük bir iştiyakla kişi çalışıyor. Arkasından mükafat geliyor. O mükafat da onu etkiliyor pozitif olarak. Ve devamlı artan bir iştiyak, liyakat ve mükafat sistemi devam ediyor kişinin hayatında. Allah'tan aldığı mükafatlar, Allah yolunda hizmet verenlerin her geçen gün kademe kademe yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi hiçbir zaman yalnız değil. Allah yolunda hizmet eden kişi iştiyakin, liyakatin ve mükafatın sahibi. Adım adım her şey sırasında devam ediyor. Kişinin iş dünyasındaki bir taleple başlıyor her şey. Kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Talebi açık ve kesin bir talep. Kişi Allah yolunda her geçen gün daha çok, daha üst seviyede, daha geniş kapsamlı, daha geniş zamana yaygın bir çalışma dizaynını gerçekleştiriyor. O gerçekleştirmiyor tek başına. Allah Teala ona mutlaka yardım ediyor. Yaşat makamının devreye girmesi,
Allah-u Teala'dan o kişi için mükafat talebinde bulunması, böylece himmetin devreye girmesi söz konusu oluyor. Böylece sevgili kardeşlerim, himmet müessesesi o kişi için bir Allah'ın nimetidir. Allah Teala bütün irşat kademelerinde duayı ön planda tutar. İrşat makamı Allah'ın yolunda olan Allah için yaşayan insanların mutluluğunu Allah Teala'nın artırması sadedinde devamlı Allah Teala'dan talepte bulunan kişidir. Onlar hayatlarını buna adamışlardır. Başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Devamlı insanların kendilerine ulaştırdığı her türlü problemi Allah'a ulaştırırlar. Allah Teala'dan çözüm dilerler. Ve Allah Teala'nın kendilerine bildirdiği çözümü o etraflarındaki insanlara mutlaka ulaştırırlar. İşte devamlı olarak bir gayret, kişisel Allah yolunda hizmet ederken iştiyakin verdiği gayret. Böyle bir gayretin varlığı önemli. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için her türlü hizmet kişinin Allah yolunda yükselmesini ifade eder. Allah için yapılan hizmetler kişinin devamlı daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek dereceler kazanmasına sebebiyet verir. O kişi zikir yaptıkça derecat kazanır. O kişi Allah yolunda hizmet ettikçe derecat kazanır. Ve ruhu gök katlarında birer birer yükseldikçe Allah-u Teala'dan aldığı mükafat giderek büyüyecektir. Manevi mükafat o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yok olmaya başlamasından sonra yok olma oranında o kişinin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmasını sağlayacaktır. Allah yolunda gayretin sahibidir kişi. Bu gayret o kişinin büyük huzur yaşamasına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, huzur ve mutluluk Allah'ın yolundan başka bir yerde bulunmaz. Onun dışındaki yerlerde geçici zevkler yaşanır. Zevkler yaşanır ve biter. Ondan sonra kişi gene o mutsuz çemberin içerisinde, mutsuzluk denizinde yüzmeye devam eder. Öyleyse Allah'ın bütün insanlardan istediği şey nedir? Onların mutlu olmaları. Şu dünyada saadeti yaşamaları, mutluluğu yaşamaları, öldükten sonra da kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmaları. Allah Teala ister ki herkes cennetine girsin. Ama insanların büyük kısmı serbest iradelerinin onları şeytan vasıtasıyla aldatması sebebiyle serbest iradelerini doğru yollarda, Allah'ın yollarında Allah'a hizmet ederek değil, şeytanın yollarında şeytana hizmet ederek geçirirler. İnsanlar çalışır ama Allah ile bir ilişkileri yoktur. Çalışmak onlara mutluluk vermez kolay kolay.
Çünkü mutluluk dediğimiz olay insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir uyum halidir. İç dünyasında o kişinin nefsinin kalbini o fazıllar %50'den daha fazla kaplamış olmalıdır ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Bu standarda ulaşan kişi daha çok manevi cephesini kuvvetlendirmelidir. Çünkü ruhu Allah'a ulaştıktan sonra düşme tehlikesi başlar kişinin. O yoldan düşmek ve tağutun onların kalplerini nura ulaşmışken o nurdan tekrar zulmete döndürmek üzere devamlı bir faaliyet halindedir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? İşte Allah için hizmet. Orada sizler için. Mutluluğun anahtarı Allah için olmaktır. Herkese yaptığınız yardım, onlara çalışmalarında yardım etmek, onlara size sorduğu suallerin cevabını vererek yardım etmek ve daha üst boyutta onların taleplerini Allah'a ulaştırarak Allah-u Teala'dan onların cevabını alıp onlara vasıl olmak ve o cevabı uyguladıkları zaman ulaştıkları mutluluğu görmek. İşte bir mürşidi en çok mutlu kılacak şey budur. O hayatını başkalarının hayatına vakfetmiştir. Bir tek şey için yaşar. Etrafındaki insanların mutluluğu. Kendi hayatı onlardan çok daha büyük mutluluklarla geçer. Neden? Çünkü kendisine ayıracak olan vakti yoktur. Bütün vaktini o insanları mutluluğa ulaştırmak için, onlara hizmet için harcar. Devamlı faaliyettedir. Hep çalışır. Gece gündüz hep çalışır. Gayesi herkesin mutlu olmasıdır, mutluluğu yaşayabilmesidir. Ve herkesin ayrı bir cepheden mutluluk talebi oluşacaktır. Onun hayatı herkes için Allah-u Teala'dan mutluluk talebinde bulunmakla geçer. O da sonsuz bir mutluluktur. Mutluluğun en büyüğünü başkaları için yaşayan insan. En üst boyutta yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kendinizden dışarı taşıyabilirseniz, hayatınızın her günlük devresinde ne kadar başkaları için yaşayabilirseniz, o kadar mutlu olursunuz, huzur içinde olursunuz. İşte Allah yolunda gayret edenlerin, Allah yolunda bu mutluluğu yaşayanların saadete ulaşmasında Allah-u Teala'dan onlara gelen yardım, manevi yardım, yani nusret son derece önemli bir müessesedir. Bu insanlar Allah yolunda hizmeti kendilerine hedef edinmişlerdir. İrşat makamı da Allah'ın yardımını onların üzerine ulaştırmayı kendisine hedef edinmiştir. Herkesin problemi mutlaka onun kanalıyla Allah'a ulaştırılır. O artık başkaları için yaşayan bir insan olur.
Asıl mutluluğu yaşayan hep odur sevgili kardeşlerim. En büyük mutluluk onların mutluluğudur. Başkaları için yaşayan insanların mutluluğudur. Onlar iştiyakin ötesinde başka duygularla donatılmışlardır. Artık kendileri yoktur. Hayatlarında sadece başkaları vardır. Hayatlarını onların mutluluğuna adamışlardır. Bu iştiyakların Allah-u Teala tarafından vücuda getirilen en üstün boyutudur. Orada Allah yolunda başkaları için yaşayan kişi, Allah'ın kendisini sevk ettiği istikamette yaşayabilir. O yaşantı bütün boyutlarıyla en büyük mutlulukları kaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah yolunda en büyük hizmetler yaparak, en yüksek seviyelerde Allah-u Teala'nın nusretinin kazanılmasını sağlayarak sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha.

El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikteyiz. Allah bizleri gene beraber kıldı. Konumuz transandantal meditasyon ve zikir. Zikir nedir sevgili kardeşlerim? Zikir Allah'ın isminin Allah Allah Allah Allah diye tekrar edilmesiyle vücuda getirilen bir şifredir, bir koddur. Allah Teala bu kodun sırrını vermiş Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret. Yani zikrin temeli Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıdır. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, Allah'a dön. Demek ki Allah Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı Allah'a yönelmek, Allah'a ruhu ulaştırmak, Allah'a fizik vücudu teslim etmek ulaştırmadan Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyete fizik vücut sokularak fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Sonra irşada ulaşmak. Sonra iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bunların hepsi zikir adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikriniz yeni bir hüviyet kazanır. Artık o sizin zikriniz değildir, tesbihinizdir. Çünkü iradenizi de Allah'ın iradesine o seviyede bağlamış olursunuz. O zaman ne olur? O zaman ilahi irade değil ama külli irade sünnetullah size zikrettirir. Allah'ın kainattaki bütün işlevleri tedbir etmek üzere, gerçekleştirmek üzere vazifelendirdiği bir külli irade var. Bunun bir başka adı sünnetullah'tır. Allah'ın kainattaki her zerreyi kontrolü altında tutan ilahi bilgisayarı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, saydığımız safhaların gerçekleşebilmesi mutlaka zikir adı verilen bir müessesenin varlığına bağlıdır. Zikrin seviyesiyle mutluluğunuz
paralel bir gelişme gösterir. Zikir, Allah-u Teala'nın insanın mutluluğu konusundaki teminatıdır. Ve vasıtasıdır. Zikirsiz mutluluk hiçbir standart içinde gerçekleşemez. Mutlaka zikrin varlığına dayalı bir muhtevanız var sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şeyden evvel şunu çok iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Hepimiz ama hepimiz sadece birer mahlukuz. Halikimiz, Yüce Rabbimiz, Yaratanımız bizleri yaratmış. Annemiz, babamız sadece bir vasıta sevgili kardeşlerim. Yaratan O'dur. Bizi aklın sahibi kılan O'dur. Serbest irademizi bize teslim eden O'dur. Ve tamamen bizi serbest bırakan, dilediğimizi yapmak konusunda cezasına ve mükafatına layık olmak üzere bizi serbest bırakan o Allah'tır. Herkes dilediğini yapmakta hürdür ama bunun ya mükafatı söz konusu olacaktır ya da cezası söz konusu olacaktır. Yani hürriyetimizi akılcı bir şekilde kullanamadığımız takdirde cezalanmamız söz konusudur. Eğer biz şu dünyayı yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemezsek, o zaman bu dünyada mutlu olamayız. Yetmez, cennete girmemiz de imkansızdır. Ve bunun anlamı da zikirsiz bir hayattır. Allah Teala zikri ibadetlerin en büyüğü olarak gösteriyor. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye minel kitabe ve ekumus salat. İnne salat tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Allah Teala buyuruyor: "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın, daimi zikrin sahibi olan senin namazın, münkerden ve fuhuştan men eder." Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, en büyüktür. Bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Gene bir zikir olan namaz kılmaktan da daha büyük bir ibadettir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı nasıl bir müessese? Daimi zikrin sahibi tarafından kılınan bir namaz. Öyleyse her saniyesi zaten bire yüz kazandırıyor. Daimi zikirde olduğu için namaz da cabası. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikri üzerimize farz kılmış. Vezkür ismi Rabbike diyor. Peki günün yarısından daha fazla zikir, çok zikirde farz mı? Evet, çok zikirde farz.
Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine amenüskürullâhe zikren kesira. Ey ameni olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu ...23. basamaktakilere bir işarettir. Artık zikriniz günün yarısını aşsın diyor Allah Teala. Çok zikirle zikredin, günün yarısından daha fazla zikredin. Biliyorsunuz 23. basamaktakiler Allah'ın kendilerine, Allah'ın katında taht verdikleridir. Ondan evvelki basamaktakilerse ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah'ın zatında yok olanlardır ruhları. Allah'ın zatında yok olan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler zikri mutlak olarak gerektirir. Zikir, Allah'ı ibadetin vazgeçilmez bir parçasıdır. Gördünüz ki zikir farz. Allah Teala Allah'ın adıyla zikredin diyor. Rabbinizin ismiyle zikredin diyor. Görüyorsunuz ki günün yarısından daha fazla zikir de farz. Peki daimi zikir farz mı? Daimi zikir de farz sevgili kardeşlerim. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki daimi zikir de farz. Ne görüyoruz zamanımızın din açısından farz kılınan hususlarına bir göz attığımız zaman? 32 farza bakıyoruz, aralarında zikir yok. 54 farza bakıyoruz, zikir gene yok. Deveyi hamuduyla çalan iblis zikri yok etmeyi başarmış. Zikir defterden silinmiş. Kur'an'da Allah Teala zikir de farz desin, çok zikir de farz desin, daimi zikir de farz desin, ne derse desin, İnsanlar 14 asırda Allah'ın emrine değil, şeytanın emrine uymuşlar. Ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Allah Teala diyor ki Allah'ın adıyla, Rabbinizin adıyla zikredin. Rabbinizin ismiyle zikredin. Veskürallâhe

Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden keserek ona dön. Ona ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebdila. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ortada bir hakikat var. Bu hakikate dikkatle bakın. Burada Allah'ın farz emri var, zikir. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Her yaptığı mutlak olarak bir maksada matuftur. Öyleyse acaba Allah-u Teala'nın maksadı ne? Muradı ne zikirden? Allah'ın zikirden muradı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, haset, kibir, iptilalar, isyan, 19 grup afet nefsinizin kalbini %100 kaplamış durumdadır doğuşunuzdan itibaren ve karanlıklarla temsil olunurlar. Bir adalet terazisiyle dünyaya geldiniz. Dünya adı verilen bu gezegende Allah Teala yaşamanızı uygun gördüğü için burada doğdunuz. Ve sizi Allah yarattı. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğdunuz. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu olarak doğdunuz. Yani afetler karanlığı, hasletler nuru temsil ederler. Ya da afetler karanlıkla, hasletler de nurla temsil edilirler. Ruhunuzun kalbi pırıl pırıl aydınlıktır, nurlarla doludur. Nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıktır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir karanlık dünya ile doğdunuz, nefsiniz. Ama aynı zamanda da Allah'a mutlaka geri dönmek mecburiyetinde olan ama size Rabbani bir hediye, bir ihsan ruhunuz. İnsanlar ruhla nefsi birbirine karıştırmışlar. İnsan iki parçadan oluşur. Birisi fizik vücuttur, şu vücudumuzdur. Bir de ruhtur ya da bir başka adıyla nefstir diyorlar. Eğer iyi olursa adı ruhtur, kötü olursa nefstir. Baştan aşağı saçmalık sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dedikleriyle bu insanların asırlardan beri uydurdukları şeyler hiçbirbirine uymuyor. Bir defa ruh Allah'tan gelir. Allah ruhu bizlere üfürmüştür. Ve Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Üzerimize 12 defa farz kılmış Allah-u Teala ruhumuzun bizden ayrılarak Allah'a ulaşmasını. Onun ötesinde de farz kılmış. Fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi de Allah'a teslim etmeyi Allah farz kılmış. Öyleyse ruhumuz mutlaka Allah'a geri dönecek olandır. Nefsinse Allah'a geri dönüşle hiç mi hiç ilişkisi yoktur. O hep bizimle kalacaktır. Öldüğümüz zaman bizden ayrılıp berzah aleminde yaşantısını devam ettirecek olan nefs, kıyamet günü tekrar hepimizle birlikte olacaktır. Cennet hayatı da, cehennem hayatı da
nefsle fizik vücudun birlikte yaşayacakları bir hayattır. Ve nefs hedeflediği her şeyin gerçekleştirebildikleriyle mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaktır. Fizik vücut ile birlikte. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında bir eşitlikle kulvara çıkarsınız. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Eşitlikle kulvara girersiniz. Ve de Allah'ın size emrettiği şey, biz diyor Allah-u Teala nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor. Nefsiniz eğer Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirirse ahsen olabilecek olan bir özelliği ifade eder. Bir zaman parçası içerisinde ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yaratılmıştır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek ister. Ve devamlı bir mücadele ile hayata atılırsınız. Ruhunuz bütün güzellikleri işlemenizi emrederken, nefsiniz de bütün çirkinlikleri işlemenizi emreder. Karar verecek olan ne ruhtur ne de nefstir, karar verecek olan akıldır. Akılda hangi ortamda yaşadıysanız ona göre şuur kazanır. Yani bizim ülkemiz gibi Allah'ın yasak ettiği her şeyin serbest olduğu, Allah'ın emirlerinin ise yasaklandığı bir dünyada yaşamışsanız, nefsiniz negatif istikamette şuur kazanmıştır ve nefsinizin taleplerini yeşil ışık yakacaktır. Ve de kaybedenlerden olmak çok normal bir hadisedir. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş ise zikirdedir. Statüye bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ruhunuz hala vücudunuzda. 14. basamağa kadar ruhunuz vücudunuzda kalır. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileyen siz, 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız. O güne kadar ruhunuzda nefsiniz %50 pozitifi, %50 negatifi temsil ederler. Bütün %100'dür. Sonuç sıfır noktasıdır. Eşitliği ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece ruhunuz hep fizik vücudunuzun içinde kalacak. Devamlı bir kavga içinde yaşayacaksınız. Ama kurtuluşa ulaşmanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Bu dünyada devamlı kavgalı bir hayatı geçireceksiniz. Her gün iç dünyanızda bir kavga ile yaşayacaksınız. Başka insanlarla kavganız olacak. Ve hayat sizin için mücadelelerle dolu bir dünyayı sergileyecek. Mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız ve öleceksiniz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sürfe sökün halidir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga var olduğu sürece sürfe söküne iç dünyanızda ulaşamazsınız. Sürfe söküne sizin iç dünyanız ulaşamadığı için dışarıdaki insanlarla da devamlı kavga halinde olacaksınız. Orada da sürfe sökünü sağlayamayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de aynı olay tahakkuk edecek. Allah'ın emirlerini ve nehirlerini tatbik edemeyeceksiniz. Eğer sureta tatbik ederseniz, o zaman da bunu isteyerek yapmadığınız için hep isteksiz bir standart içerisinde Allah'a madem ki emretmiş, ben mutlaka bunu yapmak mecburiyetindeyim diye ibadet edeceksiniz. Onlar da size hiçbir zaman cennete gidebilecek olan bir derecat kazandıramaz. Nefs tezkiyesi yoksa kişi için o kişi doğumundan ölümüne kadar böyle bir şey yapmamışsa Allah'a ulaşmayı dilemedi demektir. Nefs tezkiyesi deyince nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girip fazılların nefsinizin kalbinde %49 yer etmesi, rahmet nurlarının ise %2 yer etmesiyle ulaştığınız %51'lik nurların nefsinizin kalbine hakim olduğu bir ortamı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her an devamlı kavga halinde olan bir insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların durumu budur. Her an iş dünyalarında kavga vardır.
Nefsle ruhun kavgası, iç dünyalarında sulh ve sükun yoktur. Bu kavga sebebi de kişinin dışa aksettirdiği bütün davranış biçimlerinde nefsin afetleri hakim rol oynar akılla birlikte. Emri veren akıldır. Nefsin hakimiyeti olan bir ortamda şuur kazanmıştır ve nefsin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Nefs tezkiyesi tahakkuk etmediği sürece kişinin hayatı budur. İç dünyasında

dış dünyasında başka insanlarla sülh ve sükun içinde bir ilişkiyi kuramadığı için huzursuzdur. Şeytanla ilişkilerinde devamlı yenildiği için huzursuzdur. Kısaca iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de huzursuzdur, huzursuzdur ve de huzursuzdur. Kısaca mutsuz bir insan tarifi bu. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine ulaştığı andan itibaren zikir adlı bir müessese onun kurtarıcısı olacaktır. Kişi zikir yapmaya başlayacaktır. Kalbine iman kelimesi yazılmıştır. Ve bu iman kelimesi bir manevi çekim gücünün sahibidir. Rahmet ve salavat nurlarından sadece fazılları kendisine çeker ve toplar. İşte sevgili kardeşlerim, fazıllar kalbinizde toplanmaya başlamadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyen her kişi de evvela %2 nur birikimi olur. Mürşidine ulaşmadan evvelki devrede o kişiye Allah'a ulaşmayı diledikten sonra göğsünden kalbine Allah-u Teala bir nur yolu açar kişinin göğsünü yararak Allah'ın nurları o kalbe girmesi için. Ama kişi mürşidine henüz ulaşmamışsa sadece giren, göğüsten içeri giren rahmetle faz isimli iki nur olmasına rağmen kalbe girebilen sadece rahmet nurlarıdır. Ve o nurlar kendilerini çekecek bir manevi çekim gücünün mevcut olmaması sebebiyle kalpte %2 nispetinde bir yerleşimi gerçekleştirebilirler. Ve nefsinizin kalbi mürşidinize ulaşmadan evvel on ikinci basamakta rahmet nurlarının kalbe girişiyle ilk nur girişine şahit olur. Nefs tezkiyesi burada kendisini gösterir. Dikkat edin ki bir kişiye rahmetle faz ve rahmetle salavatın gönderilebilmesi mutlaka o kişinin üzerinde Allah'ın rahim esmasıyla tecellisini gerektirir. Rahim esmasıyla tecelli ise mutlaka Allah'a ulaşma dileğinin o kişide varlığını gerektirir. Kişi Allah'a ulaşmayı dinememişse asla Allah asla üzerinizde rahim esmasıyla tecelli etmez. Etmezse 24 saat zikir yapsanız zikrin hiçbir faydası olmaz size. Çünkü sizin zikriniz Allah rahim esmasıyla sizin üzerinize tecelli etmiyorsa hiçbir zaman rahim esmasıyla size ulaşacak olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının size ulaşması asla mümkün olmaz. Bunun kökeninde mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktada zikre başladığınız zaman 11. basamakta göğsünüzden kalbinize Allah göğsünüzü yararak nur yolunu açar. 12. basamakta yaptığınız zikir nefsinizin kalbinde %2 rahmet nurunun girmesini sağlayacaktır. Bu huşuya ulaşmanız demektir. Bu noktada huşuya ulaşırsınız. 12. basamaktasınız. Ve mürşidinizi sorup da Allah gösterince ona ulaşırsanız Allah Teala'nın kalbinize iman kelimesini yazması söz konusudur. Burası 14. basamaktır. Kalbinizde artık iman kelimesi vardır. Nefs tezkiyesi için hazırsınız. Ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbinin içine girer. Fazıllar nefsinizin kalbinde toplanmaya başlar. İşte bu toplanma nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi içerir. Nefs tezkiyesine başladığınız zaman

bir olayla karşı karşıyasınız. Artık ruhunuz sizinle birlikte değil. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizi, 12 tane insanla tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman, devrin imamının ruhunuza verdiği emirle ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsinizin kalbinde evvela %2 rahmet yerleşmişti. Şimdi bunun üzerine fazılları bina edeceksiniz. İlk %7 fazıl birikimiyle ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %2 nur birikimiyle, %7 affedersiniz nur birikimiyle, fazıl birikimiyle ruhunuz sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Yani fena fillah olursunuz. 22. basamaktasınız. Nefsinizin kalbi mi? %49, 7 defa %7, %49 fazlı ifade eder. %2 de rahmet nuruyla nefsinizin kalbi %51 nura kavuşur. Ondan evvel nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktaya kadar da Allah'ın koruyucu kalkanı ve üzerinizdeki hakimiyeti sizi Allah'a ulaştırdı. Nefsiniz vücudunuza istediği ölçüde asla hakim olamadı. Şeytanın da size bir şey yapmasına Allah kesinlikle müsaade etmedi ve ruhunuzu Allah'a Allah kendisi ulaştırdı. Siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiniz. Çünkü Allah Teala sizi o vasıflara ulaştırdı. Namazı seven, orucu seven, zikri seven bir insan haline getirdi sizi. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Nefs tezkiyesi %51 nurla 21. basamakta tamamlanır. Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye etmişse bunu kendisi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Sevgili kardeşlerim, yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşayacaksınız. Cennet saadetinin 3. katını elde ettiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman. Neyle yaptınız bunu? Mutluluğu nerede yakaladınız? Nefs tezkiyesiyle yakaladınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yerde mutluluğu yakaladınız. Mutluluğun ilk adımı orada atılır. Bu noktada ise 21. basamakta ise nefsinizin kalbindeki afetler %51 yok oldu. Yani şeytanın nefsinizin kalbinde %100 hakimiyet kurduğu ortamı yarıdan daha aşağı düşürdü şeytanın hakimiyetini. Bu süre içinde de zaten Allah-u Teala'nın ilahi iradesi sizi koruyucu kanatlarının altına aldı. Allah-u Teala tağutun size Allah'ın yolundan uzaklaştırıcı hiçbir şey yapmasına müsaade etmez. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır ama Allah'ın koruyucu kalkanı onun yerine gelmiştir. Ve Allah sizi öyle bir hamurla yoğurmuştur ki bu muhtevada Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak Allah'ın korunması altında ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. %51 nur birikimi. Daha ötede ne olur? Fizik vücudunu teslim ettiğinizde %81 nur birikir nefsinizin kalbinde. Mutluluğunuzda %80'i aşar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmayacaktır. Burada dünya saadetinin de %100'üne ulaşırsınız. Öyleyse bu noktada mutluluğu tarif edelim. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda
sülfe sükun halinde olacaksınız. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş olacak. Bitti mi? Fizik vücudunuzdan sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz gün kavga bitmiştir. Nefsinizde afetlerin hepsi yok olmuştur. Nefsinizin kalbini %100 Allah'ın nurları kaplamıştır. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla donatılmıştır. Allah'ın rahmeti %2, Allah'ın fazlı %98. İşte burada mutlak saadetin sahibisiniz. Neden? Allah'ın iç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun kavgası %100 sona ermiştir. Artık nefsinizin afetleri sıfırlanmıştır. Nefsinizin kalbini %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan rahmet ve fazl kaplamıştır. Öyleyse burası iç dünyanızdaki kavganın bittiği yerdir. Sulh ve sükun iç dünyanızda oluşmuştur. Artık kavga yoktur, kaos yoktur. Mutlu bir iç dünyaya sahipsiniz. 1. Dış dünyanızda durum neydi? Başka insanlarla devamlı kavga halindeydiniz. Ama şimdi bitti sevgili kardeşlerim. Kavga bitti. Kavga sona erdi. Neden sona erdi? Çünkü iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitişi sizi gerçek kimliğinize kavuşturdu. Artık insanlara üstünlük taslamıyorsunuz. Onlara yardım için yaşamaya başlamışsınız. Herkes sizden yardım görür hale gelmiş. Sizin herkese onlarla kavga ederek onlardan üstün olduğunuzu taslamanız, onlara bunu ispat etmeye kalkmanız artık gerekmiyor. Siz onlar için olduğunuz sürece onlar da sizler içindir. Ve onların size belki de akıl edemediğiniz, beklemediğiniz, hafsalanızın alamadığı bir saygıyı gösterdiğini göreceksiniz. Arkasında bu var. Siz onlar için yaşıyorsunuz. Öyleyse bunun iç dünyaları farkındadırlar. Bunun farkındadır onlar. Onun için siz saygı gören bir insan olursunuz. Ve zaten artık istediğiniz şey saygı değildir. İstediğiniz şey insanlar için yaşamaktır. Onların mutluluğu için yaşamaktır. Ve yardım ettiğiniz sürece ki hayatınız böyle geçecektir artık. Zaten mutluluğun hep şayekasında yaşarsınız. Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Kimse sizin karşınızda değildir. Siz herkesten yanasınız, onlardan yanasınız. Düşmanlarınız mı var olacaktır? Onlara da sadece acırsınız. Artık içinizden onlardan intikam almak diye bir his hiçbir zaman geçmeyecektir. Allah'ın onları ıslah etmesi için dua edeceksiniz ki onlar da kurtulsunlar. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir sevgili kardeşlerim. Onlar size düşman olabilir ama bu sizi hiç etkilemez. Bu noktaya geldik. Neyle geldik sevgili kardeşlerim? Zikirle geldik. Öyleyse bu noktaya gelen herkes Allah-u Teala'nın daimi zikriyle gelecektir. O sonsuz mutluluğun sahibi olacaktır. İş dünyasında nefsiyle ruh arasındaki kavga sona erdiği için kesintisiz bir sulh ve sükun hali ona hakim olacaktır. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkisinde kavgayı bitirmiş olduğu için mutlu bir insan olacaktır. Her ortamda, her yerde
o mutluluğu devam edecektir. Allah ile olan ilişkilere gelince Allah'ın bütün emirleri o kişi için bir zevktir. Namaz kılmak bir zevktir. Huşu içinde büyük bir zevkle namazını kılar. Oruç tutmak bir zevktir. Asla açlık hissetmez. Zikir yapmak daha büyük bir zevktir. Zikir boyunca sonsuz zikrin sahibidir. Ve de zikir boyunca hep mutluluğu yaşayacaktır. Hacca gitmekte bir problem olamaz. Kelime-i şehadet getirmek zaten görevidir. Bunu her zaman yapar. Ve hayatının mihveri zikirdir. İşte böyle bir ortamda şimdi size transandantal meditasyondan bahsedeceğiz. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığı. İblis ne yapar sevgili kardeşlerim? İblis sizin mutlu olmanızı asla istemez. O zaman ne yapacaktır? Mutsuz olmanız için çözüm üretecektir. Devamlı çareler arayacaktır. İblis çok iyi biliyor ki eğer zikir yaparsanız onun elinden mutlaka kurtulacaksınız. Bunun için de Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Evvela onu engeller. Onu defterden silmeyi başarmıştır. Bugünkü üniversitelerde öğretilen ilimde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir müessese mevcut değildir. Zikrin ismi vardır. Tatbikatı bütünüyle kaldırılmıştır. Farzlardan da kaldırılmıştır. Buna rağmen hala zikir yapmayı isteyecek olan insanlar olabileceği endişesiyle İblis getirmiş transandantal meditasyonu koymuş ortaya. Genellikle Sanskritçe bir kelime. Mesela Om kelimesi herkes tarafından tekrar edilir. Toplu halde herkes aynı kelimeyi tekrar ederler. Ne olur dersiniz? Bakınız ne oluyor o zaman? O zaman yerden, ayaklarınızdan yukarıya doğru şeytanın karanlıkları kalbinize ulaşır. Kalbinizin zulmani kapısından kalbinizin içine girip kalbinizi tamamen doldururlar. Transandantal meditasyon nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolmasını ifade eder. Eğer zaten öyleyseniz o zaman afetlerin konsantrasyonu yükselir. Daha kesif bir şekilde karanlık hakim olur nefsinizin kalbine. Karanlıkken zifiri karanlık oluşur. Transandantal meditasyon nefsinizin kalbini sadece karartır. İşte sevgili kardeşlerim, daha çok kararan kalpte daha etkili bir afet tatbikatı söz konusudur. Bu afetler ruhunuzun hasletlerine her zaman galip olacaklardır. Transandantal meditasyon boyunca nefsinizin kalbi daha kesif, daha kesif, daha kesif, daha konsantre bir şekilde kararacaktır. Bu kararma Allah'ın emirlerine itaatsizliğinizi arttıracak, yasaklarını da işleme cüretiniz artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki transandantal meditasyonun size yapabildiği bir tek tesir vardır.
nefsinizin her gün daha çok daha çok kararması. Transandantal meditasyonun bir rahatlama olduğunu söylüyorlar. Bir tek düşünceye angaje olduğunuz için sadece o düşünce üzerindeki konsantrasyonunuz sebebiyle başka düşünceler o kısa zaman parçasında sizden ayrılabilir. Böyle bir şey mümkündür. Ama bu süre içinde siz daha çok stres sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbi sadece daha çok kararır. Karanlıklar daha kesif, daha konsantre karanlıklar, daha koyu karanlıklar nefsinizin kalbini devamlı işgal eder. Nefsinizin kalbi daha koyu karanlıklar tarafından işgal edilir. Kalbinize giren daha konsantre standartlarda afetlerdir. Şeytanın zulmani karanlıklarıdır. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Elbette sevgili kardeşlerim, iblis zikrin size nasıl bir fayda sağladığını, zikrin sizi nasıl şeytanın pencerelerinden kurtardığını çok iyi biliyor. Bakınız ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan tarafından onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Yani şeytanın size hakimiyeti her gün biraz daha artar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, transandantal meditasyon sadece şeytanın nefsinizin kalbindeki karanlıkları arttırmasını sağlar. Ve dikkat edin, transandantal meditasyon yapanlar o meditasyon sırasında biraz rahatladıklarını iddia ederlerse de sonucu size söylemekten hep kaçacaklardır. Çünkü arkasından amansız bir stres onları mutlaka kaplayacaktır. Dünyadaki şeytanın emrinde olan en mutsuz insanları oluşturacaklardır. Allah'ın yasaklarını işleyen, emirlerini asla yerine getirmeyen bir grup. Transandantal meditasyonun sizin üzerinizdeki bir tek tesiri vardır. Nefsinizin kalbini tamamen koyu zifiri bir karanlığa ulaştırmak. Mutluluğu tamamen elinizden almak. İblisin bütün gayesi bunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim size transandantal meditasyondan bahsederse onlara deyin ki bu bir zikir sahtekarlığıdır. Zikrin bir insanı şeytanın elinden nasıl kurtaracağını, nasıl Allah'ın kulu, Allah'ın kölesi ve sonsuz bir mutluluğun sahibi yapacağını İblis çok iyi bildiği için zikri önlemek üzere bu üçkağıtçılığı koymuş ortaya. Bu zikir sahtekarlığını. Transandantal meditasyon. Meditasyon yapan elbette zikir yapmayan kişidir. Nefsinin kalbi hiçbir zaman
aydınlanmayan bir insandır. Nefsinin kalbi kapkaranlık bir dünyada o kişiyi yaşatır. Bunlar mutsuz insanlardır ama kendilerini mutlu gibi göstermeye çalışırlar. Bunu da beceremezler. Çünkü sık sık öfkelendiklerini, sinirlendiklerini ve de başka insanlardan daha çok stresli olduklarını görürsünüz. Transandantal meditasyon, şeytanın zikri yok etmek için ortaya koyduğu bir sahtekarlıktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlarla bu konuyu her zaman ortaya koyarak anlattıklarımı onlara anlatın. Transandantal meditasyon yapanlara sorun. Bu meditasyon seansı bitince neden o kadar sinirli oluyorsunuz, huzursuz oluyorsunuz, onu bize anlatır mısınız deyin. Çünkü nefslerinin kalbi başlangıçtan çok daha kesif, karanlıklarla doluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Ama bir defa daha bitti. Sizinle beraber olan güzel bir zaman parçası bir defa daha tamamlandı. Bizi sizlere hitap ettiğimiz sürece büyük mutlulukların sardığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizlerle mutluyuz. Biz yalnız başımıza bir şey ifade etmeyiz. Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri bizde kalsaydı, sizlere bunları ulaştıramasaydık, bu mutluluğu sizlerle paylaşamasaydık, etrafımızdaki bunca insan mutluluğu yaşamasaydı, biz bir hiç olarak kalırdık. Ama sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Dünyaya doğruları öğretecek olanlar sizlersiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bu mukaddes çatı altında Allah'ın size hedef gösterdiği bütün uç noktalara, mukaddes noktalara, kutlu noktalara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as-salavat Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem.

Dünya saadeti de, dünya saadeti de sizlerin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü dualarımızda.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz birlikte kıldı. Bu akşam sizlere tedebbür, tezekkür ve tefekkür müesseselerini inşallah anlatmaya çalışacağım. Tedebbür, tedbir etmek, idare etmek, işleri düzene koymak, düzenli bir şekilde devamını sağlamak neticelerine ulaştırıyor. Tefekkür, imani fikretmek, düşünmek demek. Düşünen bir kişinin ulaşacağı hudutları o hudutlar içerisinde hareket etmeyi mümkün kılan bir seviye. Tezekkür, Allah ile konularını tezekkür edebilecek seviyeye ulaşmış olan birisinin durumu. Ulul Elbab'ın durumu. Sevgili kardeşlerim, tezekkürde Allah ile konuları müzakere etmek söz konusu. Tezekkür sahibi olan bir insan daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişinin birinci özelliği o kişinin daimi zikirde olmasıdır. İkinci özelliği bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa daimi zikir sebebiyle o kişinin kalbindeki zulmani kapı kilitlidir, kapalıdır. Böyle olduğu için Allah'tan gelen daimi zikir sebebiyle rahmetin, fazlın ve salavatın devamlı olarak zulmani kapının üzerine indirilmiş olan mührün üzerine baskı yapması sebebiyle topraktan, ayaklarınızdan kalbinize ulaşan karanlıkların kapı kapalı olduğu için kalbiniz içine girmesi artık hiç mümkün değildir. Nefsinizin kalbi tamamen %98 fazıl ve %2 rahmet nuru olmak üzere nurlarla kaplanmıştır. Yani nefsinizin kalbi ruhunuzun kalbiyle eşdeğer bir hale gelmiştir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir hüviyet kazanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ehli tezekkür olan bir kişi için söz konusu olan şey Allah'ın nefsinde hiç afet kalmamış olan bu kişiye iki tane mükafat vermesidir. Birisi o kişinin kalp gözünü açmak, ikincisi kalp kulağını açmaktır. Böylece bu kişi dört tane temel faktörün sahibidir. Daimi zikirdedir. Nefsinin afetleri tamamen yok olmuştur. Allah onun kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını da açmıştır. Bu kişi ulul elbab olmuştur.
bu Safa'dan evvel o kişinin ulaşabileceği standartlar ilmel yakin kademesini ifade eder. Kalp gözü ve kalp kulağı mevcut değildir 21. basamağa kadar. Ama 21. basamaktan 26. basamaya gelinceye kadar Allah Teala belli olmayan bir noktada o kişinin kalp gözünü açabilir. O kişinin kalp kulağını açabilir. 22. basamakta olabilir, 23. basamakta olabilir, 24. basamakta olabilir, 25. basamakta olabilir. O zaman kişi farklı bir hüviyete girebilir. Yani kalp gözüyle görmeye başlar. Veya kalp kulağıyla işitmeye başlar. Ama daimi zikrin sahibi olmadığı için bu kişi hikmet sahibi olamaz. Ehli tezekkür dediğimiz noktaya ulaşamaz. Tezekkür müessesesinin asgari kademesi ulul-elbab olmaktır. Öyleyse daimi zikre ulaşmamış olan ama kalp gözü açılan bir insan ehli tezekkür olmak yetkisinin sahibi midir? Hayır, sahibi değildir. Allah o kişinin kalp kulağını açtıysa, Allah onunla konuşuyorsa, konuşuyordur. Ama kişi daimi zikrin sahibi olmadığı için eksiklikleri henüz büyük ölçüde vardır. O zaman tefekkür seviyesi, düşünce seviyesi ehli tefekkür kademesinde kalır. Veya Allah Teala o kişinin kalp gözünü açmıştır. Kişi görür ama Allah'ın kendisine gösterdiği şeyleri görür. Ama bu onun ehli tezekkür olmasını gerçekleştiremez. Öyleyse öyle bir dizayn düşünelim ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin ehli tezekkür veya ehli tefekkür olmasının farkını tam olarak ifade edelim. İlmel yakin kademesi 21. hatta 22. basamağa kadar, 21. basamağa kadar devam eder. 22, 23, 24, 25. basamaklar ilmel yakinle aynel yakin arasında, yani ehli tezekkür arasında bir geçittir. Bu geçitte bir kişinin kalp gözünün açılması veya bir kişinin kalp kulağının açılması onun ehli tezekkür olmasını sağlamaz. Ehli tefekkür sınırları içindedir ama onun ötesinde Allah'tan özel bir yetki almıştır ve o kişi hikmet sahibi olmamıştır. Öyleyse bir insanın Kur'an'ın lafzını öğrenmesi 21. basamağa kadar devam eder. Öğrenilen lafızdır. Ve bu kişi ehli tefekkürdür. Fena makamında Kur'an'ın birinci ruhunu
öğrenir. Beka makamında ikinci ruhunu öğrenir. Zühd makamında üçüncü ruhunu öğrenir. Muhsinler makamında dördüncü ruhunu öğrenir. Hala ehli tefekkürdür kişi. Bu dört makamın herhangi birinde Allah-u Teala o kişinin kalp kulağını, kalp yüzünü açabilir. Açtığı anda kişi ehli tefekkür olmanın ötesine geçip de ehli tezekkür olmaz. Tezekkür müessesesi kalbin mutlak olarak afetlerden arınmasıyla işleyen bir müessesedir. İşte ancak Kur'an'ın dördüncü ruhundan sonrası kişinin ehli tezekkür olduğu noktayı ifade eder. Ulu'l-Elbab makamı. Kimdir Ulu'l-Elbab? Daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala diyor ki, Ali İmran suresi 190 ve 191. ayet-i kerimelerde li ulul elbab yezkurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Ama dördüncü hal yok. Sadece üç halde bulunabiliriz. Öyleyse üç halde bulunan insanın üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmesi demek, daimi zikrin sahibi olması demek. Böyle insanlara ulul elbab diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuş muydu? Allah-u Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler diyor, sözün ahsen olanına tabi olurlar diyor ve onlar hidayete erdiler diyor. Ondan sonra da buyuruyor ki onlar ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermiş, daimi zikrin sahipleri ve tezekkür etme yetkisinin sahiplerinin ulul elbab olduğu açık bir şekilde ifade buyurulmuş. Diyor ki Allah-u Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i diyor hem muhkem ayetlere sahiptir, o ki o Allah ki diyor Allah-u Teala Habibim sana Kur'an'ı indirdi, o Kur'an'da muhkem ayetler vardır ve müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların hangi manaya geldiğini Allah'tan başka kimse bilmez. Kalbinde zevk olanlar müteşabih ayetleri diledikleri şekilde bir hüviyete sokup insanların dalalette kalmasına sebebiyet verirler diyor Allah-u Teala. Ve ilimde kökleşmiş olan rasuhun ruhsuh sahipleri derler ki inandık, iman ettik ki bu ayetlerin hepsi muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Allah'ın katından indirilmiştir. Ama onlar müteşabih ayetleri tezekkür edemezler diyor Allah-u Teala.
İlla ulul elbab diye bitirmiş ayet-i kerimeyi. Sadece ulul elbab lüklerin sahipleri tezekkür edebilir diyor. Öyleyse ulul elbab olmak daimi zikrin sahibi olmakla mümkün olan bir şey. Tezekkür de sadece onlara ait olan bir husus. Öyleyse tezekkür etmek deyince sadece Allah-u Teala'yla karşılıklı konuşma değil, tezekkür daimi zikir seviyesindeki bir kişinin anlayış kabiliyetini ihata eder. Bu tezekkür konusunda Allah-u Teala'nın 25. basamaktaki ulul-elbab kulları için dizaynı 7 ayrı husus gösterir. Bunlardan 4'ünü saydık. O kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 3.'sü Allah onun kalbindeki kalp gözünü açmıştır. Allah onun kalbindeki kalp kulağını açmıştır. Yani Allah'ın kendisine söylediklerini işitir. Allah'ın kendisine gösterdiklerini görür. Bu 4 tane ana vasfın sahibi olan kişi daimi zikirde, 3 tane de bunların ortaya koyduğu sonuç şartının sahibi olur. Bunlardan bir tanesi ehli tezekkür olmaktır. O kişi ehli tezekkürdür. Allah-u Teala ile dilediği an konuşmak imkanının sahibidir. Ayrıca artık Allah'ın söylediklerini anlamada belli bir seviyenin, ehli tezekkür seviyesinin sahibidir. Yani kalplerinde zevk olanların, insanları dalalette bırakmak üzere, aralarına nifak sokmak üzere mütecavi ayetleri kendine göre yorumlaması onu etkilemez. O konunun doğrusunu Allah'tan mutlaka öğrenir. Ve böyle bir insan ehli tezekkür olduğu zaman, daimi zikre ulaştığı zaman ehli tezekkür olur mutlaka. Ehli tezekkür olduğu zaman Allah'ın üst seviye ilmine sahip olur. Daimi zikrin sahiplerine ait Allah'ın özel bir dizaynı var. Mutlak olarak kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasını ifade ediyor. Kişinin kalbi de %100 arınmış durumda. Demek ki ehli tezekkür olmanın kalbin %100 afetlerden arınması muhtevasını da taşıması lazım. İşte böyle olan insanlar ehli tefekkürün ötesinde bir imkanın sahibidirler. Bu insanlar hikmet sahibi oldukları için başka insanlardan farklı bir dizayn oluştururlar. 4. özellikleri ehli tezekkür olmaktı. 5. özellikleri ehli hayır olmaktır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Yani gece gündüz 24 saat boyunca kesintisiz derecat kazanmaktadır. Daimi zikrin sahibi olduğu için kesintisiz bir derecat kazanma sisteminin sahibidir kişi. Bu sebeple Allah-u Teala onlara ehli hayır diyor. Ama bu kişiyi daha evvelki kademelerde kalp gözü açılan ve kalp kulağı açılanlardan ayırt eden
ehli tezekkür olmanın ötesinde bir başka hüviyet var. Ehli hikmet olmak. Bu kişi hikmet ehlidir. Hüküm ehlidir. Daima Allah-u Teala'dan sorarak karar vereceği için bu kişinin yaptığı hakimlikte hep Allah'ın hakikatleri gerçekleşir. Bu kişinin yaptığı hakemlikte gene karar vereceği hep Allah'tır. Allah'a sorarak hükmünü verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde hepimiz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaştığımız zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek olmalıdır. O kişi ehli hikmet olduğu zaman sadece hakemlikte ve hakimlikteki verdiği kararlar onun yeteneğinin bütününü teşkil etmez. Daha ötede öyle bir şey vardır ki o Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman 28 basamaktan hangisine ait olduğunu o ayetin derhal sezer, derhal ortaya çıkarır. İşte bu onun ehli hikmet olmasıdır. Hikmetin sahibi olmasıdır. Allah-u Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Buradan anlayacaksınız ki Allah'ın dilediği mutlaka onu hak edendir. Hak etmiş olan bu sebeple Allah'ın dilediği kişiye verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Büyük hayır da kişinin daimi zikrin sahibi olmasıdır. Devamlı hayır kazanmasıdır. Öyleyse hikmetin temel muhtevası Kur'an-ı Kerim hakkında o kişinin full bir seviye göstermesi. Hangi ayeti görse o ayetin eğer 28 basamakla alakalı bir ayetse 28 basamaktan hangisine oturduğunu derhal seçer. Öyleyse bu kişi ehli tezekkürdür. 7 tane vasıf oldu. Bu 7 vasfın sahibi olması gerekir ehli tezekkür olan kişinin. Bu 7 vasfın bir tanesine veya 2 tanesine sahip olanlar ehli tezekkür olamazlar. Kalp gözü açılmış veya kalp kulağı açılmış ama daimi zikre ulaşamamış olan birisi hikmet sahibi değildir. Hikmet sahibi olmak ehli tezekkür olmanın temel vasfıdır. Öyleyse ehli tefekkür kimdir? Bu vasıfların sahibi olmayan, düşünebilen herkes ehli tefekkürdür. Ehli tefekkür olmak normal vasfını 21. basamağa kadar sürdürür. 22, 23, 24, 25. basamaklarda o kişi ehli tefekkürle ehli tezekkür arasında bir köprüde olur. Ama 26. basamakta Ulu'l-Albab makamında o kişi net olarak artık ehli tezekkürdür. 27. basamakta da ehli tezekkür olması devam eder. İhlas makamında halis olur. 14 mertebe kalbi müzeyyen olur. Salah makamında da 4 mertebe daha kalbi müzeyyen olduğu zaman iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle ehli tezekkür ünvanının sonuna ulaşır. İrşat makamının sahibi olur. Bütün
Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler, ehli tezekkürün son noktasına ulaşmışlardır. Onların rüyetinde sadece Allah'ın gösterdiklerini görmek, Allah'ın söylediklerini işitmek değil, Allah'ın zatını da görmek vardır. Öyleyse ehli tezekkürün en üst noktasında olanlar Resul ve Nebi olmadıkça, en üst noktasında olanlar Allah'ın iradelerini teslim alarak irşat makamına tayin ettiği kişilerdir. Allah Teala Sad suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Kitabın enzelnahu ileyke mübarekun li yeddebberu ayatihi ve li yetezekkere ulul elbab. Bu mübarek kitabı sana indirdik ki ayetleriyle tedbir etsinler, ayetleriyle işlerini dizayn etsinler ve ulul elbab tezekkür etsin diye diyor Allah-u Teala. İşte ayet-i kerimede ulul elbabın tezekkürü var gene. Ayetleriyle tedbir etsinler, idare etsinler, ayetleriyle, ayetleri kullanarak uygulasınlar. Ve Muhammed suresinin 24. ayet-i kerimesi: Efela yetedebberunel Kur'ane em ala kulubin akvaluha. Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Öyle olmasaydı. Ala kulubin akvaluha, yoksa bir kısım kalpler üzerine kilitler mi vurulmuş diyor Allah Teala. Burada kavramlara baktığımız zaman tedebbür geçiyor. Kavramlara baktığımız zaman tezekkür geçiyor. Ve burada Allah Teala muhtevayı vermiş. Buradaki dizayn bütün insanlar için üzerinde dikkatle durulması lazım gelen bir hüviyet gösteriyor. Tefekkür müessesesinde insanların düşünce alanları var. Bir insanın düşünme kapasitesi neleri ihtiva edebilirse onu düşünür. Yani düşünce ufkunun hudutları içinde kalmaya mecburdur. Düşünce ufku neleri ihtiva edebilmişse o kadardır kişinin tefekkür kabiliyeti. Ve hududa gelip de tükendiği zaman kişinin bir adım ileri gitmesi mümkün olmayabilir. Tefekkür kendi ufku kadar yol alabilir. O ufuk kapandığı zaman oradan öteye gitmesi kişinin daha yeni bir şeyler ilave edilmedikçe söz konusu olmayacaktır. Ufuk oraya kadardır. Ama ehli tezekkür için durum öyle değildir. Ehli tezekkür Allah'tan aldığı ilimle bir yere kadar düşünce ufkunu genişletir. Orada takıldığını kabul edelim. Daha öteye geçemiyor. Allah-u Teala'ya müracaat eder. Ve Allah'tan Teala'dan gelen yeni ilimle ufku yeniden açılır. Bu yeni ufukla nereye kadar yol alabilirse düşünce ufkunda oraya kişi ulaşır. Tıkandığı zaman gene problemi yoktur. Gene Allah'a müracaat edecektir. Ve her seferinde Allah Teala onun önünde yeni bir ufuk açacaktır. Bu sonsuza kadar böyle devam eder. Problemler çözüldükçe evvelki çözülenlerle birleşerek sağlam bir zemin hazırlar ehli tezekküre. Ve ulaştığı her noktayı zaten Allah ile tezekkür edeye de işgal etmiştir. İşte bu hüviyet içerisinde her şeyin tedbiri, tedebbürü kişinin
sahip olduğu alana paralel bir seyir takip eder. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun ufku bütünüyle kapalıdır. Şu dünya hayatından ötesini idrak etmesi mümkün değildir. O, onun tefekkürü manevi tefekkür değildir. O, sadece maddi işleri, bu dünyaya ait olan işleri tefekkür

Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında kayboluncaya kadar bu kişi ehli tefekkürdür. Ve manevi alanda tefekkür eder. İmali fikreder, düşünür. Ve Kur'an-ı Kerim'in iki temel bazından sadece bir tanesiyle hareket edebilir. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Tedebbür, kişinin aldığı ilimle onları karşılaştırması, hayatına tatbik etmesi, bütün boyutlarıyla, sahip olabildiği boyutlarıyla maneviyatı yaşaması, her alanda kişinin kendisini ve çevresindeki olayları süzgeçten geçirerek, tahlil ederek, analiz ederek, kendine ait ve manevi alana ait işleri yürütebilmesi, tedbir edebilmesi, fizik standartları kapsar. Kur'an'ın kişi ruhuna henüz girmemiştir. Ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a ulaşmıştır. Ama o derinliğine manevi alemi kendi muhtevasına alamaz. Tahlil edemez. Analiz yapamaz. Sadece olayları yaşar. Namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verir, hacca gider. Bu süreç içerisinde zikrini giderek arttırarak ruhunun Allah'a ulaşmasını da sağlar. Fakat manevi açıdan Allah-u Teala'nın sağladığı ruhunun Allah'a ulaşması süresi boyunca o kişi Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla tedebbür eder. Öyleyse 21. basamağa kadar ilmel yakin devam ediyor. Tedebbür müessesesi de sadece Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla yürür. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olan ruhla beraber bu kişi ilmel yakini bitirir. Bundan sonra da tedebbür gene ilmel yakinin hudutları içinde devam eder. Ama onu aşan bir taraf vardır. Artık Kur'an'ın lafzı tamamlanmıştır. Lafzıyla tedbir etme müessesesi tamamlanmıştır. Ruhuyla da tedbir etmenin kişi standartlarına girmiştir. Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olduğu zaman Kur'an'ın birinci ruhuna girilir. Yedi ruhundan birincisine girilir. O tedebbür muhtevasında temel hükümran olur. Kişiye Allah-u Teala Allah'ın indinde altın bir taht verdiği zaman, kişi beka makamının sahibi olduğu zaman o zaman Kur'an'ın ikinci ruhuna girer. Kişinin zikri günün yarısını açtığı zaman, kişi zahit olduğu zaman Kur'an'ın üçüncü ruhunu muhtevasını almıştır ve bu noktadan itibaren kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için çalışmaya başlar. Ve fizik vücudun teslimi de gene aynı standartları içerir. Kişinin muhtevası tezekkür standartlarında değildir. Bir nebze
tezekküre girebilmiştir kişi eğer Allah Teala

Teala kalp kulağını açtıysa Allah ile konuşmaya başlamıştır. Ama tezekkürün hikmet tarafı noksandır. Bu sebeple kişi ehli tezekkür olamaz. Sadece eğer bu dört basamakta 22, 23, 24, 25 bu basamaklardan birinde Allah Teala kişinin kalp kulağını açtıysa, ona bir şeyler söylüyorsa Allah Teala, Allah'ın söylediği hududa kadar o bir şeylerin, bir ilmin sahibi olur. Ama ehli tezekkür olamaz. Kur'an'ın dört ruhu kişiyi ehli tezekkür yapamıyor. Bu kişi ne zaman ehli tezekkür olacaktır? Kişinin tedbiri, tedebbür müessesesi, amel ettiği, kendisine şiar ettiği, hayatına soktuğu statü, burada ilmel yakinle aynel yakin arasında, yani tefekkürle tezekkür arasında bir boyut kazanır. Kişi tefekkürü açmıştır fakat tezekküre ulaşamamıştır. Tezekkürün bazı parçalarında bu noktada sahip olabilir ama ehli tezekkür olamaz. Ve bu noktadan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra yine bir noktaya ulaşacaktır kişi. Bu kişinin daimi zikre ulaştığı yerde tedbirin bu ara bölümü de tamamlanır. Kur'an'ın lafzıyla tedbir etmek, Kur'an'ın dört ruhuyla tedbir etmek, tedebbürün kişinin ehli tezekkür olmadan evvelki safhalarıdır. Tedebbür, ehli tezekkür olduğu noktadan itibaren de devam edecektir. Gene hayatına kişi birçok şeyleri katacaktır. Yeni hükümler ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman ki o kişi daimi zikrin sahibi olur, o zaman o kişinin muhtevası bu hedefe yönelik bir yeni anlam kazanır. Orada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daimi zikirde bu kişi ehli tezekkür olmanın bütün özelliklerini kazanacaktır. Daimi zikrin sahibi olacaktır. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Ve Allah onun kalp gözünü açacaktır. Kalp kulağını da açacaktır. Ehli tezekkür olmanın dört vasfı burada tamamlanacaktır. Bu dört ana vasıf ona üç tane sonuç vasfı kazandıracaktır. Ehli tezekkür olmak, ehli hayır olmak, ehli hikmet olmak. Ehli tezekkür olmanın belki de en büyük vasfı ehli hikmet olmaktır. Hiç kimse ehli tezekkür olmadan ehli hikmet olmaz. Ehli hikmet olmadan da ehli tezekkür olmaz. Tezekküre girer ama ehli tezekkür olamaz. Ehli tezekkür olmanın bir vasfı ehli hayır olmaktır. Yani daimi zikre ulaşmaktır. Bir başka vasfı ehli hikmet olmaktır. Yani hem verilen kararlar aşamasında Allah'ın paralelinde olmak, hem de ilim açısından Kur'an'ın
derinliğine inebilmek, esas ruhuna sahip olmak. Beşinci ruh, altıncı ruh ve yedinci ruh, üçü de daimi zikirle alakalıdır. Üçü de tezekkür ehlidir. Beşinci ruh, kişi ulu'l-erbab olduğu zaman gerçekleşir. Kişi artık tezekkür sahibi olarak olaylara yaklaşacaktır. Yani o düşünce safhasında düşüncesini derinleştirdiği zaman Allah'ın her şeyi bir sebeple yaratması noktasına hareketle yolunda yürüyecektir. Tedbir edeceği hususta artık hikmet, hududuna girmiştir. Ulu'l-erbab makamında bu kişi ehli tezekkür olmanın temel hükümlerine sahip olmuştur. Sevgili kardeşlerim, tedbir, tedbirli olmak, bir şeyin muhtevasına sahip olmak, idare etmek, çevirmek, bir felaketin oluşmasına engel olacak çareler üretmek istikametlerinde kullanılan bir kelime. Tedbir kelimesi de buradan geliyor. Tedbir, felaketin önlenmesine, negatif bir şeylerin oluşmasına engel olacak çarenin adı. Öyleyse kişinin davranış biçimlerini ait olduğu standartlarda uyarlaması, ayarlaması ve de uygun bir davranış biçiminin içerisinde kişinin hareket etmesi onun tedbir sahibi olduğunu gösterir. Ve tedbir müessesesi her istikamette, her safhada ayrı bir hüviyet taşır. İşte tedbirin tezekkürle birlikte devreye girdiği yer ulu'l-erbab makamıdır. Burada tedbir artık tedbir olmak manasına gelmez. O artık çekip çevirmek, uyum sağlamak istikametinde kullanılır. Kişi tamamen Allah'ın emrine girmiştir. Ne zaman iradesini de Allah'a teslim edip Allah'tan gelen emirleri beklediği, emirlerin ard arda geldiği, o kişinin de devamlı emirleri yerine getirdiği nokta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerimizde ulu'l-erbab makamı bir dönüm noktasıdır. Allah Teala iki defa gözlerimizi, kulaklarımızı, kalplerimizi açar. Birincisi Allah'a ulaşmayı dediğimiz zaman bu dünyadaki mürşidimizi mürşit olarak görebilmek, onun söylediklerini irşat makamının sözleri olarak algılayabilmek, onun söylediklerini kalbimize indirdiğimiz zaman kalbimizde onu idrak edebilmek, dünya standartlarında bir göz, kulak ve kalp açılmasıdır. Üçüncü basamakla yedinci basamak arasında teşekkür eder. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda gözler ve görme hassası, kulaklar ve işitme hassası, kalp ve idrak hassası açılır, kalbe ihbat konur. Bu muhtevada kişi şu dünyada manevi hayatın fizik standartlarını yakalayabilmiş olan kişidir. Bu sebeple tedbiri ancak bu standartların içindedir. Şu dünyada yapılması lazım gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak gibi kavramların daha
başlangıç noktasındır. Zikir bu safhada devreye zaten girmez. Ne zaman o kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır, zikir bundan sonra hükümrandır. Ama kişinin tedebbürünü manevi standartlara taşımak, fiziğin ötesini görebilmek, fiziğin ötesinden algılayabilmek, Allah'ın kişinin kalp gözünü, kalp kulağını açması, Allah'ın söylediklerini işitmesi, gösterdiği gayba ait olan her şeyi kişinin görebilmesi, yeni anlamda bir kalp ve gönül ve kulak ve göz açılmasıdır. Burası artık manevi aleme açılır. Bunun yakıtı daimi zikirdir. Buradaki tedebbür, Allah-u Teala'nın dizayn ettiği tedebbürün en üstün noktasıdır. Ve bu en üstün noktadaki tedebbürün de en üstünü kişinin Allah'ı gördükten sonra, Allah'ın zatını gördükten sonraki davranış biçimleridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'ın ruhlarının beşincisinde daimi zikrin sahibi oluyoruz. Ulul elbab oluyoruz. Altıncısında ihlas makamının sahibi oluyoruz. Nefsimizin kalbi on dört mertebe müzeyyen olmuş durumda. Ve bize Allah-u Teala bir emir veriyor. Allah-u Teala'nın bu standardında Allah'ın verdiği emre bakıyoruz. Bu emir artık Allah-u Teala'nın yeni bir veçeye girdiğimizi işaret eden bir emirdir. Tövbeye nasuha çağırıyor kişiyi. Tövbe-i nasuh, tedebbürün yeni bir safhaya açılmasıdır. Artık orada öyle bir noktaya girilecektir ki, kişi irşat makamının sahibi olacaktır. Bunun için gayba ait olan kalp gözünün, kalp kulağının mutlak olarak açılmış olması lazım, yetmez. Allah-u Teala'nın kişiye özel bir ihsanda bulunarak iradesini de teslim alması lazım. İşte burada yeniden açılan kalpler, gözler, kulaklar ulul-elbab makamında açılan kalp, göz ve kulağın 19 mertebe müzeyyen olduktan sonraki hali son halidir. Orada kalp gözü son mertebeye ulaşır, Allah'ın zatını da müşahede etmeye başlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu gördükten sonra idrak edersiniz ki sadece bir yaratıkız. Allah'ın naçiz bir yaratığı, bir mahluku. Yaratan O'dur. Yerleri, gökleri, altı tane alemi yaratan Allah'ın yarattığı bir mahluk. Belki bütün kainatı emrine verdiği bir mahluk ama netice itibariyle mahluk. İşte tedebbürün en yüksek noktası kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. Öyleyse tedebbürün
tezekkürle birleştiği yerde yer ulul-elbab makamıdır. Tezekkürün son noktası ise iradenin Allah'a bağlanarak Allah'ın zatının görüldüğü noktadır. Burası en üst noktadır. Resuller, veli resuller ve nebi resuller hariç geri kalanlar için en üst nokta burasıdır. Kişiyi adın cennetlerinin sahibi kılar. Burada tedebbür, tezekkürün standartlarının en üst boyutuna ulaşmıştır. Kişi hakka tukatihi takvanın sahibi olmuştur. Bir hakkın takva, iradenin teslimi takvası. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konumuzu daha inşallah burada tamamlamış bulunuyoruz. Tezekkür, tedebbür ve tefekkür. Hudutları birbirinden tamamen ayrılan tefekkür ve tezekkürün standartlarında tedebbür de ayrı ayrı hüviyetler kazanıyor. Tedebbür, Kur'an'ın lafzında da vardır, Kur'an'ın ruhunda da vardır ama giderek farklı neticelerin sahibi kılar kişiyi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde tedebbür, tefekkür ve tezekkür bahsini birlikte incelemeyi bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

0: sevgini izleyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisini var. Belki şu etrafındaki insanlar iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayaklanan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları top size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız harekete geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana pasif edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Yarabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri sıfırla yapılacak olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim fikre ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır.
4: Pozitif bir tesire ulaşmanız asıldır.

0: İyi akşamlar efendim. Dört Kitap Tek Dilek programımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir konuğumuzla yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İhsan Özbek, pastör. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Allah razı olsun. Ali Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Seyircilerimiz sizi yakından tanıyor.
2: Biz de beraber olma mutluluğu içerisindeyiz.
0: Allah razı olsun. Almanya'dan Dinle Bir Vakfı kurucu üyesi Emre Bey, merhaba efendim.
3: İyi akşamlar.
0: Siz de hoş geldiniz.
3: Bugünkü, hoş bulduk, çok mutlu oldum.
0: Hay Allah razı olsun. Bugünkü programımızın konusu sevgi. Ali Bey, ben sizle başlamak istiyorum inşallah. Evet. Kutsal kitaplarda pek çok toplumun dini yaşamadan evvel birbirine düşman olduğunu görüyoruz. Bu düşmanlığın bitmesi ve kalbimizde sevginin yeşermesi için insanlar olarak bizim üzerimize düşen görev nedir? Ne yapmalıyız efendim?
2: Evet. Şimdi sevgi kalbin işidir ama bu kan pompalayan fizik bedenin kalbinden bahsetmiyoruz. Nefsin kalbinin işidir. Ve kalp Allah'ın kontrolündadır. Yani Allah onda tadilatlar yapabilir. Başka kimse o kalbe müdahale edemez. O sebeple Allah kalpleri birleştirir. Sevgiler, insanlar zanneder ki karşıdaki bir insan eğer bir sevgi duyuyorsanız, bu sevgiden karşı taraf etkileniyorsa, o onu hissediyor, kalbinden fark ediyor zannedilir. Hayır, kalpler Allah'ta birleşir. O kalbi gören de Allah, diğer kalbi gören de Allah. O kalbin talebini, durumuna göre diğerine o görevi verir, o sevgiyi ona da verdirir. Hatta birçok konuda ehli zikir bir şey sorduğu zaman da, biri bir şey sorduğunda ya da birdenbire aklından geçen bir şeye cevap verdiği zaman da aynı şeyi söylerler. Kalpleri Allah bilir. Allah cevabını verdirtir ama cevabını veren niye verdi bilmez. Ama Allah Teala verdirtir. Şimdi sevgi böyle. Allah'ın dışında hiçbir kaynak, hiçbir varlık, hiçbir oluşu insanlar arasında sevgiyi oluşturamaz. Sadece bir menfaat birlikteliği oluşturabilir. Ve bunun da bir sevgiyle hiçbir alakası yoktur. Allah Teala Ali İmran suresinin 102. yanılmıyorsam ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah sizlerin kalplerinizi birleştirdi. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız ve birbirinize düşmandınız. Sahabe diyor, Allah sizin kalplerinizi birleştirdi ve böyle kardeşler oldunuz diyor. Şimdi durum böyle olunca görüyoruz ki kalpleri birleştiren Allah. O zaman insanlar Allah'a yönelip Allah'a teslim olmayı isterlerse, dilerlerse Allah onların kalplerini mutlaka birleştirecektir. Görürsünüz Allah yolunda olan, kendini Allah'a adamış olan dini etiketi ne olursa olsun, insanlar karşılaştığı zaman bile aralarında garip bir sevgi oluşur. Bu sevginin sebebi Allah'tır. Çünkü biz kendimize göre ayrıyız ama Allah'a göre biriz. İkisi de Allah'ı seven, Allah'ın dostu olarak kabul ediyor. İşte bu sevgi için bizim mutlak Allah ile olan ilişkilerimizi en mükemmel düzeye getirmemiz, bunu da Allah'tan talep ederek Allah'a teslim olup onun bir dostu olmayı Allah'tan dilememiz de mümkün olacaktır inşallah.
0: Allah razı olsun. Sorunun devamında şöyle bir şey geliyor aklıma. Sevginin oluşması için kutsal kitaplarda bu konuyla ilgili emirler konusunda ne söyleyebilirsiniz efendim?
2: Şimdi Allah-u Teala bütün kutsal kitaplarda Allah'a teslim dininin yani İbranice'de Hanif dini, Yahudilikte Müsevilik, İsevilik ve Muhammedilik veya İslam. Türkçe karşılığı da teslim demek zaten bunların hepsini. Evet. Bütün bu dinlerde 7 tane safa ve 4 teslimden oluşan bir ana çizgi, bir ana hedefler var. Bir oluşum var. Bu 7 safa teslimi daha doğrusu 7 safa İslam'ı oluşturabilmemiz için birinci safhası Allah'a teslim olmayı dilememiz gerekir. Ve bu Allah'a teslim olmayı dilememiz hem Kur'an'da vardır, 12 defa farz kılınmıştır. İncil'de de var, Tevrat'ta da var, Zebur'da da var. İncil, Tevrat ve Zebur'da zaten İhsan Bey ve Emre Bey
0: konuya gireceklerdir, konuya girecekler diye
2: çünkü ben oradan girersem sahalara girmiş olurum.
0: Allah razı olsun efendim.
2: Evet.
0: İhsan Bey tekrar hoş geldiniz. Sizi hoş aramızda bulduk, görmekten çok mutlu olduk.
1: Sağ olun.
0: Ben aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Kutsal kitaplarda pek çok toplumun dini yaşamadan evvel birbirlerine düşman olduğunu görüyoruz. Bu düşmanlığın bitmesi, kalbimizde sevginin oluşması için kutsal kitaplarda Allah Teala'nın emri nedir? Biz insanlar olarak üzerimize düşen vazife nedir efendim? Bu konuyla ilgili inşallah bizi aydınlatabilir misiniz?
1: Sağ olun. Aslında çok değerli bir soru. Çünkü dünyada düşmanlık çok yaygın. Ne tarafa bakarsak insan benliğinden kaynaklanan, nefsten kaynaklanan bir çatışma, gerilim var her yerde. Toplum hayatının her noktasında aynı sorunları görüyoruz. Düşmanlık maalesef içinde bulunduğumuz dünyada en yaygın yaşam şekli haline almış. Savaşlar, öldürmeler bu şekilde açığa çıkıyor. Kutsal kitabın insanlara bu konuda söylediği şey düşmanlığa karşı bir tavır. Aslında tam tersini söylüyor bize. Diyor ki işte eskiden din adamları İsa Mesih'in zamanından önce din adamları şey derlermiş. İşte komşunu sev, düşmanlarından nefret et. Biraz gündelik hayatlarından aldıkları ilhamla herhalde bu şekilde yorumlarlarmış. Ama İsa Mesih diyor ki öyle şeyler söylendiğini duydunuz ama siz öyle yapmayın. İşte Matta, İncil'in Matta bölümünde 5 ve 43. ayette şöyle diyor. Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Allah herkesi sevmemizi istiyor. Hatta bize düşmanlık edenleri de sevmemizi istiyor. Aramızda dini farklılıklar, ilişki farklılıkları, sınıf farklılıkları onları gözetmeksizin sevgi ilişkisi içerisinde yaşamamızı istiyor. Allah'ın önemli sıfatlarından biridir. Sevgiyi insanlara göstermesi onun genel uygulamalarından biridir ve bizim de ona uygun bir şekilde yaşamamızı istiyor. Bizim hayatımızda Allah'ın sevgisi gözüktükçe Allah'ın karakterinin bizim hayatımızın içerisinde, benliğimizin içerisinde daha da şekillendiğini göreceğiz. Hayatımızdaki o düşmanlık tohumları, nefsin getirdiği zulüm anlayışı giderek uzaklaşacak, daha çok sevgi yeşerecektir. Böylelikle toplumumuzla, ilişkilerimizle, aramızdaki farklılıklara rağmen daha barış içerisinde olacak. Düşmanlıktan uzak, sevgiyle dolu bir yaşam tarzı daha etkin olacaktır diye düşünüyorum.
0: Allah razı olsun. Emre Bey, misafirlerimize sorduğum soruluğu size de yöneltmek istiyorum efendim. Kutsal kitaplarda pek çok dinin, pek çok toplumun dini yaşamadan evvel birbirlerine düşman olduklarını görüyoruz. İnsanlığın bu düşmanlığı bitirebilmesi ve kutsal kitaplardaki emirleri yerine getirmesi için bize düşen görev nedir? Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz efendim?
3: Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun.
3: Önce şunu idrak etmeliyiz ki sevgi Allah-u Teala'nın bize üfürmüş olduğu ruhun bir hasleti. Yani pozitif özelliği. Ve bunun karşıtı olan nefret söylendiği gibi nefsimizde. Ve Allah-u Teala'nın bize bütün kutsal kitaplarında gösterdiği hedef sevgi istikametinde. Sevgiyi yaşamalıyız. Ve sevgi mutluluğun ışığıdır. Ve Allah-u Teala mutlu olmamızı istiyor. Hem bu dünyada hem ahirette. Ve bunu gerçekleştirebilmemiz için bize kutsal kitaplarında yolumuzu gösteriyor. Yolumuzu aydınlatıyor. Ve sevgi olmadan hiç kimse mutlu olamaz. Ne bu dünyada ne ahirette. Ve sevgiyi paylaşmamız lazım. ve başka insanları sevdiğimizi ispatlamamız lazım. Onlara bunu hissettirmemiz lazım. Ki bu sevgi artsın. Ve daha evvel de Ali Bey'in bahsettiği gibi sevgi, bir insana karşı sevgi duyduğumuz zaman o mutlaka Allah-u Teala'nın üzerinden yoğunlaşıp o kişiye ulaşır. Nefret ise şeytan üzerinden yoğunlaşıp o kişiye ulaşır. O yüzden hedefimiz sevgi olmalı ve sevgi mutluluğumuz anahtarı. Sizinle birkaç ayet paylaşmak istiyorum inşallah. Önce i̇nşallah İncil'den. Efendim. 1. Korintliler 13. bölüm 3. ayet-i kerime. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem ama sevgim olmasa bunun bana hiçbir yararı olmaz. Sevginin oluşabilmesi için ama Allah-u Teala'nın istediği standartlarda sevgi mutlaka nefsimizi yenmemiz gerekiyor. Çeşitli aşamalarda. 1. Yuhanna 2. bölüm 15. 16. 17. ayet-i kerimeler. Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin Rabb'e sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey, benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur, Rab'den değil dünyadandır. Dünyada dünyasal tutkular da geçer ama Rabb'in isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Bizim için sadece iki seçenek var. Ya Rabbimiz ya dünya. Bu demek değildir ki dünya hayatında mutlu olalım. Ama şu bunu demektir. Biz sadece dünyayı görürsek o zaman nefsimize uyarız. Ve nefsimizle birlikte nefrete devreye girecektir. Bu sebeple Allah-u Teala'yı seçmemiz gerekiyor. Ve Allah-u Teala bize sevgi yolunu gösteriyor. Bunu takip etmemiz gerekiyor. Ve Allah-u Teala Allah'a nasıl yöneleceğimizi bütün kitaplarında bize açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'e geçmek istiyorum. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. İnsan için sadece iki yol vardır. Bir tanesi hidayet yolu. Yani bizi Allah'a ulaştıran yolun sonuçta Allah'a ulaşmamız, bu yolu takip edip Allah'a ulaşmamız, yani sonuç hidayet ya da dalalet. Ali İmran suresi 73. ayet-i kerime. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Demek ki bu hedefe ulaşmak istiyorsak önce Allah-u Teala'ya yönelmemiz lazım ve hidayeti seçmemiz lazım. Mezmurlar 119. bölüm 2. ayet-i kerime. Ne mutlu onun öğütlerine uyanlara, bütün yüreğiyle ona yönelenlere. Mezmurlarda da aynı olayı görüyoruz. Rabbimize yönelmemiz gerekiyor. Tevrat'a geçelim. Yeremya 24. bölüm 7. ayet-i kerime. Benim Rab olduğumu anlayacak bir yürek vereceğim onlara. Onlar benim halkım olacaklar. Ben de onların Rabbi olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle bana dönecekler. Kısacası Rabbimiz bize bu mutluluğu ve onun bize emretmiş olduğu sevgiyi, nasıl yaşayacağımızın standartlarını Kur'an-ı Kerim'de, İncil'de, Mezmurlar'da ve Tevrat'ta vermiş durumda. Ve bütün kitaplarda bu aynı. Rabbimize yönelmek durumundayız. Biz bu sevgiyi, bu mutluluğu kendi başımıza yaşayamayız. Ancak ve ancak Allah-u Teala'ya yönelerek ve onun bize hedef göstermiş yoldan, hidayet yolundan, o yolu takip ederek ona teslim olarak. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun efendim. Ali Bey, Allah'a olan sevgimiz arttıkça ona olan teslimiyet derecemizde bir artma söz konusu olabilir mi efendim?
2: Aslında bu iki taraflı bir eylem. Allah'a olan teslimiyetimiz arttıkça Allah'a olan sevgimiz artar. Esas gerçekte bu var. Çünkü dediğimiz gibi sevginin kaynağı Allah. Yani biz o liyakat seviyesine ulaştıkça Allah-u Teala o içimizdeki sevgiyi arttıracak. Tabii sevgiyi artırması şu şekilde de mümkün. Yani yollarından biri. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah-u Teala bizi ruhumuzu teslim almak için nefs tezkiyesi yapacak bize, yaptıracak. Yani nefret, sevginin karşılığı nefret. Bu bizim nefsimizin afetlerinden biri. Ruhta ise sevgi vardır. O da haslet olarak geçiyor. Ruhtaki hasletin sevgiyi, nefreti galebe edebilmesi için, aşağıya indirebilmesi için nefsteki nefret afetini aşağıya düşürmek gerekiyor. Bu da fizik bedenin yapacağı ibadetler, özellikle zikirle mümkündür. Bir kişi Allah'a teslim olmayı canı gönülden, kalben dilerse Allah-u Teala o kişinin fizik bedeni ibadet, özellikle zikir sevgisi veriyor. Ve o kişiyi mutlak suretle kendisini bu konuda eğitecek olan bir başka Allah'ın dostunun da sevgisini veriyor içerisine. Çünkü kendisini Allah'ın bir dostunun eğitmesini istiyor. Daha önce o eğitimleri görmüş birine. Bu Allah dostlarına tabi biz İslamiyet'te mürşit, salih kullar diyoruz. Hristiyanlıkta iyi insanlar ve azizler olarak geçiyorlar bildiğim kadarıyla. Yahudilikte ise nezir olarak geçiyorlar. Ve bunların hepsi peygamber olmadığı halde Allah'a çok yakın olan kullardır. Yani birer peygamber değillerdir ama peygamberden sonra gelen insanlardır diyebiliriz yani. O kadar Allah'a yakın insanlardır. Ve bunlar da meşaledir. Bunlar da peygamberlerin olmadığı devirlerde ve olmadığı yerlerde, aynı devirde de olabilirler, olmadığı yerlerde peygamberin bir temsilcisi gibi orada o insanları irşat etmekle görevlidirler. Bunların ataması tamamıyla Allah-u Teala'ya aittir. Allah-u Teala önce bu dostlarını sevdirir. Allah'a teslim olmayı dilemeyen bir insanla Allah dostlarına karşı hep bir nefret duyarlar. Bir sevgisizlik duyarlar. Çünkü o sevgi Allah ona vermemiş, o sevgini henüz hak etmemiş o durumda. O sevgi alabilmek. İşte bu Allah'a ulaşma talebi bir insanın kalbinde oluştuğu anda Allah-u Teala ne yapıyor? Kalbinde değişiklikler yapıyor. Bir insanın nefsinin kalbinde o 19 tane afeti temizleyebilmek için gerekli şartları oluşturuyor. Nedir? O insanın gözleri var, bakar ama görmezler. Ne yönden görmezler? Mana yönünden görmezler. Yoksa duvara baktıklarında, eşeğe baktıklarında görüyorlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, baş gözleri kör olmaz, kalp gözleri kör olur. Yani o sebeple oradaki baş gözü görüyor ama o onu idrak edemiyor. O gördüğü öyle gelip geçiyor. Ona bir ifade etmiyor. Sonra bu engel var çünkü. Ne var? Gözlerinde hicab-ı mestire ve semi hassasında gışavetlerinden bir perde var. Kur'an'da öyle yazıyor. Bu insanlar duyarlar ama işitemezler. Yani sözün, kelimenin manasını kalplerine indiremezler. Sadece bu kulaktan girer, ötekisinden çıkar. Onlar bir türlü alır. Hatta Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar senin yanından diyor, sen sohbet ettiğin zaman, Allah'a anlattığın zaman, senin yanından uzaklaştıkları zaman, bu adam ne dedi derler. Yani cidden anlayamazlar. Devam ediyoruz. O insanın kalbinde normalde, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse, ekinet var zaten. Yani ekinet dediğimiz şey, Allah'ın ayetlerini idrak etmesine engel olan şeyler var. O hep zahiri şeylerle ölçü tutar. Ve harika. Devam ediyoruz. O kalpteki ekineti kaldırıp ihbatı koyacak ki bu da alıcıdır. Engellemenin dışında alıcıdır. Daha net Allah-u Teala'nın ayetlerini idrak etmesini sağlayacak. Ve bu insanlar bunun akabinde Allah dostlarını görüp onlara karşı muhabbetleri duyacak. Onların sözlerini anlayacak şekilde gelecek. Ve Allah-u Teala'dan talep ettiklerinde onun için vazifeyle kılmış olduğu bir Allah dostuna onu ulaştıracak. Onun eğitimiyle o kişi nefsini terbiye etmeye başlayacak. Gittikçe o kişide ahlakın değiştiğini göreceğiz. Şu anda bir bakıyoruz. İnsanlar Allah için birçok şeyler yapıyorlar. Mesela İslamiyet'te bir insan ne kadar ileri gidebilir? Hacca gider. En son yapacağı şey o ibadet olarak şu anda bilinen. Ama hacca gidip geliyor. Sakalı, cübbesi, şu supusu, üstü fiziği değişiyor ama nefsi aynı. Parmağını dokunsan havaya uçar, çok öfkeli. Halbuki o nefsin hacı olması lazım. Nefsin mümin olması lazım. Yunus Emre Hazretleri ne diyor? Uslu değil, delidir halka saluslık satan. Nefsini ıslah etsin, var ise kerameti. Yani nefsini ıslah etsin, o kadar ilmi varsa. O zaman demek ki muhakkak surette Allah'ın bu sistemin içerisine gireceğiz. Ve Allah'tan o yardımı aldığımızda Allah-u Teala bize mürşidimizden beraber o ibadet sevgisini, bunun arkasından nefs tezkiyesini başlayacak. Nefs tezkiyesinin bitirdiğimiz anda da dünya saadetinin %51'ine, ahiret saadetinde 3. cennet katını Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında görüyoruz.
0: Ali Bey, sorunun bağlantık olarak şöyle bir şey sormak istiyorum. Allah'a teslimiyetimizin Allah'ı dinlemekle gerçekleştiğini ifade ettiniz. Bu teslimiyet derecesi arttıkça bizler insanları daha mı çok severiz efendim?
2: Şimdi Allah-u Teala'nın teslim olduğu zaman, teslimiyet derecesi arttığı zaman görüşü değişiyor. Yani o insanın en büyük özelliği beklentileri gidiyor. Herkes karşısındakinden bir şey bekliyor. Elde edemediği zaman da hırçınlaşıyor onu elde etmek için. Ama beklentilerin bittiği bir noktadır Allah'a teslim olmak. Ve bütün beklentilerin karşılığının verebileceğin sadece Allah olduğunu, o karşıdakinin bir aciz olduğunu, bunu zaten yapamayacağını, bunu görür. Ve o kişi yapacağı şeyi Allah için yapmaya başlar o zaman. Ve sonuçta mesela bir örnek vermek istiyorum. Dinde Allah'ın dinini yaymak için yola çıkmasına, insanlara anlatmasına engel olunduğu zaman belli bir topluluk tarafından bu savaş sebebidir dinde. Yani seni bırakmıyor Allah'ın doğrularını anlatmana müşrik karşındaki, şirk içinde. O zaman bu bir savaş sebebidir. Onları durdurman gerekir. Yani işte Hazreti Ali böyle bir savaşta bir tane müşriklerden birini, putperestlerden birini kıstırıyor. Tam kılıcını vuracak. Öldürmek üzere müşrik yüzüne tükürüyor. Yüzüne tükürünce kılıcı indiriyor, geri kalkıyor. Niye beni vurmadın diyor. Şimdi işte nefsim karıştı diyor. Eğer vurursam bunu hıncımdan dolayı yapmış olacağım. Bu da Allah'ın katında beni katil eder diyor. Eğer böyle bir şey yapar. Ben Allah için bunu yapacaktım. Ben vazgeçtim diyor. Yani orada olayı çok net olarak görüyor. O Allah'a teslim biri. Ve her şeyden önce o noktada nefsinin karışma ihtimali. Bu teslim kademesine göre değişecek. Tamamıyla iradesini teslim ettikten sonra öyle bir derdi olmaz. Ama daha henüz o seviyede değil. Fakat bir tereddüt içerisinde aman acaba içimden gelen bir kinle, bir hınçla mı ben bunu yapıyorum? Nefsimi katıyorum diye bir korku sar. Ama bugün öyle değil. Bugün insanlar sürekli olarak en büyük beklentileri kendilerinin önemli bir insan olduğunu insanların kabul etmesi. Güçlü, kuvvetli, zengin, alim. Yani toplumda ben bir taneyim. Herkesin iş dünyasında bu var. Ve bunu ispat etmekle hayatlarına geçirirler. Halbuki bunu ispat edecek bir şey yok. Sonunda aciz bir kulsun. Bütün ilmin, hünerin ve gücün senin en fazla 70-80 sene, 90 sene yaşamana yeter. Yani başka engel olabilecek kudrette bir insan var mı?
0: Evet.
2: Yani yok kimsenin. Yani o zaman neyine güveniyorsun? Böyle bir şey de. Bu aciziyetini anlamaktır. Hakka dönmek. İşte o zaman beklentiler bittiği noktada musibetlere karşı, olaylara karşı nasıl davranılır? İşte Eşref Rumi Hazretlerinin sözü. Soruyorlar, diyorlar ki Efendimiz aşk nedir diyor müritleri. Gökten diyor yağmur gibi bela yağsa yüzünü ona tutmanın adıdır aşk diyor. Yani eğer sen Allah'a aşıksan sana gelen her şey Allah'ın bir ikramıdır. Öyle kabul ederek özellikle isteyecek bir duruma gelmekten. İşte en son bu devrimizin en büyük Allah dostu diyor ki dua ederken, tabii bu da o teslimiyet ve dua da ona göre değişiyor. Evet. Yani neye göre değişiyor? elini açıp ne söylüyor? Bizim şahit olarak gördüğümüz. Ne verirsen ver, her şey dahil. Ne alırsan al, her şey dahil. Hiçbir şey sana olan sevgimi değiştiremez. Ve bu ölçüsü, işte tarihte bakıyoruz, Eyüp, Hazreti Eyüp malı gidiyor, eşesi, çocukları gidiyor, sağlığı gidiyor ama hiçbir şey Allah'a olan sevgisini ve şükrünü ve teslimiyetini bozmuyor. Yani dediğimiz gibi sevgi ve teslimiyet paralel ilerliyorlar. Biri diğerini destekleyerek ilerliyor. Birinin mutlaka diğerine ihtiyacı var. Ve biz o mutluluğu yaşamak istiyorsak hiç kimse nefret ederek Allah dostu olamaz. Nefret şeytanın silahıdır. Allah insanlara, dostlarına verdiği silah ise sevgidir.
0: Evet. Allah razı olsun. Hamdolsun. Allah razı olsun efendim. İhsan Bey, Allah'a olan sevgimiz, teslimiyet derecemiz arttıkça biz insanları daha mı çok severiz? Teslimiyet derecemizin artması kutsal kitaplarda nasıl anlatılıyor? Bu konuyu da bize aydınlatabilir misiniz efendim?
1: Teşekkür ederim. Şimdi, kutsal kitaba baktığımızda, İncil'e baktığımızda insanın en büyük üç düşmanını görüyoruz. Bu programın başından beri söz ediyoruz. En büyük düşman bu üçünden nefs. İnsanın benlik duygusu ne yazık ki çok güçlü ve kendisini tatmin etmek için, az önce Ali Bey de söyledi, kendini bir yerlere koymak için, ben diyebilmek için bir sürü şey yapıyor. Ve o yaptığı bir sürü şey insanlar arasında çekişmelere, düşmanlıklara yol açıyor. Ve insanı aslında gitmesi gereken yoldan daha farklı yollara yöneltiyor. Benlik çok tehlikeli o yüzden. İncil'de ikinci düşman olarak da, büyük düşman olarak da dünyadan söz ediliyor. Dünya insanı kendisine çağırıyor. Bu çağın gidişi diye ifade ediyor İncil'de. Bu çağın gidişi kötü. Yani her şey, toplumun ilgilendiği şeyler, dünyanın insanı eğlendirmek için, meşgul etmek için bulduğu şeyler hep Allah'tan uzak yaşamasına yol açmaya yönelik. Ahlaki olarak Allah'ın koyduğu ilkelerden, çizdiği yoldan, yaşam tarzından insanları uzağa çağırmakta dünya. Üçüncü düşman da aslında sıralamada böyledir kudret açısından. Şeytandır. Şeytan da insanı uzaklaştırmak, çelmek ister. İnsanlar birçok kez şeytana uyduk diyorlar. Ama şeytan o kadar güçlü değildir. Allah'tır güçlü olan. Ama bu üçü de, bu üç düşman, nefs, dünya ve şeytan, insanı düşmanlık için yönlendirme, benliği arttırmakta. Ve benliğin gücünün insanın hayatında önemli bir yer edinmesine neden olmakta. Kutsal kitapta, Tevrat'ta da, İncil'de de önemli bir buyruk olarak söylen, aslında en önemli buyruk, yasanın tekrarı 6. bölüm 4. 5. ayette işte Allah'ın Rabbi bütün yüreğinle, bütün gücünle, bütün aklınla seveceksin denilen buyruk en önemli buyruktur. İsa Mesih de İncil'de bunu böyle zikretmiş. En önemli buyruk Allah'ı sevmektir. Allah'ı her şeyinle sev demek. Yani kendi benliğinden önce sev, dünyanın çağrısından önce sev, senin dikkatini dağıtan her şeyden önce Allah'ı koy. Allah senin hayatında temel rengi noktası olsun. Bütün hayatını ona göre şekillendir, ona olan sevginle yönlendir. Eyüp peygamberden söz etti Ali Bey, gerçekten de öyle. Aslında Allah'ın sevgisiyle yaşayan insanlar olduğunu görüyoruz peygamberlerin. Allah'ın sevgisiyle her türlü zorluklara göğüs gerdiklerini, düşmanlara, Allah'a düşman olanların, onların hayatında da düşmanlık ettiğini söylüyor. İsa Mesih bir keresinde şöyle demişti, benim adım uğruna size zulmederlerse ne mutlu size. Çünkü Allah'a olan sevgimiz yüzünden o zulümle karşılaşıyoruz. Çünkü dünyanın genel gidişi, insanların benlikleri Allah sevgisinden uzakta ve Allah sevgisiyle yaşayan insanlara karşı çıkmakta. O zaman Allah sevgisiyle yaşayan, her şeyiyle hayatının en ortasına Allah'ı koyan insanlar giderek hayatlarında Allah bilgisine daha çok erişiyorlar. Bir başka ayetten bahsedeyim size. 2. Korintliler 3. bölüm 17. ve 18. ayette şöyle diyor. Rab ruhtur, Rabbin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Rab ruhtur ve bizim Rabbimiz.

0: ve yola çıkarsak, o zaman kendi gücümüzle de ben Allah'a benzer olmak istiyorum, hayatımdaki bu düşük niteliklerin, düşük karakter özelliklerinin ortadan kalkmasını istiyorum, günahtan uzak olmak istiyorum ve bunu kendi gücümle yapacağım deseniz de nafile, yapamazsınız. Bunu yapacak olan sizin hayatınızda ancak ruhtur, Rab'dir, Rab'bin ruhudur. Eğer Rab sizin hayatınızda çalışmaya başlarsa, o ruhu aracılığıyla siz de Allah'a benzer karakter özelliklerini çıkartıyor. Haşa, biz tabii ki Allah'a benzer olmayacağız. Tamamıyla bu dünyada yaşarken mümkün değil. İnsanız biz, etimiz kemiğimiz var. Ama onun o güzel karakterine benzer özellikler bizim hayatımızda daha çok artacak. Bunu da yapacak olan Allah'ın kendisidir. Ona yöneldikçe, ona bağlı oldukça, teslim oldukça, bir başka ifadeyle daha çok onun karakter özellikleri artacak. Tabii ki eğer biz Allah sevgisinde ilerlersek, ona teslim olmakta ilerlersek, teslim olmayan yanlarımızı törpülemeye gayret edersek, o zaman bizim hayatımızda onun nitelikleri, onun sevgisi daha çok gözükeceği için bize düşmanlık eden, bize kötülük eden insanların davranışlarını da elbette sevgiyle karşılayacağız. Çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar, Allah'ı bilmiyorlar. Bir tek Allah'tır gerçek. Onu bilseler onu yapmayacaklar. İsa Mesih onu söyledi. Bunları bağışla, ne yaptıklarını bilmiyorlar diye. Bu dünyadaki insanları bağışlamak lazım. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Allah'a teslim halde yaşarlarsa, Allah sevgisiyle yaşarlarsa o zaman bilmeye başlayacaklar. Öyle.
1: Allah razı olsun efendim. Allah razı olsun. Emre Bey, teslimiyet derecemiz Allah'a karşı arttıkça insanlar olan sevgimiz, davranışlarımızın değişmesi noktasında nefs, dünya, şeytan diye üç tane tarif verdi Pastör İhsan Bey büyüğümüz. Bu konuyla ilgili olarak sizin araştırmalarınız neticesinde hangi sonuca vardınız efendim?
2: Allah razı olsun. Bir Allah dostu şöyle der: sevgi fedakarlıktır. Sevginin tabi ölçüsü var hakikaten, fedakarlık. Ve Allah-u Teala için olmak istiyorsak, Allah-u Teala'ya yöneliyorsak, o zaman şunu da bilmeliyiz ve biliyoruz: biz Allah'a hiçbir şey, bir fayda ulaştıramayız. Ama bizim Allah'a, Allah için hizmet etmek istiyorsak, bu sevgiyi paylaşmak istiyorsak, o zaman bu sevgiyi başka insanlara, çevremize ulaştırmamız gerekiyor. Bunun ölçüsü budur. Yani biz başkaları için olursak, o zaman Allah için olmuş oluruz. Allah Teala bizden bunu istiyor. Bunun ölçüsü budur. Ama bu noktadaki içimizdeki engel, hem İhsan Bey'in hem Ali Bey'in de söylemiş olduğu gibi, nefsimizdir. Allah Teala ama bizi bu noktada yalnız bırakmıyor. Nefsimizi arındırmak hiçbir şekilde, hiçbir zaman bunu kendi başımıza başarmamız mümkün değildir. İlk etapta bizim Allah-u Teala'ya yönelmemiz lazım. Daha sonra Allah-u Teala'nın lütfu gerçekleşmesi lazım. Hristiyanlar bildiğim kadarıyla hep böyle söylüyorlar. Bu İslam'da sonuçta rahim esması anlamına geliyor. Allah-u Teala'nın bu lütfu, rahim esması üzerinde tecelli etmesi lazım. Ve gene sizinle birkaç ayet paylaşmak istiyorum. Allah razı olsun. Zaten İhsan Bey Matta 5. bölüm 44. ayet-i kerimeyi size paylaşmıştı. Mezmurlardan size okumak istiyorum. 66. bölüm 9. ve 10. ayet-i kerimeler. Hayatımızı koruyan, ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen O'dur. Sen bizi sınadın ey Rab, gümüş arıtır gibi arıttın. Gümüş durduğu zaman kararır ve nefsimizin kalbi de aynı şekilde, üzerinde bir işlem gerçekleşmezse hep daha çok daha çok kararır. Ama bizim bu, daha doğrusu Allah'ın yardımıyla nefsimizin kalbini arıtmamız lazım. Aynı gümüş misaliyle ve Allah-u Teala bu

0: istikamette bizim yardımcımız, bu dileğin sahibi isek ve yine bunu da idrak etmemiz lazım, bunu kendi başımıza gerçekleştiremeyiz. Öyle olsaydı Allah-u Teala bütün insanlık boyunca bize, peygamberlerine, elçilerine, dostlarını, azizlerine, evliyalarını tayin etmezdi. Bunu idrak etmemiz lazım. Bizi bu konuda, bu noktada yalnız bırakmıyor. Elçilerin işleri 15. bölüm 8. ve 9. ayet-i kerimeler. İnsanın yüreğini bilen Rab, kutsal ruhu tıpkı bize verdiği gibi onlara da vermekle onları kabul ettiğini gösterdi. Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı, iman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. Bizim de yüreklerimizin arınması lazım. Bu üzerimize bir farz ve hangi kutsal kitaba bakarsak üzerimize farz. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Ancak kim tövbe eder, mümin olur ve salih amel, yani nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların, Allah günahlarını sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, yani günahları sevaba çevirendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Rabbimiz günahlarımızı sevaba çevirmeye hazır. Biz onun davetine uyarsak ve biz nefs tezkiyesine başlarsak, ama bu tövbe işte Allah Resulü, yani Allah'ın bir elçisinin önünde gerçekleşmek durumunda. Dikkat ederseniz biraz önce okuduğum ayet-i kerimede elçilerin işlerinden Allah-u Teala kutsal ruhu tıpkı bize verdiği gibi diyor. Bu çok çok önemli. Bu Kur'an'ın kerimde de geçiyor. Bu devrin imamın ruhu ve bu nur başımızın üzerinde yer almak durumunda. Ama bunun ön şartı bizim kalbimizdeki dilek ve daha sonra Allah'ın elçisine bağlanmamız. Rad suresi 28. ayet-i kerime. Onlar aminedirler ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Yani doyuma ulaşmıştır. Dikkat ederseniz nefsimiz hiçbir zaman doyuma ulaşmaz. Her zaman daha çoğunu ister. Ve şöyle bir sır var ki hiçbir zaman nefsimiz dünya ile doyuma ulaşmaz. Sadece Allah'ın zikriyle. Bu Allah'ın kanunu ve Allah'ın zikriyle birlikte Allah Teala kalplerimize nurlarından gönderiyor. Ve bu nurlar işte nefsimizi arındırıyor, temizliyor, gümüş gibi parlatıyor. Ve nefsimizdeki sevginin zıttı olan nefs afetini yok ediyor. Ve bu nokta çok önemli. Bu şunun ispatıdır ki insanlar kendi başlarına bunu mantıken idrak etseler bile, yani deseler ki bende bu negatif özellik var, ben bunu yok etmek durumundayım, kendi başlarına bunu yok edemezler. Mümkün değil. Allah'ın kanunu bu. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun efendim. Ali Bey, tekrar bir soru yöneltmek istiyorum. Kutsal kitaplarda kötülüğe karşı iyilikle mukabele eden, kendisine düşmanlık edildiği halde dostane davranan insanların var olduğunu görüyoruz. Bu insanlar kimlerdir? Özellikleri nedir? Nasıl tanımlayabiliriz?
2: Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Hazreti İsa Aleyhisselam'a bir insan geliyor, hakaret ediyor. O da ona iltifat ediyor. Aradan bir süre geçiyor, o adam çekip gidiyor artık. Yanında avarlarından biri diyor ki, o sana hep hakaret etti, sen ona hep iyiydi, iltifat ettin. Nedendir diyor. Herkes kabındakinden ikram eder diyor. Onun kabında ne varsa, onun kabında nefret, hakaret, her şey var. Benim kabımda sadece sevgi var. İşte birim bir örneği de Hazreti Ali radıyallahu anh'a Peygamber Efendimiz soruyor. Ya Ali, biri sana kötülük ederse ne yaparsın? Ben onu severim diyor. Peki diyor, yine kötülüğe devam ederse ben onu yine severim diyor. Çok severim ben de diyor. Üçüncüyü söyleyeceği sırada diyor ki, ey Allah Resulü, boşuna yorulma diyor. Bize başka bir şey öğretmedin ki, başka bir şeyim yok yani, sadece severim. Nefret yok, başka bir şey yok. Şimdi olay böyle olduğu için Allah-u Teala Fussilet Suresi 33-34-35 bu senede buyuruyor ki, kötülüğe karşı iyilikle mukabele eden. O zaman size kötülük yapan kişi sizin yakın bir dostunuz olabilir. Yani o yaptığınız eylemin sonucunda. Ama arkasından bir şey yapıyor. Bu ancak azim sahiplerinden, yani bizim kelimemizde salihlerin işidir. Yani normalde nefsinin afetlerinin daha hala kontrolünde olan insanların işi değil. Ama buraya doğru bir meyil başlıyor. Az önce İhsan Bey'in de söylediği, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, zaten bizde de İslamiyet'te de bir emirdir. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Şimdi o zaman Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak için yapmamız gereken ilk eylem Allah'a teslim olmamız lazım. Çünkü bizi o ahlaklandıracak o şekilde. Mutlak dünyada her zaman her yerde Allah'ın dostları vardır. Zaten sahabeye de Ali İmran suresinde 103'te mi, 102'de mi diyor, 104'te mi? İçinizde hayrı emreden, kötülükten nehyeden bir ümmet oluşsun diyor.
1: Ali İmran 104.
2: 104, evet, evet. Değil mi? Evet. İçinizde iyiliği emreden, kötülükten men eden, evet, bir ümmet oluşsun, bir toplum oluşsun. Ama sonra da ne diyor Allah-u Teala? Siz böyle bir toprak oldunuz zaten diyor. Yani sahabe. Evet. Evet. Böyle bir toprak olduğumuzu görüyoruz. Şimdi sahabe nasıl bunu 23 senede gerçekleştirmiş? Bu olaylarda hedefe en hızlı ulaşan devir Hazreti İsa Aleyhisselam'ın devri. Yanılmıyorsam 3 yıl gibi bir zaman içerisinde, çok kısa bir süre içerisinde o havariler hedeflere ulaşmışlar. Yani o hale gelmişler. Şimdi devrimizde, bu devirde de ilk teslimini yapmak 7-8 aylık bir olay. Ama ondan sonrası bayağı bir zaman alıyor. Ama o yola girdikten sonra, yani mesele tren raya bindikten sonra, oturduktan sonra o yolda gider. Bütün mesele onu orada tutmaktır. O zaman hayra çağıran bir ümmetten olmak istiyorsak bunu yapabilecek tek merciye müracaat etmemiz lazım. Allah-u Teala'ya. Ya Rabbim, ben de senin o ermiş evliyalarından, o hayrı emreden, şerden nehyeden, o insanlardan olmak istiyorum diye kalbimizi Allah'a açtığımız zaman, ona ulaşmayı dileyerek buna başladığımız zaman, Allah-u Teala onu kalbimizde gördüğü an olay bitmişti zaten. Hayat sermayemiz eğer yetiyorsa, mutlak suretle ne yapacaktır? Bizi o hedeflere ulaştıracaktır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Burada kendisine düşmanlık edildiği halde dostane davranan insanların var olduğunu kutsal kitaplarda açıkladınız. Günümüzde var mı? Var ise nasıl bulma durumunda çok, insanlar?
2: Mesela sahabeden bahsediyor Allah-u Teala Ali İmran 119'da. Sahabe diyor ki, siz biliyorsunuz ki sahabe öz çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar zalim olan bir kavimden oluşmuş. Yani o kadar adaletsiz bir kavimden olur, sevgisiz bir kavim. Yani öz çocuğuna karşı sevgisi yok bizde efendim. Ama öyle bir hale gelmiş ki Allah-u Teala diyor ki, onlar size kötülük düşündükleri, kötülük yaptıkları halde siz onları affedersiniz demiyor. Siz onlara muhabbet duyarsınız diyor. Çünkü siz kitabın tamamına, bütününe tabisiniz. Sevgide zirveye ulaşmak kitabın tamamına tabi olmaya bağlıdır. Tamamını hafız etmeye bağlı. Bugün İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un veya Kur'an-ı Kerim'in onun müntesipleri kitabın tamamına eğer arif olurlarsa o zaman işler değişecek. Bakın Maide suresi 83. ayet-i kerimede Allah-u Teala bir şeyden bahsediyor. Diyor ki sana indirilen, o Kur'an indirildiği zaman ehli kitaptan bir grubun eline geçiyor. Ve o kitaba bakıyorlar, o kitapta yazılanlarla kendilerinin yaşadıkları şey aynı. Ve o zaman diyor kanlı gözyaşları tökerler. Neden? Kendi kitaplarına arif oldukları için. Yani bu çok ince bir nokta. Kitabına arif olmak. Kitabına arif olmak o kitabı baştan sona kadar ezbere bilmek anlamında değil. Kur'an üzerinden Efendi Hazretleri'nin bir açıklama tarzı vardı. Diyordu ki Kur'an'da bir ayeti açıklarken geri kalan 6000 küsur ayeti aynı anda görmeniz lazım. Ki o söylediğiniz diğerlerine muhalif olmasın. Yani evet, ona muhalif olacak bir şey olmaz. Onun için bütününü bilmeniz lazım. Bir insanın 6000 küsur ayeti aynı anda görmesi mümkün müdür?
1: Değil.
2: Değildir. O zaman kim açıklayabilir? Gören bir varlık var. O da Allah. Başka kimse yok. Ancak Allah onu açıklayabilir. Ne olduğunu zaten Kur'an'da da öyle diyor. Peygamber Efendimiz sen dilini kıpırdatma diyor. Ezberlemeye de çalışma diyor. Onu açıklamak bize aittir diyor. İşte bu iyiliğe karşı kötülükle mukabele eden insanlar her devirde vardır. İşte bir kısa da anlatmak istiyorum.
1: İnşallah buyurun.
2: Bir kişi mürşidine yeni tabi oluyor. Ve bu mürşidine tabi olduktan sonra ilk ders olarak mürşidi bir emir veriyor. Diyor ki git diyor merdivenlerin yanında diyor odada bir oturmuş kitabı Kur'an okuyor diyor. Onun ensesine bir tokat at diyor. Gidiyor. Hakikaten öyle biri var. Ensesine emir dağılmış. Bir tokat atınca adam da dönüyor. Pah, bir tane buna patlatıyor. Bu tabii yüzünü ovuştura ovuştura geliyor. Ne oldu diyor. O da bana vurdu diyor. Tamam diyor güzel. Şimdi git diyor. Tekrar onun yanında bir oda daha var. Ondakine de bir tane vur diyor. Aynısına. Tabii oraya gidiyor. Ona da bir tane vuruyor. Adam bir kalkıyor. Eyvah tokat geldi gelecek diyor. Var adam birden duruyor. Yukarıya bakıyor. Göz kırpıyor. Tekrar oturuyor. Buranın neden yok. Çekiyor geliyor. Olay böyle oldu diyor. Tamam diyor. Şimdi üçüncü oda var diyor. Oraya da git bakayım diyor. Oraya daha yaşlıca bir adam oturuyor. Buna bir tane vuruyor ensesine. Kitap okurken. Bu yavaşça yüzünü dönüyor. Bu bekliyor. Tokat geldi gelecek. Hay Allah razı olsun diyor. Muhakkak ki sana yapmış olduğum bir kötülük vardı ki onun karşılığı olarak benden onun karşılığını aldım. Şu dünya hayatındaki. Ve bir dost kazandım. Biliyorum ki ben seni ilk defa görüyorum. Bu mürşidin emrini yerine getiriyorsun. Ama muhakkak ki benim ensem de senin elini acıtmıştır. Allah'ın huzurundan senden özür diliyorum diyor. Şu andan itibaren bir dost kazandın. Ne derdin olursa ben sana hizmete hazırım. Şaşkın şaşkın geliyor. Diyor ki işte böyle böyle oldu diyor. Nasıl olacak? Bakın diyor evladım diyor. O ilk kişi gittin henüz nefsi emmare dediğimiz nefsinin emrinde ama Allah yolunda. Fakat nefsini daha yenememiş. O kısası uyguluyor. Yani onun nefsi müsaade etmez affetmeyi. Sonra kısası uyguluyor. Ama sen bir tokat atınca o sana bir tekme atmıyor. Sadece birebir aynısını yapıyor. Daha fazlasına gitmiyor. İkinci odadaki ise diyor artık kısası atlayacak. Nefsi emareden çıkmış, nefsini tezkiye etmiş bir adam. Öfkeleniyor ama bunu fiiliyata dökmüyor. Ve yukarıya göz kırpıyor. Ya Rabbi bunun senin bir imtihan olduğunu biliyorum diyor. Sesini çıkartmıyor, oturuyor. O üçüncüsü ise kötülüğe karşılık hayırla mukabele eden ehli zikirden biri. Allah'ın büyük evliyalarından biri. O insan sadece ve sadece Allah'ın mahlukatına, insanlarına hizmet etmek için yaşıyor zaten. Yani zaten derdi o, onlara hepsine hizmet etmek amacı. O sebeple kimse vay sen bana bunu nasıl dedin diyemez ki, hepsini sahibi görüyor. Hepsinin kölesi olduğunu düşünüyor. Allah'ın emriyle bunlara hizmet edeceğim diyor. Ve onları memnun etmeye de çalışıyor. Yani hizmet edeceğim derken, hani iş olsun sana yardım edeyim anlamında değil. Hizmet ettiğin kişinin hizmetinde memnun kalmasını da sağlaman gerekiyor. Öyle bir özelliği var. İşte bu insanlar hamd eder şükrederiz her devirde vardır. Ama çok azınlıktadırlar. Ama her devirde vardırlar. Ve inşallah bu devirde de bu insanlardan oluşan o grup, yani 73. fırka, 72 inanç grubunun içinde bir araya gelecekler ve dünya sulh ve sükun içine girecek. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun efendim. İhsan Bey, birazcık beklettik sizi. Ama konumuz çok güzel. Ben aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum efendim. Kutsal kitaplarda kötülüğe karşı iyilikle mukabele eden insanlar var. Allah dostları var. Bu insanlar kimler? Biz bu insanları nasıl buluruz? Nasıl tarif ederiz? Nasıl onlara ulaşırız? Bu konuda sizin bilgi dağarcığınızdan yararlanalım efendim.
3: Sağ olun, teşekkür ederim. Kutsal kitapta bir sürü kıssa var. Yani hem İsa Mesih'in anlattığı hem diğer peygamberlerin anlattığı birçok örnekler var. Eski zamandan gelen hikayeler gibi gözüküyor insanlara. Çünkü günümüzün getirdiği hayatla uğraşırlarken ne yazık ki Allah'ın yolu birçokları için eski zaman hikayesi gibi geliyor. Oysa yaşamakta diridir. Bizim Allah'ımız diri Allah'tır. Yani o zaman onun yolundan gidenlere de yol açtığı, kendisine benzetmeye çalıştığı aşikardır. O şöyle demiş 1. Petrus 1. bölüm 16. ayette, kutsal olun çünkü ben kutsalım. Kutsallık şimdi çağdaş Türkçe'de çok fazla anlaşılmıyor. İşte Allah'a ayrılmış demek, Allah'a özgü olan demek. Sadece onun gibi hiç kimse yok. Ama onun kullanımına açılmış olan, ona benzer olmak için hazırlanmış olan, ona teslim olmuş olan diye tercüme edebiliriz aslında. O bizi kendisine teslim olmaya çağırıyor, kendisine benzer olmaya çağırıyor. Onun niteliklerini yeryüzünde sergilemeye çağırıyor. Ama yeryüzü zor. Yani her birimiz günahkarız ve aslında her birimiz Ali Bey'in anlattığı kıssadaki tokadı hak ediyoruz. her birimizin ensesine ufak tokadı hak ettiğimiz, bazılarımız büyük hak ediyor maalesef. aşikar, yani doğrudur. Ama yine de bize şu emrediliyor. Yani Romalılar 12. bölüm 21. ayette, kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen diye açıkça ayet söylüyor. Bir sürü kötülükle karşılaşırsak da biz o kötülüğe karşı kötülükle ya da kısasa karşı kısasla cevap vermek yerine aslında iyiliği aramak mecburiyetindeyiz. Çünkü iyi olan Allah'ın karakteridir ve bizim yansıtmamız gereken de her ilişkimizde bize düşmanca davrananlarda dahi her ilişkimizde Allah'ın karakterini aramak ve ona uygun olanı yansıtmaktır. Umut var hala bizim için. Yani 1. Korintliler 1. bölüm 1. ayeti çok severim. Uzun bir ayet aslında. Türkçe tercümede 3 ayeti birleştirmişler. Ama şöyle sevdiğim yerin altını çizeyim. Diyor ki kutsal kılınmış olan ve kutsal olmaya çağrılmış olanlara selam ve esenlik olsun. Şimdi bizi tasvir ederken Allah ayette kutsal kılınmış olan diyor. Diyor ki yani siz henüz kutsal değilsiniz ama bu Allah sevgisi yolunda ilerlemeye başladıktan sonra, benim yolumda ilerlemeye başladıktan sonra ben sizi kutsal kıldım diyor. Kutsal sayılıyorsunuz. Aslında değilsiniz ama kutsal sayılıyorsunuz. Ama aynı zamanda da kutsal olmaya çağrıldınız. Yani bir yolda devam ediyorsunuz ve o yolda ilerlerken Allah'ın karakterine giderek daha çok benzemeyi istemeniz lazım. Kutsal kitapta bunun örneklerini görüyoruz. Havarilerin ilk zamanlardaki davranışları bazılarının biraz çiğken ilerledikçe daha fazla olgunlaştıklarını görüyoruz. Sonra Hristiyanlık tarihinde daha olgun hareketlerini görüyoruz. İşte havarilerin hizmetlerinde, yazdıklarında bunu görmekteyiz. Günümüzde de Aslında siz sormadan ben günümüzden de
1: buyurun
3: bahsedeyim.
1: Efendim, buyurun efendim, buyurun.
3: Günümüzde de aslında Allah yolunda yürüyen insanlar var. Eski zamana mahsus bir şey değil. İşte azizlerden bahsediyor kilise tarihinde. İşte sanki çok uzak olaylarmış gibi. Aslında aziz olmak yolunda yürüyoruz. Az önceki ayeti biz aziz kılınmış ve aziz olmaya çağrılmış diye de tercüme edebiliriz. Evet. Ona benzemeye başladıkça, onun ruhu içimizde etkin olmaya başladıkça da o törpülerden arınacağız ve daha az ensemizde tokadı hak etmiş olacağız. İnşallah.
1: Allah razı olsun efendim. Sağ olun. Emre Bey, aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum efendim. Kendisine kötülük yapıldığında iyilikle mukabele eden insanların bu dönemde var olduğunu araştırmalarınız neticesinde nasıl bizlere anlatabilirsiniz efendim?
0: Allah razı olsun.
1: Sağ olun efendim.
0: Bir Allah dostu der ki, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyin, nefret ettirmeyiniz. Bu bilginin arkasında tabii birçok belki gerçek yatıyor. Benim tabii acizane, sadece benim idrak ettiklerim istikametinde başka insanların bize karşı negatif davranışına karşı bizim doğru davranmamız çeşitli sonuçlara götürecektir. Bir tanesi tabii ki bu dünya sonuçta bizim için bir imtihan dünyası ve başka insanların negatif davranışı bizim için bir imtihan ve Allah-u Teala'nın bizden istediği bizim başkaları negatif, yanlış davransa da bizim doğru davranmamız. Bu bizimle alakalı olan bölüm. Ama Allah-u Teala tabii bunun ötesini de biliyor. Çünkü biz, başka insanlar bize karşı negatif davransa da biz doğru davranırsak, ola ki o insanlar kendi davranışlarını sorgularlar ve belki onlar da Allah'a yönelirler. İşte bu çok daha hayırlı bir sonuç. O yüzden Allah-u Teala'nın bizden bazen ilk etapta bize zor göreni istiyorsa da mutlaka arkasında çeşitli sırlar yatıyordur. Ve bizim için iyi olandır. Tabii ki şunu da biliyoruz. Kötülüğe karşı iyilikle davranmak hakikaten Allah'a teslimiyetin en üst kademede yaşanacak olan bir durum. Yani bütün boyutlarıyla ben öyle düşünüyorum. Bu sebeple Allah-u Teala bize tabii hem örnekler gösteriyor ama Allah-u Teala bunun formülünü bize veriyor. Daha belki sualde söylediğimiz gibi bu nefsimizi yok etmemiz gerekiyor. Ve gene sizinle birkaç ayet paylaşmak istiyorum. Markos 12. bölüm 29. 30. ve 31. ayet-i kerimeler. İsa şöyle karşılık verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail. Rabbimiz Rab, tek Rab'dır. Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. İkincisi de şudur, komşunu kendin gibi seveceksin, bunlardan daha büyük buyruk yoktur. Bu emri, bu ifadeyi idrak edersek şunu görüyoruz. Bütün yüreğinle, bütün kalbimizle sevebilmemiz için nefsimizin kalbini arındırmamız gerekiyor. Bu bir. Bütün aklınla, aklımızı Allah'a teslim etmemiz gerekiyor. Bütün gücünle ve bunu idrak edersek bunun aslında en üst mertebede Allah'ı teslimiyeti gerektirdiğini görüyoruz. Ve bunu, bu bir emir. Bu bugünden yarına gerçekleşecek olan bir olay değil. Bu adım adım gerçekleşecek olan bir olay Allah'ın yardımıyla. Ama bu yolu takip etmemiz gerekiyor. En azından bu yolu hedef edinmemiz gerekiyor. Ve daha evvel Ali Bey'in de okumuş olduğu iki ayet-i kerime için tekrarlamıyorum ama Âl-i İmrân suresi 119. ayet-i kerime ve Âl-i İmrân suresi 110. ayet-i kerime. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a teslim olanların bu sevgiyi ve kötülüğe karşı iyiliği yaşadıklarını bize ispatlıyor. Ve yine Matta İncil'inde 5. bölüm 5. ayet-i kerimede Allah Teala bunun sonucunu bize sonuçta söylüyor. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Allah Teala her şeyi sonuçta hepimiz için yaratmış. Hepimiz bütün insanlara potansiyeli, yani bu noktaya ulaşma potansiyelini vermiş. Ama gerçek anlamda hak edenler, miras alacak olanlar Allah'ın bu teslimiyetini bize emretmiş olduğu bu teslimiyeti ve bu sevgiyi yaşayacak olanlar. Ve inşallah hepimiz bu sevgiyi yaşayalım ve Allah'ın sevgisine layık olalım. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun efendim. Programımızın sonuna yaklaştık. İnşallah konuyla ilgili son cümlelerinizi alabilir miyim Emre Bey?
0: Ne diyebilirim? İnşallah bize farz kılmış olunan bu sevgiyi el ele gönül gönül yaşayalım. Ve bu sevginin, bu sevgiyi ulaştıracak olan yolun aynı olduğunu, aynı yol olduğunu, hangi kitaba inanırsak inanalım, aynı olduğunu inşallah insanlarla paylaşalım. Bu üzerimize bir vazife diye düşünüyorum. O zaman hem sevgiyi Allah'ın istediği boyutta yaşayabiliriz ve Allah'ın istediği barışı inşallah yaşarız diye düşünüyorum. Ve bu program buna vesile olacağına eminim. Allah sizden razı olsun.
1: Allah razı olsun efendim. İhsan Bey, konumuz sevgiydi. Konuyla ilgili sizin de son cümlelerinizi alabilir miyiz efendim?
3: Seve seve. Aslında çok memnun oldum böyle bir programda olduğuma. Çünkü en önemli konudan söz ediyoruz. Yani İncil'de Allah sevgidir diyor ve biz onun sevgisinden, onun sevgisine sahip olan insanlardan söz ediyoruz. Ona teslim olan insanlardan söz ediyoruz. Bu gerçekten çok değerli bir şey. Bu sevginin aramızda egemen olması, hüküm sürmesi benim temennim. Ve burada bu masanın çevresinde, yani bizi seven Allah'tan söz ettiğimiz için ve onun sevgisinde büyüme yolunda konuştuğumuz için çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten Allah razı olsun sizden.
1: Sizleri ağırlamaktan, aramızda görmekten, bu programa katıldığımız için ayrıyeten çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Ali Bey, konuya ilişkin son cümlelerinizi sizden de alalım efendim.
2: Hepinizi çok ama çok seviyorum hem de kalpte.
1: Allah razı olsun efendim. Sevgili izleyicilerimiz, hepinizi çok ama çok seviyoruz hem de kalpten. İyi akşamlar, esenlikler efendim. Sağ olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz, beraberiz. Sizler, biz ve Allah. Öyleyse Yüce Rabbimiz her zaman bizlerle beraber. Her zaman sizinle bir mutluluk sohbeti yaptığım her zaman parçasında biz üçümüz beraberiz sevgili kardeşlerim. Allah'ın ülkesinde yaşarız biz. Allah'tan bahsettiğimiz sürece. Onun hakimiyetinde, onun dizaynında, onun bizlere sağladığı mutluluk şarkılarında, eski bahçelerde. Hani bahçeler vardır. Her tarafı ağaçlarla, çiçeklerle çevrilidir. Onlara baktığınız zaman içiniz açılır. Bir ferahlık haykırır içinizden. Allah'a yakın hissedersiniz kendinizi hani. Gölgeler, güneşler bir aradadır. İşte o bahçelerden bahsediyorum size. Allah'ın bahçeleri. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın beraberliğinde mutlu olmak varken mutsuz olmak niye? Sizi mutsuz kılan gene kendinizsiniz sevgili kardeşlerim. Ne zaman çevrenizden geçerken bu güzelliklere bakarsanız, o yaprakların hepsi yeşil ama ne kadar çok yeşil varmış diye hele bir sayın renkleri. Hayretle bakacaksınız Allah-u Teala'nın yüzlerce ton yeşili var. Yüzlerce ton pembesi, beyazı, sarısı, mavisi, her yerde, her rengi. Öyleyse onlara bakınca ne hissediyorsunuz? Bu çiçeklere, ağaçlara içinizi bir yaşama sevinci almalı diye düşünüyorum. Göklere bakacaksınız, masmavi bir gökyüzü, beyaz bulutlar. Etrafınıza bakıyorsunuz, yapraklar, çiçekler, tepeden tırnağa çiçek açmış ağaçlar. Denize bakıyorsunuz, yeşil, yeşil mavi. Ve büyü bütün insanları kaplamış durumda. Doğan, dışarıdaki insanları, dışarıdaki dünyaya bir göz atıyorsunuz. İnsanların büyük kısmı mutsuz. Otobüslerde, trenlerde, yürüyen kalabalıklarda hep yüzleri asık insanlar. Neden gülmüyorlar sevgili kardeşlerim? Hepsi ayrı bir açıdan bir dert küpü gibi. Unutmuşuz kimliğimizi. Osmanlı kimliğimiz tarihte kalmış. Hani o Allah'a yakın insanların çoğunluğu oluşturduğu ülke. Sevgili kardeşlerim, bir
Yabancı bir kitap yazmış. Ufukların ötesi, ufukların efendisi diyor. Osmanlılar diyor. Ve kitapta diyor ki, bu kitap artık mevcut olmayan bir millete adandı diyor. İthaf edildi diyor. Acaba anlatabiliyor muyum size sevgili kardeşlerim? Bu yazarın, bu yabancı yazarın ne kadar haklı olduğunu, artık mevcut olmayan bir millet, Osmanlı. Evet, kanlarımız hala Osmanlı kanı, Türk kanı. Ama onlardan ne kadar uzaktayız sevgili kardeşlerim. O yükselme devrindeki Osmanlı'dan ne kadar uzaktayız. Türkiye'den Avrupa'nın göbeğine kadar dünyadaki en hızlı posta sistemini kurmuşlar. Her menzilde atlar hazır beklerdi. O menzile ulaşan atlı haberci hemen atından atlar, o sırada hazır olan bir başkasını atlayarak yoluna devam ederdi. Ülke boydan boya kervansaraylarla donatılmıştı. Sevgili kardeşlerim, her kervansaray bir vakıftı. Osmanlı olmuşsunuz, Hristiyan olmuşsunuz, İngiliz olmuşsunuz, Fransız olmuşsunuz, Romanyalı olmuşsunuz. Hangi milletten olursanız olun, kervansaraylardan birine ulaştığınız andan itibaren oranın misafirisiniz. O uçsuz bucaksız Osmanlı İmparatorluğu'nun, düşünün, bütün Kuzey Afrika, Avrupa'nın yarısı, Kafkaslar, Türkiye, Arap Yarımadası, bir bütün Memaliki Osmaniye. Nereye giderseniz gidin, bir kervansaraya ulaştığınız andan itibaren orası bir vakıftır. Siz misafirsiniz. Hiç önemli değil hangi milletten olduğunuz. Orada misafirsiniz, Osmanlı'nın misafiri. Bir atınız var ve bütün Osmanlı memalikini, yani memleketlerini dolaşmak istiyorsunuz. Mümkün. Hiç paranızın olması gerekmiyor. Atınızın yiyeceği dahil sizin bütün ihtiyaçlarınız o kervansarayların her birinde temin edilir. Ve kalma süresi ne kadarsa, bazılarında bir ay, bazılarında 2 ay, o süreç içerisinde hiçbir para ödemeden oradaki bütün güzelliklerden istifade edebilirsiniz. Osmanlı ikramı. İşte onlar sizin atalarınız, dünyadaki en hızlı posta sistemini kuranlar onlar. İstanbul'dan çıkan haberci 2-3 günde Avrupa'nın ortasına dek giderdi. Ve habercilerin de dinlenmelerinin arkasından ulak değiştirme suretiyle atlar değişir, ulak değişir ama hedef değişmezdi. Menziline mutlaka
Avrupa'da ulaşılamamış olan bir zaman dilimi içinde mutlaka ulaşırdı. Sorumluluğunu bilen bir milletiniz sevgili kardeşlerim. Bir dünya hakimiyeti düşünün ki inkırazından sonra yani çökmesinden sonra tam 28 tane devlet oluştu. O 28 devletin hiçbirini diğeriyle harp ettirmeden, anlaşmazlığa düşürmeden idare eden o büyük insanlar da sizin atalarınız, Osmanlılar. Şimdi olmayan bir millet. Biz o zatı çok haklı gördük. Şimdi olmayan bir millete hitap ediyor. Ne kalmış? Düşme devresi de, çökme devresi de dahil olmak üzere Osmanlı'nın kuruluşundan sona erdiği 1920 yılına kadar 600'den fazla yıl. Dünyada en az suç işlenen ülke. Bütün dünya üzerinde en az suç işlenen ülke. Acaba neden sevgili kardeşlerim ha? Neden? Arkasında Allah olduğu için. Düşünün Osmanlı dizaynını. Esnafın tamamı tasavvuftan. Ordunun tamamı tasavvuftan. Bahriye'nin tamamı tasavvuftan. Halkın büyük kısmı tasavvuftan. İlmiye sınıfının büyük kısmı tasavvuftan. Geriye ne kalıyor ki? İnsanların büyük kısmı Allah ile iç içe. Elbette mutlu bir toplum. Dünyaya örnek olacak olan bir ahlak dizaynı, bir davranış biçimleri dizisi. Herkes, herkesin haklarına saygılı, herkes başkasının yardımı için mevcut. Saygısızlık müessesesi kökünden kazınmış. Borç alan borç aldığı zaman o borcu ödeyene kadar kendisini rahat hissedemezdi. Ödememeyi kimse düşünmezdi. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Senetlerin ve çeklerin %70'ten fazlası geri dönüyor. Acaba ne olmuş da bu hale gelmişiz? Dünya üzerinde adı bile belli olmayan bir küçücük ülke Türkiye. Arkasında benliğimizi kaybetmenin arkasında ne var diye hiç düşündünüz mü? Allah'tan uzaklaşmamız. Mutsuz bir toplumun temelinde Allah'tan uzaklaşan insanlar vardır. Öyleyse onlar dünyanın efendisiydiler. Onlar muhteşem bir dizaynı sergilemişlerdi. Allah için var oldular, Allah için yok oldular. İşte 600 küsür sene onlar idare etti Avrupa'nın yarısıyla bu ülkeyi. Bütün Kuzey Afrika'yı.
Ne düşünüyoruz sevgili kardeşlerim? 600 sene sonradan 28 tane milleti oluşturacak olan bir dünya milletleri dizisini hiç kendilerine küstürmeden, onların birbirine düşmesine müsaade etmeden en mutlu dizayn içerisinde 600 yıl idare edebilen Osmanlı Türk.

Toplumun yapısının temelinde mutluluğun simgesi ahlaktır. Ahlakın simgesi ise Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğimiz zaman neden içimizin sızladığını anlıyor musunuz? Onlar mutluydular. Sahabe mutluydu. Birbirinin eşidi yaşantılar yaşadılar. Herkes başkası için yaşadı. İşte Osmanlı'yı yok ettiler. Geriye kalan şu topluma bakın. 1920 2080 yıla der. 3 yıl daha 83 yıl. 6 asırdan fazla süren hükümranlığın mutlu insanların yerini 83 yılda sadece İstanbul'da en az 3000 tane çanta çalınması olayı vücuda gelen bir toplum.

Senetlerin %70'i, 80'i, çeklerin de öyle ödenmiyor. Kimse borcuna sadık olmak gereğini duymuyor. Hapishaneler adam almıyor. Artık normal bir olay sayıldı hapishaneye girmek, çıkmak. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'dan sonra kalan şu enkaza bakın. Öyleyse iki toplumu mukayese ettiğiniz zaman onu düşüneceksiniz. Asırlarca evvel sizin atalarınız dünyada ahlakın temsilcisi olmuşlardı. Doğruluğun, Allah'a yakınlığın, birbirleriyle yardımlaşmanın temelinde olan örnek insanlar. İşte bugünlere gelmişiz. İmparatorluk çöktükten sonraki 80 yıl içinde durumumuz bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu içinde düştüğümüz bataklıktan, bu pislik çukurundan, ahlaksızlık furyasından, bu ülkeyi kurtarıp yeniden Osmanlı yapabilecek olan bir tek şey vardır. Allah'a yakın olmak. Mutluluk başka hiçbir yerde bulunamaz. Mutluluk insanın Allah devreye girmeden harcı olmamıştır. Hiç insanlığın olması da mümkün değildir. Allah ile beraberseniz mutlusunuz. Değilseniz asla. İç dünyanızda mutlu olmanız da Allah ile olan ilişkilerinize bağlıdır. Dış dünyanızda başka insanlarla olan ilişkileriniz de Allah ile olan ilişkinize bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluğunuz da gene Allah ile olan adı üstünde ilişkilerinize bağlıdır. İlişkilerinizdeki mutluluk. Öyleyse nasıl bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Ahlakını, benliğini yitirmiş bir toplum. İlluminati'ye esir olmuş bir ülke. Adamlar Osmanlı'nın mirasçılarını 66'ya bağlamışlar. Ülke ekonomik bir sömürge olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu her tarafından ahlaksızlık akan böyle bir ortamda hamdolsun ki ahlakı temsil edenler de var. İşte bu ahlak müessesesinin temelinde Allah var. Allah korkusu olmadan ahlaklı insan yetiştirilemez diyenler yanılıyorlar. Allah korkusu olmadan değil sevgili kardeşlerim. Allah sevgisi olmadan, Allah'a aşık olmadan, Allah'ın dostu olmadan,
Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse ne söylediğimizin manasına varalım. Hep din adamları insanlara Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun derler. Allah ise verdiği emirlerde Allah'ı sevin diyor. Allah'a aşık olun diyor. Allah'a hayran olun diyor. İnsanı kamil olun diyor. Nefsinizdeki bütün afetleri yok edin diyor. Mutluluk onun arkasında sevgili kardeşlerim. Sizi şeytanın esiri yapan şey, faktör nefsinizin afetleridir. O afetleri sadece zikir adlı bir vasıtayla yok edebilirsiniz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Mutlu mu olmak istiyorsunuz? Nefsinizin kalbindeki afetleri çıkarın. Geriye mutluluk kalır. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin çıkması için yerlerine faziletin dolması, fazılların dolması gerek. Fazıllarsa iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu sağlayacak olan müessesedir.

Güvenin ortadan kalktığı nokta, mutsuzluğun ülkesi orasıdır. Neden insanlar mutsuz? Sevgili kardeşlerim, düşünün, neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında mutsuz, dış dünyalarında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Kültürlerinden kopmuşlar, koparılmışlar ve bunun bir marifet olduğunu zannederek yapmışlar bu işi. Şu çürümeye bakın sevgili kardeşlerim. Sadece 80 yıl. Taş üstünde taş koymamışız. Her şeyi berbat etmişiz. Öyleyse neden kendimize gelmiyoruz? Neden aslımızı araştırmıyoruz? Neden Allah'tan uzak bir toplum olmuşuz? Herkesin birbirine kötü davrandığı, birbirinin malını çaldığı, her türlü ahlaksızlığın çirkef olarak her taraftan aktığı bir korkunç dünya oluşturmuşuz. Artık çocuklarımız şeytana tapıyorlar. Sokaklarda kedilerin, köpeklerin kesilmesiyle kanlarının içildiğini yazıyor gazeteler. Biz böyle mi olacaktık sevgili kardeşlerim? Neler kaybettiğinizin farkında mısınız? Neden söylüyorum bunu? Bunları, bu iki tablonun karşılaştırılmasını neden yapıyorum? Çünkü bu şartlar altında da mutlu olabilirsiniz. Üzüm, üzüme baka baka kararır. Nur, nura baka baka aydınlanır. Öyleyse kararmayı kendimize örnek almışız. Ey Batı medeniyetinin standartları içine gireceğiz. Hep onları kendimizden üstün zannetmişiz. Gelin o toplumun içinde yaşayın da bakalım siz mi üstünsünüz, onlar mı? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele götürmek hepinizin elinde. Bu mutluluğunuzun geriye alınmasıdır. Kaybettiğiniz mutluluğunuzun geriye alınmasıdır. İşte biz size, sizlere o mutluluğa nasıl ulaşacağınızın alfabesini öğretmekle vazifeliyiz. Hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Öyleyse mutlu olmayı istiyor musunuz? Bu mutsuz dünyada, şu huzursuzluk hengamesinde güzele doğru, doğruya doğru, Allah'a doğru, mutluluğa doğru bir yelken açmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? Mavi gökyüzünde, beyaz bulutların ötesinde bir yerlere gitmek. Hı? İster misiniz? Biliyorum ki aranızda birçok kişi, hadi canım sen de. Ben mi mutlu olacağım? Bu şartlar içinde mi? Senin bu söylediğin imkansız diyen birçok kişi, onlar sevgili kardeşlerim,

Karanlıkla aydınlığı ayırdıkları noktada hedefe yürüyecekler. Evvela şunu söyleyeyim ki hayata başlayan herkesin nefsinin kalbi %100 karanlıktır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, cehalet, cimrilik ve daha bir sürü afet. 19 grup afet nefsinizin kalbini tamamen doldurmuş. Karanlıklarla temsil ediyorlar. Nefsinizin kalbi kapkara. Ne olur nefsinizin kalbi afetlerle doluysa? Yapıya bakalım beraberce. Afetler nedir? Afetler, bu saydığımız öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, bunlar Allah'ın emirlerine mutlak olarak itaat etmek istemeyen ama Allah-u Teala neyi yasak etmişse onu mutlaka yapmak isteyen bir özellikle programlanmıştır. Nefsiniz %100 afetlerle doludur. Doğduğunuz andan itibaren ve ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Onların da yapısı Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek. Öyle bir ortamda dünyaya geldiniz ki orada Allah'ın bütün emirleri çiğnenir. İnsanların büyük kısmı Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Öyle bir ülkede doğdunuz ki Allah'ın bütün yasakları serbest bırakılmıştır. Ve sizi Allah-u Teala'nın sizi kumanda etmesi üzere verdiği aklınız böyle bir ortamda şuur kazanacaktır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiillerin en rahat standartlarda işlendiği, emrettiği şeylerin hiçbirinin yapılmadığı, yapılmasına gerek görülmediği, insanların o istikamette hiç eğitilmediği bir dünya nizamı. Aklınız o istikamette şuurlanıyor. Öyleyse nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiiller işlemek istiyorlar. Aklınız da böyle bir dünyada şuur kazandığı için nefsinizin taleplerine evet diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar şeytan tarafından diyor Allah-u Teala. Tağut tarafından, şeytan tarafından. Öyleyse şeytan tarafından emredilirler diyor Allah-u Teala. Acaba ne demek istiyor? Emredildiği zaman yapılması gerekir. Emirse. İşte şeytan nefsinizin afetlerine Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmasını söylüyor. Nefsiniz de zaten ona göre programlanmış. Aklınız da öyle bir ortam içinde şuur kazanmış. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için fizik vücudu harekete geçiriyor. Ne oldu? Şeytan size teklif etti. Ama siz onu yerine getirdiğiniz için artık bu bir emredilen şeyin yapılması gibi hüviyet kazanıyor. Allah Teala onun için onlar fuhuşla ve münkerle emrolunurlar diyor. Şeytanın teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleri ona göre dizayn edilmiş.
Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır, emrettiklerini de yapmamaya, aklınız da fizik vücuda onu yaptırıyor. Şeytanın dedikleri bir bir gerçekleşiyor. Böyle bir insan mutlu olabilir mi? Asla sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü fizik vücudunuzda iki tane misafir var. Birisi nefsiniz, bir rehine. İkincisi ruhunuz, bir emanet. Ve ikisi birbirinin tamamen zıttı. İkisi de akla müracaat ediyor. Ruhunuz Allah'ın emrettiği bir şeyi gerçekleştirmek üzere müracaat ediyor. Nefsiniz de Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için müracaat ediyor. Aklınız da nefsin söylediğini kabul ediyor. Ona göre ortam bunu gerektiriyor. Bu böyle insanların bulunduğu bir toplumda bu düzen, bu dizayn söz konusu ve huzursuz. O kişi huzursuz. Her akla talep ulaştırmada nefsinizle ruhunuz devamlı bir kavga halindedir. Çünkü birinin talebi ötekinin tamamen zıttıdır. Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasını ister ruhunuz. Nefsiniz de Allah neyi emretmişse onun asla yapılmamasını ister. Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesini ister ruhunuz, nefsiniz de işlenmesini. Öyleyse aklınızsa bunlardan bir tanesine karar verecek. Böyle bir ortamda şuur kazandığı için genel anlamda nefsinizin afetlerini onların taleplerine uyarak mükafatlandıracak. Çünkü şuur kazandığı ortam böyle bir ortam. O ortamın şuuruna sahip. Her talepte nefsinizle ruhunuz mutlaka kavga edecektir. Yani hangi olayda bir talepte bulunuyorsanız aklınızdan, nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi her seferinde birbirine ters düşecektir. Bu iç dünyanızda devamlı bir kavganın var olmasını ifade eder. Bu kavga ise ancak bir huzursuzluk, mutsuzluk kapısıdır sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa, oradaki insanlar huzursuzdurlar. Kavganın, kaosun olduğu yerde insanlar huzursuzdurlar. İç dünyanızda da nefsinizle ruhunuz arasındaki bitmeyen diyalektik kavga sebebiyle huzursuzsunuz. Sevgili kardeşlerim, İşte insanlar huzursuz, insanlar sıkıntılı, iç dünyalarında bitmesi mümkün olmayan bir kavga devam edeceği için, etmekte olduğu için. Peki, ya bizim insanımızın dış dünyası, nefsler, birer canavar. Kuvveti elinde tutan diğerine sıkıntı veriyor. Onu huzursuz ediyor. Her davranışıyla rahatsız ediyor.

Sevgili kardeşlerim, eğer bir insanın nefsi varsa, nefsinde afetler, bunlardan özellikle gurur afeti, kibir afeti, başkalarından üstün olmak ister. Kendisinin hissetmesi yetmez. Etrafındaki insanlara da hissettirerek bunu kabul ettirmek, onlara tasvip ettirmek ister kendisinin üstünlüğünü. Onların davranışlarından bunu gerçekleştirmek ister. Davranışlarındaki havanın, anlamın, anlayışın kendisine saygı gösterilmesi olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama böyle düşünen bir kişi bunu yaparken karşısındakinin de nefsi olduğunu unutur. Öteki nefs de kendisinin üstün olduğunu kanıtlamaya çalışır, ispat etmeye çalışır. Ve birbirine zıt niyetler ve hedefler için insanlar harekete geçerler. Ve bu üstünlük iddiasının ispatı kuvvetlinin zayıfı ezmesiyle noktalanır. Kuvvet, adaletin tecellisi istikametinde değil, adaletsizlik istikametinde kullanılmıştır. Kuvvetli, kuvvetsizi koruyacakken, kuvvetli, kuvvetsizi ezmiştir. Sevgili kardeşlerim, arkasından hüzün baş gösterir. Sıkıntı baş gösterir. Sadece ezilen kişi mi huzursuz olur? Hayır. Ezen de huzursuz olur. Öbür tarafa hissettirmemeye çalışsa bile bu bir şey ifade etmez. Ama her haksızlığın arkasından Allah Teala haksızlığı yapan herkese mutlaka azap eder. Yetmez, o kişinin ruhu da o kişinin nefsine huzursuzluk hissettirir, huzursuzluk verir. Her başkasına yaptığınız kötü davranışın ardından duyduğunuz vicdan azabı dediğiniz duygu, işte odur Allah'ın size verdiği azap. Ruhunuzun nefsinize ulaştırdığı huzursuzluk. O zaman dünya üzerindeki tatbikatta bu kişi başka birisine haksız bir davranışta bulunmuştur. Onun hakkını ihlal eden bir yanlış davranış, bir haksız fiil oluşmuştur. Bu sebeple zarar gören taraf, mazlum, zulme uğrayan taraf huzursuzdur. Ama zulmü yapan taraf da huzursuzdur. Zulme uğrayan tarafın sebebiyle değil, onun bir burada dahli yok. Allah Teala seyirci kalmaz olaylara. Mutlaka kişiye azap eder. Herkes yaptığı kötülüğün arkasından bu azabı mutlaka yaşar. Öyleyse bu kişi huzursuzdur. Dış dünyasında başkasına zulmeden kişi. Bu kadar mı huzursuzluğu? Hayır. O zulmettiği kişi ondan intikam almak sevdasına düşer. Fırsat bulursa mutlaka intikamını alırsa ki eşyanın tabiatına uygulanan intikamını almasıdır. Nefsindeki afetler onu gerektirir. İntikamını aldığı zaman ona zulmeden kişi ikinci defa üzülecektir. Birincisinde Allah'ın verdiği azap da üzüldü. Bu sefer de
Başkasına, başkası tarafından kendisine zulmedildiği için üzülüyor. Haksız bir fiil karşısında haksız davranmış kişinin yüzünü yaşıyor, huzursuzluğunu yaşıyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi başka birisinin kendinden aldığı intikamı bir haksız fiil olarak değerlendirir ve kendisine yapılmış bir hatalı davranış vardır. Kendisine yapılmış bir haksız fiil söz konusudur. Mutlaka o da intikam almak ister. İntikamını alabilirse bir azapla karşılaşacaktır. Allah ona azap edecektir. Huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa şuuraltı birikimi anlamamış intikama yani kine dönüşecektir ve bu kişide huzursuzluk oluşacaktır. Kişi intikamını alsa Allah'ın verdiği azap sebebiyle huzursuz. İntikamını alamasa stres sebebiyle huzursuz. Ama hep huzursuz. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Muhtevaya dikkatle bakın. Böyle olmasaydı insanlar birbirlerine üstün olduklarını ispat etmek yerine onlara yardımda bulunmak üzere harekete geçselerdi. O zaman kavgaya sebep kalıyor mu? Eğer siz kendinizi başkalarının emrine koymuşsanız, onların mutluluğu için yaşamaya başladıysanız, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta Allah Teala sizi mutlu edecektir. Eğer böyle bir yaşama söz konusuysa zaten nefsinizdeki afetleri temizlemişsinizdir. Afetlerin şeytan kanalıyla size tesir etmesi mümkün değildir. Hiç kimseye üstünlüğünüzü ispat etmek mecburiyetini duymazsınız. Siz Allah için yaşarsınız. Yaşantınız başkalarına mutluluk vermek hedefine dayalı olur. O zaman siz istemeseniz de etrafınızdaki insanlar size saygı duyar. Saygıya o zaman layık olursunuz. Kendinizi başkalarına adadığınız zaman. Dış dünyanızda mutsuzluğu da gördük, mutluluğu da gördük. Mutluluğunuzun sebebi nefsinizin afetleri. Mutluluğunuzun sebebi o afetlerin tamamen yok olması, nefsinizin kalbinin faziletlerle dolması. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Kavga bitti iç dünyanızda. Bu dışa yansıdı. Başkalarını adadınız kendinize. Başkalarına mutluluk vermek üzere yaşamaya başladınız. Ve bu noktadan itibaren siz mutlu bir insansınız. Öyleyse nefs tezkiyesi diye bir olay var sevgili kardeşlerim. Nefsinizi afetlerden temizlemek. Temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'a yönelmek. Evvela şunu açık ve kesin olarak söyleyelim ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutlu olmanız mümkün değildir. Böyle bir şey mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gözleriniz kör olarak kalır, kulaklarınız sağır olarak kalır, kalbiniz idraksız olarak kalır. Bu dünyada mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız. Kıyametten sonra da gideceğiniz yer cehennem olur. Eğer böyleyseniz bir sualimiz var size sevgili kardeşlerim.
O zaman kendinize yazık etmiyor musunuz? Bu ateist kardeşlerimize her zaman acımışımdır. Ama şimdi onlardan daha fazla acıdığım insanlar şeytana tapanlar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki şeytanın adamları hep birinci sıradalar. İşte şu anda Illuminati 8 tane kanaldan birden bütün dünyaya yayın yapıyor. Şeytanın emrindeki dünyadaki en güçlü insanlar. Hepsi mutsuz sevgili kardeşlerim. Korkunç bir mutsuzluk. Eğer paranın size mutluluk kazandıracağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ne kadar isterdim böyle düşünenlere Allah-u Teala onların istediklerinden daha çok para versin de o paraya sahip oldukları halde mutlu olmadıklarını yaşasınlar. Para hiç kimseye mutluluk getirmez. Mutluluğunuzu zengin olursanız yaşayacağınızı düşünüyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. O günlere ulaştığınız zaman ulaşırsanız bir gün tekrar konuşuruz. Başınıza mutluluğun ulaşamadığını, belki de yeni dertler karşısında çok daha sıkıntılı bir insan olduğunuzu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah ile olan ilişkiler? Allah'ın her emrini yerine getirdiğinizde Allah size mutluluk verir. Allah'ın verdiği o mutluluğun yanı başında ruhunuza, nefsinize huzur verir. Allah'ın yasak ettiği fiili elinize fırsat geçtiği halde işlememeyi başardığınız zaman gene Allah-u Teala'nın size mutluluk verdiğini, ruhunuzun nefsinize huzur verdiğini yaşayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar dış dünyalarında neden mutsuzlar, neden mutlular? Allah ile olan ilişkilerinde neden mutsuzlar, neden mutlular? Bunun standartlarını tespit ettik beraberce. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız son derece basit bir kapıdan içeri gireceksiniz basit bir sebeple, bir dilekle. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın temelini oluşturan, Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı, eğer gerçekleştirmezseniz dalalette kaldığınız, küfürde kaldığınız, hüsranda kaldığınız, şeytanın kulu olarak kaldığınız insan ve cin şeytanların, tağutun ve bizatihi şeytanın kulu olarak kaldığınız ve şirkte kaldığınız bir çıkmaza kendinizi hapsettiniz demektir. Bütün bu çıkmaz sokaklardan sizi kurtaracak olan şey, hayır sizin gayretinizde değil, Allah'ın size yardımıyla sizi kurtaracak olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim. Burada bilgisayarın hafızasında
bir hazine yatıyor. Sizi mutsuzluk denilen bu çukurdan, bu cehennem çukurundan kurtaracak olan Allah'ın hazineleri. Bilmecenin çözümü ise sadece bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Dünya saadetini yaşaması da mümkün değildir. O kişi kendisini mutsuzluğa mahkum etmiştir. Allah Teala diyor ki onlar ki bize ulaşmayı ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Ayetleri bilseler hemen Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve problem kalmayacak. Ve şöyle bitiyor sonuç. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Peki ya dilerse, kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. O mutluluğun sahibi olur diyor Allah Teala. Allah kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada o kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla fazilet birikmiştir. Bunun manası şeytanın hakimiyetinin %100'den o nefsin kalbinde %49'a düşmesidir. Hakimiyet artık şeytanda değildir. Şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebileceği için, onlar da %49'a düştüğü için, şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Siz mutlu bir insan olmanın temel standartlarına kavuştunuz. Bu arada ruhunuz da bu %49, %51 nur birikiminin %2'si rahmettir. %49'u fazıldır. Ve her birinde ruhunuz, her bir %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ermiş oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'a ulaşmadınız. Ruhunuzu size Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri anlatırken büyük bir huzur kaplıyor içimi. Sizleri mutluluğa bir nebzecik yaklaştırabildiysem, denemeye değer olan bu Kur'an hakikatini tatbikata başlayabilirseniz, yani Allah'a ulaşmayı dileyebilirseniz, şu mutsuzluklar dünyasından ayrılmış olacaksınız. Dilediğiniz andan itibaren. Allah'a karşı bir sevgi kaplayacak şuranızı, kalbinizi sıcak bir sevgi. Ve o size ibadetleri yapmanın güzelliklerini yaşatacak. O sevdirecek her şeyi. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah kendisine ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Daha bu mutluluğun yarısı. Bugünlük yarısına kadar olan kesimi de yeter. Bu yarısına ulaşmak için dünya saadetinin yarısı cennetlerden üçüncü kat cennete kadar çıkabilmek bir tek dilekle mümkün. Bütün insanları Allah-u Teala kapılarını açmış bekliyor. Bekleniyorsunuz. Ne duruyorsunuz? Eni ve boyu dünyalar kadar olan, kainat kadar olan cennete koşun diyor Allah Teala. Ne ile?
Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazık ki gene vaktimizi doldurduk. Sizlerle sohbet doyumamaz bir müessese bize büyük haz veriyor. Bu güzellikleri yaşadığınız gün siz de etrafınızdaki herkese bu güzellikleri anlatmak için can atacaksınız. İsteyeceksiniz ki sizin yaşadığınız güzellikleri herkes yaşasın. Bütün dünyadaki insanlar. Ama bir handikapla karşılaşacaksınız. Şeytan onları nasıl şu anda çoğunuzu engelliyorsa Allah'a ulaşmayı dilemekten engelleyecek. Ve zavallı insanlar mutlu olamayacaklar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek bu kadar kolay bir sebeple mutluluğu satın almak. Mutsuzluk karşılığı mutluluğu satın almak. Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı mutluluğu satın almak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Tekrar edelim, sizlerle beraber olmak doyulmaz bir zevk. Bu zevki bir defa daha Allah Teala bize yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Birkaç kişi bile olsa aranızdan Allah'a ulaşmayı bu sözlerimizle onlar dilemişlerse, işte dünyadaki en büyük nimet bizim için budur. Onların mutluluğu. Yani sizlerin mutluluğu sevgili kardeşlerim. Sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Allah sohbetinde bir aradayız. İslam nedir? Dostluk nedir? İsimli dizinin yeni bir bölümünde dereceler konusunu inşallah sizlere arz etmek istiyorum. Dereceler. Nedir dereceler? Allah'ın derecat dediği şey, hayatınızın her saniyesine dağılmıştır. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Cennete veya cehenneme gitmeniz bu derecatınıza %100 bağımlı. Ya kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazladır, o zaman mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ya da kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazladır, o zaman da mutlaka cehenneme girersiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bilin ki kıyametten sonra bütün insanların gideceği bir yer var. Orası kişilere göre cennet, kişilere göre cehennem. Bütün insanlar cennetle cehennem arasında dağılacaklar. Ne cennette ne cehennemde Allah-u Teala bir boş yer bırakmayacağını söylüyor. Biz cehennemi insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağız diyor. Cennet için de aynı şey söz konusu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki hayatınız boyunca dereceler kazanırsınız veya kaybedersiniz. Hiçbir an yoktur ki bir derece kazanmamış veya kaybetmemiş olabilirsiniz. Böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka ya derece kazanacaksınız her saniye ya da kaybedeceksiniz. Yani bir insan şöyle düşünürse yanlış düşünmüş olur. Tamam, ben şu anda ibadet etmiyorum. Herhangi bir ibadeti yapmadığıma göre derecatta kazanmıyorum. Ama kimseye de bir kötülüğüm dokunmuyor. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da diye düşünüyorsa yanlış. Allah-u Teala üzerinize daimi zikri farz kılmış. Buyuruyor ki Nisa 103'te ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Fezkurullâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yatıyordur. Ama
bu hallerin hepsinde zikretmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah Teala bir dördüncü hal bulunmadığına göre, kimse dördüncü bir halde bulunamayacağına göre, üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu farz olduğuna göre hayatınızın zikirsiz geçen bütün devrelerinde derecat, bütün anlarında derecat kaybedersiniz. Öyleyse derecat kazanmak veya kaybetmek. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki kiramen katibin melekleri hayatınızı filme alırlar. Hayatınızın filminde iki filmi iç içe seyredeceksiniz. Bu iki filmden bir tanesi aksiyonlarınızın, efalinizin, yani fiillerinizin filmi. Neler yaptıysanız fizik dünyada hepsini teker teker göreceksiniz. Doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınız orada hayat filminizde oynayacak. Hepsi birer ispat vasıtası. Neler yaptınız? Onu göreceksiniz. Ama sadece neler yaptığınızı değil, niçin yaptığınızı da göreceksiniz. Yani kiramen katibin melekleri düşüncelerinizi de filme alırlar. Öyleyse hangi olayı hangi seviyede bir taammütle oluşturdunuz, bu derhal belli olur. Hangi olayı hangi seviyede bir taammütle tasarlayarak, bilerek, isteyerek vücuda getirdiniz, derhal belli olur. Öyleyse kazandığınız dereceler, eğer yaptığınız başkalarına zarar veren fiilleri ifade ediyorsa, bundan nakıs derece alırsınız. Eksi derece alırsınız. Eğer derecat kazandıysanız, Allah'ın emirlerini yerine getirerek bir zaman parçasını geçirmişseniz, o zaman bundan artı derecat alırsınız. Yani zait derecat alırsınız. Eksi dereceler negatif değerler taşır, artı dereceler pozitif değerler taşır. Öyleyse hayatınızın her saniyesinde ya Allah'ın bir emrine itaat ediyorsunuz ya da yasak ettiği bir fiili işlemiyorsunuz. Gene hayatınızın her saniyesinde ya Allah'ın emrettiği bir fiili yapıyorsunuz, yapmıyorsunuz, yasak ettiği fiili işliyorsunuz. Birincisinde derecat kazanırsınız, ikincisinde derecat kaybedersiniz. Allah neyi emretmişse yapmışsanız derecat kazanırsınız. Yasak ettiği fiili işlememişseniz derecat kazanırsınız. Yani pozitif dereceler, artı dereceler kazanırsınız. Allah'ın emrettiğini yapmadığınız zaman kaybedersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman gene kaybedersiniz. Öyleyse derecatı kazanmanız ve kaybetmeniz. Her ikisi de her an geçerli. Kıyamet günü elinize verilecek olan bir mizan, o kaydedilen derecelerin doğruluk derecesini ve yanlışlık derecesini size kesin olarak söyleyecektir. Bu mizan öyle bir sistemi ihata eder ki, olabilecek olan, mümkün olan bütün fiilleri dereceler itibariyle ihtiva eder. Kapsar.
ve bu fiillerin uygulanmasındaki taammüt derecesine göre de ayrı rakamlar dizayn eder. Kişi bilerek, isteyerek birisini öldürmüşse bunun kaybettirdiği derece farklıdır. Haksız yere öldürmüşse kaybettiği dereceler farklıdır. Bilmeyerek o kişiyi öldürmek istemediği halde bir kazaya sebebiyet vermiş de kişi ölmüşse dereceler farklıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayat filminiz size kıyamet günü doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen bütün evreyi gösterecektir. Bütün zaman parçalarında kaybettiğiniz ve kazandığınız bütün dereceleri gösterecektir. Allah Teala Mutaffin suresinin 8 ve 18. ayetlerinde iki grubun rakamlı kitaplarından bahsediyor. Füccarın rakamlı kitapları sicindedir diyor Allah Teala. Füccarın rakamlı kitapları sicindedir. Ve Allah-u Teala

Bir de Ebrar'ın rakamlı kitaplarından bahsediyor. Onlarınki de diyor İlliğindedir. İlliğin göklerin yedinci katındaki kader hücrelerinin bulunduğu birinci alemdir. Fetih kapısından uçarak girersiniz altın kapıdan ve tavandan yukarıya yükselirsiniz. Tavan sizin geçmenize engel değildir. Ulaştığınız yerde sol tarafınız geçmişinizdir, sağ tarafınız geleceğinizdir. Ve sadece o anda oraya ulaşabilirsiniz. Zamanın hangi anındaysanız o anda oradasınız. Ve geleceğinize sağa döndüğünüz zaman önünüzde altıgen sonsuza kadar uzanan hücreler dizisini göreceksiniz. Göz alabildiğine uzanan hücreler. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder bu aleme göre. Öyleyse Allah Teala kitap diyor. Allah Teala bir başka ayette İsra suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve külle insanin elzemnahu ta'irehu fi unukihi ve nahricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelkahu menşura. Herkesin kuşunu boynuna astık diyor Allah Teala. Yani bu nasıl bir kuş sağa sola dilediği istikamete uçabilirse bunun gibi Allah Teala da o hayat filminizi boynunuza asıyor. Burada rakamlar ya sol rakamlardır, kaybedilmiş dereceleri ya da sağ rakamlardır, kazanılmış dereceleri ihata eder. Kıyamet günü diyor Allah Teala onun için bir kitap çıkaracağız ki neşredilmiş olarak ve nahrucu lehu onun için ihraç edeceğiz, çıkaracağız. Yevmel kıyameti, kıyamet günü kitaben, kitap yelkahu menşura. Neşredilmiş olarak ona ulaşacak. Hayat filmimizin kendisinden ve kaybedilmiş ve kazanılmış derecelerinden bahsediyor Allah Teala. Nasıl Allah Teala Mutaffifin suresinde kitaben merkuma ifadesini kullanıyorsa, rakamlı kitap ifadesini kullanıyorsa gene bir kitap rakamları olan ama neşredilmiş, herkese ulaştırılmış. Sonra da diyor ki Allah Teala 14. ayet-i kerime de ikra kitabeke, kitabını oku. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bu kitap senin nefsin için kıyamet günü hesap görücü olarak sana karşı nefsin yeter.
nefsinin yaptığı davranış biçimleri. Doğumunuzdan ölümünüze kadar orada hepsini göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün insanlar için muhteva ona göre dizayn edilmelidir. Ve öyle yapılır. Kim hangi davranışın sahibi ise o onun rakamlı kitabına, yani artı ve eksi derecelerden oluşan, rakamlardan oluşan kitabına mutlaka girer. Hayatınızın her saniyesi ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Allah Teala'nın burada neşredilmiş demekten bir muradı var. Çıkarılmış. Ne demek istiyor acaba? Kıyamet günü mahşer meydanında toplanıp ikinci defa öldükten ve ikinci defa dirildikten sonra indi ilahiye ulaşırsınız. Orada elektronik sistemler herkesi kendi hesap filminin, kendi hayat filminin, rakamlı kitabının üç boyutlu olarak gösterileceği sisteme ulaştırır. Herkes kendisine ait olan bir hayat filmini seyredecektir. Allah Teala buyuruyor ki o gün, kıyamet günü, kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır. Neden? Çünkü hangi kapalı kapıların arkasında insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, hayat filmi mutlaka onu ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda daima kiramen katibin melekleri var ve onlar hayat filminizin her saniyesini filme alırlar. Kaybettiğiniz derecelerde, kazandığınız derecelerde orada açık bir şekilde bellidir. Öyleyse kıyamet gününün özelliği nedir? Bu rakamlı kitap konusunda oraya ulaştığınız zaman size hayat filminiz gösterilir. Doğumunuzdan ölümünüze kadar. Orada herkesin hayat filmi indi ilahidedir. Allah Teala'nın huzurundadır. Ama zaman

önemlidir. Ve geçmişe doğru zaman geriye döndürüldüğünde hayat filmleriniz oradan indi-ilahiden alınır ve ikiye ayrılır. Cehenneme gideceklerin hayat filmi zemin kattan 7 kat aşağıda sicindedir. Cennete girecek olanların hayat filmleri de zeminden 7 kat yukarıda illiğindedir. Yani gökler aleminin 7. katının 1. alemindedir. Kader hücreleri adı verilen bölümü ihata eder. Onun için ayrıdır. Cennete gidecek olan ebrarın kader hücreleriyle cehenneme gidecek olan füccarın kader hücreleri birbirinden ayrıdır. Başlangıçta kıyamet günü bir tane rakamlı kitabımız var. Bir tane, yani hayat filmimiz var. Negatif derecelerde, kaybettiğimiz derecelerde içinde, kazandığımız derecelerde içinde. Herkesin rakamlı kitapları, yani hayat filmleri, 3 boyutlu hologram hayat filmleri orada. Hepsi bir arada. Ama zaman geriye doğru dönüp de zaman başa gelinceye kadar neticeler bellidir. Allah Teala hayat filmlerini oradan alıyor indi ilahiden ve Allah'ın dostlarının, ebrarın, başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hayat filmlerini zemin katından 7 kat yukarıda illiğine gönderiyor. Diğerlerininkini ise, cehenneme gideceklerinkini ise zemin kattan 7 kat aşağıda sicine gönderiyor. Böyle bir dizayn kesin bir ayrımdır. Allah Teala rakamlı kitapların sonuçlarına göre, hayat filmlerimizin sonuçlarına göre sonuca götürüyor bizi. Neden acaba Allah Teala rakamlı kitap diyor? Filme bazen kitap diyor, bazen kuş diyor Allah Teala. Aslında kitap dediği bu oynayan, hareketli hali olan hayat filmimiz. Şu anda beni görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bir şeyler anlatıyorum. İşte benim hayat filmimde bu sahne olduğu gibi aynen görünecek. Ama şimdiki gibi 2 boyutlu değil ve bir ekranın içinden ben kendimi seyretmeyeceğim. Boşlukta 3 boyutlu olarak seyredebileceğim. Öyleyse neden Allah'tan neşredilmiş diyor? Neşretmek, çıkarmak, ortaya koymak, ulaştırmak anlamına geliyor. Hayat filmlerimiz orada kıyamet gününde 3 boyutlu olarak boşlukta oynayacak. Ve bize hayatımızın her şeyini gösterecek. Allah Teala diyor ki öldükten sonra ona, Allah'a döndürüleceksiniz. Ve size bütün yaptıklarınız gösterilecek diyor. Kıyamet günkü olaydan bahseden Allah Teala kıyamet günü herkesin hayat filmini göreceği ifade buyuruluyor. Ama Allah'ın ilginç bir ifadesi var. Diyor ki o gün ağız

Ağızlarınızı mühürleriz diyor. Ağızlarınız konuşmaz. Yani herhangi bir mahkemedeki gibi Allah Teala bize, ey kulum neler yaptın, anlat bakalım nerelerde suçlusun, nerelerde değilsin diye sual etmeyecek. Birçok insan mahkeme-i kübrayı böyle bir mahkeme olarak düşünürler. Allah'ın başkanlığında bir mahkeme. Hayır sevgili kardeşlerim. Bu mahkemede ne hakim var, ne savcı var, ne avukat var. Sadece siz varsınız ve bir de hayat filminiz var. Bu hayat filminize dikkatle bakın ki hayat filminiz doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün olayları ifade eder, muhtevasını alır. Hem de her saniye verilmiş rakamlarıyla birlikte. Onun için rakamlı film yerine rakamlı kitap kelimesini kullanıyor. Allah Teala böyle bir kitabın muhtevasında sizin bütün davranışlarınızın mevcut olduğunu söylüyor. O gün ağzımızı Allah Teala mühürlediği zaman o zaman ne olacak diyor Allah Teala? O zaman diyor uzuvlarınız yaptıklarını söyler. Ve her şeyinizi görürsünüz o zaman. Uzuvlarınız yaptıklarını nasıl söyler? Hayat filminizde her yapılan şey açık bir şekilde elleriniz ne yapmıştır, ayaklarınız ne yapmıştır, ağzınız ne yapmıştır? Her şey açık bir şekilde görünür. Hepsi davranışlarınızla yaptıklarını anlatmış olurlar birer şahit olarak. Elleriniz, ayaklarınız şahitlerdir. Öyleyse kıyamet günü kimse kendini müdafaa etmeyecek. Etmesine Allah-u Teala'nın izni yok. Çünkü adaletsizlik yapılması mümkün olmayan bir zeminde hayatınızın her saniyesi düşüncelerinizle beraber filme alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesinde derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Ama dikkat edin ki kazandığınız ve kaybettiğiniz derecelerin hayat filmine intikali farklı hüviyettedir. Eğer bir insan bir yanlış yapmışsa, Allah'ın bir emrini yerine getirmemişse, yasak ettiği bir fiil işlemişse derecat kaybeder. Mizanda her olayın bir derecatı mutlaka vardır. O derecatı aynen kaybedersiniz. Yani misliyledir. 3 derecelik bir günah işleyen bir kişinin amel defterine 3 derece yazılır. Allah Teala diyor ki onların günahları misliyle kaydedilir. Öyleyse 3 derecelik bir günah işleyen kişi 3 dereceyle hayat filminde yer alır. 1 derecelik bir günah işleyen kişinin de hayat filminde sadece bir negatif derece görünür, bir nakıs derece görünür. Peki ya kazandığımız dereceler? Kazandığımız dereceler biz insanların ne kadar Allah'ın indinde değerli ve torpilli olduğumuzu gösteriyor. Çünkü eğer pozitif olarak bir derecat kazanırsanız, yani Allah'ın bir emrini yerine getirmişsiniz veya yasak ettiği bir fiili şeytanın o fiili işlemeniz için fırsat çıkarmasına rağmen işlememişsiniz, o zaman derecat kazanırsınız. Bu kazandığınız derecatın gerçek rakamının bir derece olduğunu düşünelim. Hayat filminize bir derece olarak kaydedilmez. 10 derece olarak kaydedilir. Allah Teala diyor ki bütün kazandığınız dereceleri size 10 kat olarak verilir. Amel defterinize, hayat filminize, rakamlı kitabınıza 10 derecat olarak yazılır.
hepsi bu kadar mı? Kaybedilen derecelere karşı bire bir, kazanılan derecelere karşı bire on Allah'ın kanunu. Hayır, hepsi bu kadar değil. Dereceler açısından davranış biçimlerinizin ulaşacağı kesimlerde ayrı hüviyetlerde tatbikata muhatap olursunuz. Yani bir dereceye 10 derece at kazanırken, hayat filminize 10 katı yazılırken, Allah'a doğru yola çıkarsanız, mürşidinize ulaştığınız andan itibaren bu 10 kat 100 kat olacaktır. Sonra mı ne olacaktır? Sonra 200 kat, 300 kat, 400 kat, 500 kat, 600 kat, 700 kat olacaktır. Şimdi bakalım olaylara. Bütün insanlar olayları yaşarlar. Kaybettikleri bir, kazandıkları 10. Olayları değerlendirirler. Kaybettikleri bir, kazandıkları 10. Bu olay nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dilerler, durum aynıdır. Allah onlarda rahim esmasıyla tecelli eder, durum aynıdır. Nereye kadar durum aynı devam eder? Allah onların baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalplerindeki ikindeti alır, yerine ihbat koyar, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir, o kişilerin gözlerinden kalplerine nur yolu açar, onları huşuya ulaştırır ve onlara mürşitlerini gösterir. Buraya kadar hep 1'e 10 gider. Ne zaman ki bu kişi 14. basamakta Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide, Allah'tan aldığı bir 10 tane insandan sonra ulaşacaktır. O zaman o kişi kalbinin açıldığı, kalbindeki küfrün alındığı, kalbinin içine iman yazıldığı bir noktaya gelir. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Sonra ne olur? Derecat açısından çok önemli bir olay vücuda gelir. O kişinin bu noktaya kadar kaybettiği ne kadar derecat varsa, yani nakıs derecat, yani eksi derecat, yani negatif derecat, bu derecat ne kadarsa onların hepsi pozitif derecata çevrilir. Zâid derecata, artı derecata çevrilir. Allah Teala şöyle buyuruyor Furkan 69'da, onların gidecekleri yer cehennemdir ve yaşadıkları sürece cezaları arttırılır diyor. Yani yaşadıkları sürece hep yanlışlıklar yapacaklardır. Daha çok derecat kaybedeceklerdir. Bunun neticesinde de arttırılacaktır diyor Allah Teala. Azapları arttırılacaktır. Peki 70'te ne diyor? Furkan 70'te diyor ki, ama kim tövbe eder de, yani Allah'a ulaşmayı diler de 10 tane insanla mürşidine ulaşır, mürşidinin önünde tövbe ederse ve tövbenin bu tövbe olduğu kesin, çünkü mümin olursa diyor Allah Teala, çünkü amelü salihat yaparsa diyor. Sadece bu takdirde bir insan, yani 10 tane insanla mürşidine ulaştığı takdirde o kişinin Allah Teala mümin olmasını temin eder. Kalbinin mührünü açar. Küfür kelimesini alır kalbinden. Kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşte sevgili kardeşlerim, kalbine kişinin iman yazılıyor. Furkan 70 onu ifade ediyor. Mümin olursa diyor. Amin olmanın mümin kademesi ve amelü salihat yaparsa, nefs tezkiyesine başlarsa, yani nefsinin kalbinde Allah'ın faziletleri
birikmeye başlarsa. Bu nefs tezkiyesidir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları göğüse gelir, kalbe ulaşır, mührü aşağı bastırır ve kalbin içine Allah'ın nurları girmeye başlar. Mühür zulmani kapıyı kilitlemiştir. Allah'ın katından gelen, kalbin içine giren nurlardan faziletler, iman kelimesinin çekim gücüyle karşıt manyetik alanlara sahiptir. Bu sebeple ikisi birbirini şiddetle çekerler. Bu çekim sistemi içerisinde bir olay cereyan eder. İman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlarlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Yani nefsi ıslah edici ameller işlemektir bunun manası. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizayn içerisinde nefs tezkiyesine başlarsınız. Amelü salihat yaparsınız. O noktada dereceleriniz ne olur? Diyor ki Allah Teala, biz onların seyyiatini hasenata çeviririz. Şer, derecat kaybettiren amel. Hayır, derecat kazandıran amel. Seyyiat, derecat kaybettirici işlev. Hasenat, seyyiat, derecat kaybettiğiniz olaylar. Hasenat, derecat kazandığınız olaylar. Günah, derecat kaybettiğiniz olaylar. Sevap, derecat kazandığınız olaylar. Onların diyor Allah-u Teala seyyiatini, yanlış amelleri sebebiyle kaybettikleri derecatı hasenata çeviririz diyor. Pozitif derecelere çeviririz diyor. Öyleyse derecatımız bu noktada, bütün kaybettiklerimiz pozitife dönüyor. O güne kadar sevap olarak ne yapmışız? Yaptığımız bütün ameller aynen duruyor. Kazandığımız dereceler aynen duruyor. Hasenatımız aynen duruyor. Ama kaybettiğimiz dereceler, seyyiatimizin hepsini Allah sevaba çeviriyor. Öyleyse imajiner planda, Allah'ın imajiner olarak kuvve platformunda, yani fiilden evvelki devrede kaybettiğimiz dereceleri aşmak için bize kazandırdığı dereceler hesaba katılmaz. Onların hepsi kaybettiğimiz dereceler sevaba çevrilir. Burada bir muhtevayı açıklamak durumundayız. Kaybedilen dereceler ve kazanılan dereceler arasının istikametinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyle dilemeyen kişi arasında büyük bir farklılık var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Neden? Bu insanlar derecat kazanmak için asli unsuru gerçekleştirmiyorlar. Hataları da devamlı işliyorlar. Ve mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden. Diyor ki Allah Teala ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahümün naru bimakanu yeksivun. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler.
buyuruyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizi bilmezler diyor. Gaflet içindedirler. Kendilerinin neyin kurtaracağının farkında değillerdir, şuurunda değillerdir. Onlar gafildirler diyor. Ayetlerimizi bilmezler. Hükmünü ondan sonra koyuyor. Onlar kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir. Öyleyse cehenneme gidenler kimlerdir? Kaybettikleri dereceleri kazandıkları derecelerinden fazla olanlar. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin dereceleri sevap dereceleri az ise onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Kimmiş bu insanlar hüsranda olanlar? Sevap dereceleri az olanlar. Yani sevapları günahlarından az olanlar. Onların gidecekleri yer cehennem. Kaybettik dereceler fazla, kazandıkları dereceler az. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsinin kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse bu insanlar cehenneme gidecekler. Ve kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden mutlaka fazla olacak. Dereceler itibariyle girecekleri yer cehennem. Ama Allah-u Teala Vel-Asr suresinin 1. ve 2. ayetlerinde aynı şeyi söylemiyor. Vel-Asr diyor. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Âmenû olanlar hariç. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildirler diyor Allah-u Teala. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olan insanlar değildir. Tam aksine kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlardır. Amin olmanın başlangıç noktasına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan başlıyor. Birinci amin oluş, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Bu noktada Allah'a ulaşmayı diler dilemez kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz dereceleri aşması lazım. Allah Teala ne yapıyor? Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu bize derecat kazandırıyor. Gözlerimizdeki icabı mesureyi alıyor, derecat kazanıyoruz. Kulaklarımızdaki bakrayı alıyor, derecat veriyor bize. Kalbimizdeki ekineti alıyor, derecat veriyor. İhbat koyuyor kalbimize, derecat veriyor. Kalbimize ulaşıyor, derecat veriyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor, derecat veriyor. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor, gene derecat veriyor. Birkaç dakikanın içinde bütün bu işlemleri yapan Allah Teala her birinden verdiği derecelerle mutlaka bizim kazandığımız dereceleri kaybettiğimiz derecelerin ötesine geçiriyor. Ondan sonra ne yapıyor Allah Teala? Ondan sonra bizi mürşidimize ulaştırıyor. Mürşid sevgisi veriyor, ibadet sevgisi veriyor, tabi oluyoruz. Peki tabi olduğumuz zaman nefs tezkiyesine başlayan bizim için Allah'ın yapacağı işlem nedir? Bütün günahlarımızın toptan sevaba çevrilmesi. Şimdi iki alternatifi karşılaştırmamız lazım. Burada Allah Teala bizi günahlarımızı karşılık dereceler vererek, pozitif dereceler vererek örtmüş Allah Teala. Bu günahlarımızın birinci örtülmesidir. Yani günahlarımızla sevaplarımızın dengeye gelmesidir ve onu da aşırmış Allah Teala. Örttükten sonra fazla da bir kazancımız olmuş. Bu durumda mürşidimize ulaşıyoruz, tabi oluyoruz. Tabi olduğumuz zaman günahlarımız yok ki sevaba çevrilsin. Günahlarımızın hepsini Allah Teala örtmüş.
O zaman burada bu durumda olan kişinin günahlarının sevaba çevirmesi mümkün olmuyor. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra büyük günahlar işlerse, işleyebilir, onun günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Burada Allah'a ulaşmayı diledikten sonra işlenen günahlar var sadece. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama nefsinin kalbindeki bütün afetler aynen duruyor. Eskiden hayatı neyse o hayatında işlediği günahları işlemeye kişi devam edecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onun birkaç dakika içinde bütün günahlarını örtecek, öteye geçirecek kadar ona derecat vermiştir. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan mürşidinize ulaştığınız noktaya kadar geçen sürede ne kadar günah işlemişseniz onların da sevaba çevrilmesi söz konusu. Öyleyse iki tane alternatif yok. Sadece bir alternatif var. Tabi olduğunuz andan, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren mürşidinize tabi olduğunuz ana kadar işlediğiniz günahlarınız olacaktır muhakkak. Onların sevaba çevrilmesi söz konusu. Zaten sevaplarınız günahlarınızı aşmıştı. Bu yeni günahlarınızın da sevaba çevrilmesiyle iki kat size verilmesi söz konusu. Demek ki amel defterinizdeki kazandığınız dereceleri Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz devreye kadar geçen zamanda Allah Teala iki kat olarak size verecek. Günahlarınızı affedecek bir, sevaba çevirecek iki. Sonra ne olacak? Sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız ve nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi olacak. Mürşidinize ulaştığınız andan itibaren işlediğiniz bütün işlevlerde Allah Teala size artık 1'e 10 vermiyor. 1'e 100 vermeye başlıyor Allah Teala. Ve ruhunuz birinci gökyatına ulaşana kadar nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikmişti. %7 fazilet birikene kadar 1'e 100 almakta devam edeceksiniz Allah-u Teala'dan. Nefsi emmaredesiniz. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi nefsi levamedesiniz. Ruhunuz ikinci katta. Allah'ın size verdiği rakam artık 1'e 100 değil, 1'e 200. Ne zamana kadar? Ruhunuz üçüncü kata ulaştığı zamana kadar. Bu noktada %7 daha nur kazanırsınız. Fazilet birikimi gerçekleşir nefsinizin kalbinde. Allah'ın size verdikleri ruhunuz üçüncü kata vardığı andan itibaren artık 1'e 300'dür. Nefsi mülhimedesiniz. Allah'tan ilham alıyorsunuz. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mutmainnedesiniz. Doyuma ulaşmışsınız. Allah 1'e 400 vermeye başlıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Allah'tan razı oluyorsunuz. Allah Teala 1'e kazandığınız her bir dereceye 500 kat vermeye başlıyor. Daha sonra altıncı kattasınız. Allah da sizden razı oluyor. Allah 1'e 600 vermeye başlıyor. Sonra yedinci kattasınız. Allah Teala size 1'e 700 vermeye başlıyor ve ruhunuz Allah'a ulaşıyor.
teskiye oluyor nefsinizin kalbi. %50'den daha fazla, %51 nur birikimi gerçekleşiyor. 2, huşuya ulaştığınız noktada %2 rahmet birikimi. %49, 7 defa %7 nur birikimi, fazilet birikimi. Ve %51 nur birikimine ulaştığınız gün aldığınız dereceler her bir derecenizin mukabil 1'e 700'dür. Öyleyse Allah-u Teala kesin bir şekilde insanların cehenneme gitmesini engelliyor. Hangi ayet-i kerime gereğince bize 1'e 700'e kadar, 1'e 100'den başlayarak 1'e 700'e kadar Allah-u Teala derecat veriyor? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre kim diyor fi sebilillah ise, yani ruhu vücudundan ayrılmış da Allah'a doğru yola çıkmışsa, Allah yolundaysa, Allah'ın sıratı müstakimi üzerindeyse ruhu, o kişiye diyor ve o kişi bizim ona verdiğimiz rızıktan infak ediyorsa diyor, İnfak, Allah'ın verdiği rızkın infakı. Acaba bu sadece fizik anlamda bir olay mı sevgili kardeşlerim? Hayır. Allah'ın katından gelen rahmet de, fazl da, salavat da rızıktır. Ne zaman ki bu fazlı, fazileti nefsinizin kalbine ulaştırırsınız da nefsinizi Allah'tan gelen bu fazla beslemeye başlarsınız, o andan itibaren manevi rızkı infak ediyorsunuz. Allah'ın size gönderdiği rızkı kalbinize infak ediyorsunuz. Kalbinizi nafakalandırıyorsunuz Allah'ın rızkıyla. Ve bu rızkın ilk %7'si için Allah Teala size 1'e 100 verir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7'ler için %100 katı 700 kata kadar çıkarır. Allah Teala kim Allah'ın yolundaysa ve infak ediyorsa diyor, biz onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririz diyor Allah-u Teala. Yani biz onlara 1'e 700 veririz demiyor. Her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar. Yani evvela 1'e 100 veririm diyor. Sonra 1'e 200 veririm diyor. Sonra 1'e 300 veririm diyor. 400, 500, 600, 700 veririm diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve böylece Allah'ın size verdiği dereceler 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar çıkıyor. Ve Allah'ın evliyası oluyorsunuz. Eğer evliyalığınız devam ediyorsa, devam ettiği sürece hep 1'e 700 almakta devam edeceksiniz. Ama bir kişi fıska düştü. Şeytan onu kandırdı. O zaman Allah-u Teala bunların hepsini geri alıyor. O noktadan itibaren 1'e 700 değil, 1'e 100 de değil, sadece 1'e 10 veriyor kazandıklarında kişinin. Bütün sevaba çevirdiği dereceleri geri alıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala ona ne kadar fazladan derecat vermişse onları da geri alıyor. Ve kişi başlangıç noktasına dereceler itibariyle geri dönüyor. Öyleyse adaletin bir bütün unsurlar dizisi olarak sonsuz bir şekilde Allah-u Teala tarafından tatbik edildiğini hiç unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
Böyle bir dizaynda her şeyi en güzel boyutlarda tatbik sahasına koymalısınız diye düşünüyoruz. Görüyorsunuz ki Allah'ın torpilli kulları, en torpilli kulları insanlardır. Kazandıkları bir dereceye karşılık 700 katını elde edeceklerdir. Allah Teala böylece onların eğer yollarına devam ederlerse cehenneme gitmelerini kesin şekilde engellemiştir. Neden? Çünkü bir kişi her gün kaybettiği derece, kazandığı derecelerin 100 katından fazla günah işlemesi lazım. Böyle bir şey fizik standartlarda mümkün değil. Her gün bir insanın kazandığının 700 katı günah işlemesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir, eğer fıska düşmezse. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet.

Fatiha ve az salavat Allah'ıma salli ala Muhammed teyze ve lalik. Ahim elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim maliki ve müdeni ya kenabdu ve yakin. Ezzine enam talihim galiman kurbanihim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde konumuz mutluluk. Allah bizleri bir araya getirdi. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın bizi ulaştırmak istediği yegane hedef mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir defa daha beraberce şu zaman dilimi içerisinde benimle birlikte mutlu olmayı istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'tan bahsediyoruz. Allah'ın hepinizden istediği sadece sizlerin mutlu olması sevgili kardeşlerim. Biz de var gücümüzle bu istikamette bir gayretin içindeyiz. Sizlerin mutluluğunuz, etrafınızdaki insanların mutluluğu, ülkenin mutluluğu, dünyanın mutluluğu, bunun için varız. Allah Teala'nın size ne kadar çok şey verdiğinin farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Şu gören gözleriniz, işiten kulaklarınız, konuşabilen, yemek yediğiniz ağzınız, koku alabildiğiniz burnunuz, nefes alıp verebilmeniz, midenizin, bağırsaklarınızın, kalbinizin, ciğerlerinizin, bütün organlarınızın Allah'ın o muhteşem dizaynı içerisinde çalışmakta oluşu. Öyleyse sizi üzen şeye değil, sevindirmesi gerekenlere bakın. Bu kadar çok nimetin içindesiniz. Dünyada verilen bu gezegende bir gün doğdunuz. Şimdi yaşıyorsunuz, hayattasınız. Ve sözlerimi işitebiliyorsunuz. Beni ekranlarda görebiliyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size yemeniz için verdiği yemek, yaşamanız için verdiği hava, bütün şartları uygun hale getirerek siz dünyada verilen bu gezegene hayat vermek üzere göndermesi, hayatta oluşunuz, hay olmanın o muhteşem dizaynı. Varız sevgili kardeşlerim. Allah yarattığı için varız. Öyleyse bizler en güzeli yaşamak üzere vazifeli olanlarız. Biz ve etrafımızdakiler. Biz bu konuda başkalarından çok daha fazla bahtlı değil miyiz sevgili kardeşlerim? Sizlere hitap ediyorum. Etrafımızdakiler. Biz başka insanlardan daha bahtlı değil miyiz? Bir yaşama sevincimiz var. Çünkü Allah Teala bizi bir hedefe angaje etmiş, indekslemiş. Tüm dünyaya, dünyalara hidayeti anlatmakla mükellefiz. Öyleyse bir hedefi olan
bir gayesi olan hem de kendi hayatlarından daha üst seviyede önemi olan bir gayeye sahip sizler sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak için çok kuvvetli bir sebep değil mi bu? Allah-u Teala'nın bize böyle bir görevi tevdi etmesi, bize duyduğu, bizlere duyduğu güveni ifade etmez mi? Dünyanın hidayeti unuttuğu bir devrede, tamamen unuttuğu bir devrede Allah-u Teala hidayeti öğretmekle, bütün dünyaya kainatı öğretmekle bizleri vazifeli kılıyor. Bütün alemlerde hidayet unutulmuş sevgili kardeşlerim. Sadece dünya adı verilen bu gezegende fizik aleminde değil, fiziğin ötesinde cinlerin aleminde de hidayet unutulmuş durumda. İblis her alemde çalışıyor, boş durmuyor. İblis her alemde faal, insanları, cinleri, şeytanları, bütün düşünebilen, Allah'a yakın olabilecek olan vasıflarla donatılmış olan varlıkları Allah'tan koparmaya çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, şunu itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki şeytan çok başarılı. Bırakınız evvelki devrelerde yaşayan insanları. Her peygamber zamanında yaşanmış hidayet, her peygamber zamanında yaşanmış. İnsanlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Şu anda da dünyadaki bütün ülkelerde, o ülkedeki Resul'ün etrafındaki bir avuç insan hidayeti yaşıyor. Hamd ederiz, şükrederiz ki bizler de yaşıyoruz onlar gibi. Hidayeti eskiden yaşamış olanlar gibi, sahabe gibi. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun arkasında ne var diye sorarlarsa size, onlara deyin ki hidayet var. Ondan sonra da sorun, hidayet nedir diye. Size hidayet doğru yoldur diyecekler. Peki deyin, çok güzel. Bir sualim daha var. Sırat-ı müstakim nedir? Burada bocaladıklarını göreceksiniz. Çünkü sırat-ı müstakim içinde aynı cevabı vermek mecburiyetindeler. Onlar Kur'an-ı Kerim'in aslını değil, insanlar tarafından kendilerine ulaştırılanı bilirler sadece. Sırat-ı müstakimin tarifi de doğru yol olarak geliyor. Hidayet nedir? Doğru yoldur. Sırat-ı müstakim nedir? Doğru yoldur. Din nedir? Doğru yoldur. Sevgili kardeşlerim, hidayet ruhun Allah'a teslimidir. Hidayet fizik vücudun Allah'a teslimidir. Hidayet nefsin Allah'a teslimidir. Hidayet iradenin Allah'a teslimidir. Ve hidayet 7 kademeli bir dizayn içerisinde oluşur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an dalaletten kurtuldunuz. Hidayettesiniz. Sevgili kardeşlerim, hidayetin içinde olmak, hidayeti yaşamak herkes için mutlak bir gerekliliktir.
Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalettedir. Onlar küfürdedir. Onlar şirktedir. Onlar hüsrandadır. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman bu çağın hidayet çağı olduğunu düşünün sevgili kardeşlerim. Asırlardır unutulan Allah'ın dininin, kainatın tek dininin açıklanması, diğer bütün bakış açılarının ötesinde müşterek bir bakış açısı dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve hidayetin başlangıç noktası olan bu noktadan itibaren gelişen tabiiyeti gerektiren ruhun Allah'a ulaşmasıyla sonuçlanan ve böylece Allah'a teslimiyle sonuçlanan, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi Allah'a teslim etmeyi sağlayan, sonra irşada ulaştıran ve sonunda da iradeyi Allah'a teslim ederek hidayetin en üst boyutuna ulaştıran bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk hidayettir. Mutluluk bir kurtuluşu ifade eder. Mutluluk saadetle ifade edilir. Dünya saadeti mutluluğun dünya kesimidir. Cennet saadeti mutluluğun cennet kesimidir. Öyleyse her ikisinde de temel faktör mutluluktur. Mutlu olmak Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği yegane husustur. Mutlu olmayı vücuda getirecek olan faktörler hidayetsiz oluşamaz. 21. yüzyıl bir hidayet çağıdır. 21. yüzyılda hidayet çağının bütün muhtevası gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dikkatle bakın. Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun kavga etmekten vazgeçmesi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet alması. Dış dünyanızda mutluluk, başka insanlarla aranızdaki anlaşmazlıkların bitmesi. Onlar cephesinden bitmeyebilir ama sizin cephenizden bitmesi. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde bir bütünü oluşturmak, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşmak. Bunların hepsi ayrı ayrı cephelerden mutluluğu ifade ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dünya adı verilen bir gezegende dünyaya gelmişiz. Ve yaşıyoruz, hayattayız. Öyleyse mutlu olmak
Hem hakkımız hem de vazifemiz. Dikkat edin ki hakka vazifeyi yapmadan ulaşamazsınız. Hak elde edilecek olan sonuçtur. Vazife o hakkı elde etmek için mutlak çalışmayı gerektiren faktörün adıdır. Öyleyse mutlu olmak Allah'ın hepimize verdiği temel hedef. Çünkü farz kılmış üzerimize. Evvela Allah'a ulaşmayı, dilemeyi farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, işte size bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya bu dileğin sahibisiniz, mutluluğa imzanızı attınız, cehennemden de mutlak olarak kurtuldunuz. Ya da Allah'a ulaşmayı dilemediniz, dilemiyorsunuz, dilemeyeceksiniz. Keyif sizin değil mi? Dilerseniz dilemezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, yolların ayrıldığı yer, Allah'ın insanlar için indirdiği olmazsa olmaz şartı, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ve hepinizin hidayet üzere olmanızı istiyor. Hidayet çağının çekirdeğinde ve çevresinde yer alan temel gerçek budur. Hidayet çağında yaşayan insanlar hidayetin ya içindedirler ya da dışındadırlar. Allah Teala herkese çağrının ulaştırılmasını istiyor. İnsanlar mutluluğun inanamayacakları kadar yakınlarında olduğunu, sadece bir tek dilekle o mutluluğa ulaşabileceklerini öğrenmelidirler. Ama öğrenemiyorlar. Neden öğrenemiyorlar sevgili kardeşlerim? İşte burada insanlığın ezeli düşmanı iblisle karşılaşıyoruz. Şeytan ve onun şürekası, ortakları. Kim onlar? İnsan şeytanlar. Kim onlar? Cin şeytanlar. Şeytanlar, cin şeytanlar ve insan şeytanlar. Bunların hepsini birden tağut diyor Kur'an-ı Kerim. Tağut sizin düşmanınız. Tağut sizi mutluluktan men eden bütün canlılar. İster insan olsunlar, ister cin olsunlar, ister şeytan olsunlar. Ama kim sizi Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsa, işte onlar tağuttur. Allah Teala küfrü tağutla kesin bir ilişkinin içinde görüyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah Teala buyuruyor, Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur, velisidir. Onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri zulmetten nura çıkarır. Onların nefsindeki karanlıkları, afetleri yok eder, yerine Allah'ın rahmetini ve fazıllarını getirip yerleştirir. Karanlık yerini nura terk etmiştir.
Öyleyse böyle bir fonksiyona baktığımız zaman görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu. Bu dizayn hepiniz için bir sonucu oluşturur. Sonuç. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonuç, Allah'a ulaşmayı dilememek. Birisi mutluluğun sembolü, öteki mutsuzluğun sembolü. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse onlar için kurtuluş söz konusu. Dilemezlerse o zaman da hem dünya mutsuzluğu hem de ebediyen cehennemde olmak söz konusu. Ey sevgili kardeşlerim, akıl için yol birdir. Tek bir yol var. Doğruyu, faydalı olanı gerçekleştirmek. Hem insanlar mutsuzluktan devamlı bir şikayet halindedirler. İnsanların büyük kısmı, çok büyük bir kısmı mutsuz. Arkasında ne var? Arkasında sadece Allah'ın emirlerini bilmemek ve yerine getirmemek var. Bazen bilerek yerine getirmemek var. İster bilerek olsun, ister bilmeyerek olsun. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz bu dünyada. Cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözümüze dikkat edin. Sizler biliyorsunuz.

Şimdi bakıyoruz bu tağutun insan ve cin şeytanların dostu kimmiş? Kafirler de insan ve cin şeytanların dostlarıymış. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Onlar da o tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani hidayete ermiş olsalar da hidayetten sonra insan ve cin şeytanlar onları etkileyip aydınlanmış olan kalplerini yeniden kapkaranlık yapmak üzere onları tuzaklarına düşürürler. Ve insanlar kendilerine böylece yazık ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizlere mutluluğu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Garanti ediyor ki Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ruhunu ölmeden evvel bana milaki kılmayı, ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, dileyen mutlaka benim cennetime girer diyor. Ve üçüncü kat cennetime girer diyor. Ve diyor kim bana ulaşmayı dilerse dünya saadetinin de %50'sini, 50'den daha fazlasını ona mutlaka veririm diyor Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, sadece iki tane yol: mutluluk veya mutsuzluk. Buyurun, seçim sizin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, mutlular kervanına katılırsınız, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz ya da dilemezsiniz. Seçim sizin. Ama bu, kendi kendinizi cehenneme mahkum etmek demektir. Mutsuzluğa mahkum etmek demektir. Bu kadar kolay bir kurtuluş reçetesi varken, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra insanların reçeteyi tamamen unutması neyle alakalı sevgili kardeşlerim? İşte İnsanlığın ezeli düşmanı iblisle, insan ve cin şeytanlarıyla alakalı. Tağutun insan ve cin şeytanların dostları kafirlerdir diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Ve onlar tarafından nurlansa da kalpleri, eğer tağuta, insan ve cin şeytanlara inanırlarsa, o zaman onlara rağmen kalpleri aydınlanıp hidayet ermelerine rağmen oradan tepe taklak aşağı gidebilirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha kolay ne olabilir? Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini, üzerinize nasıl titrediğini, hepinizin mutluluğu için inanılmaz kolaylıklar sağladığını hala anlamayacak mısınız? Sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek, sizi mutlaka cennet ve dünya saadetine ulaştıracaksa, o zaman bunu sormak mevkiinde olan biz sormaz mıyız? Neden? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı neden dilemeyenler var?

İblis bu hedefi acaba nasıl gerçekleştirmiş? Kur'an-ı Kerim değişmemiş ki. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda cennetin sahibi olmuşlar, birinci kat cennetin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları anda ikinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuşlar. Dünya saadetinde yarısına sahip olmuşlar. Allah'ın garantisi buraya kadar. Hepsi bununla kalmamış. Tevekkülleri dördüncü kademeye, yani fizik vücutlarını da Allah'a teslime ulaştırmış onları. Sonra bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş fizik vücutlarından sonra. Hepsi irşada ulaşmış. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle açık ve kesin bir şekilde ifade buyuruyor bunu. 14 asır evvel İslam yaşanmış. Kainatın yegane dini yaşanmış. Ve bütün sahabe kendilerini bütün boyutlarıyla gerçekleştirmişler. Aradan sadece 14 asır geçmiş. Kur'an-ı Kerim aynen duruyor. En ufak bir yerinde, en ufak bir değişiklik yok. Ama insanlar Allah, artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu muhtevaya dikkatle bakın. İblis nasıl yapmış da insanları bu ölçüde kandırmayı başarmış? Aslında hilesi açık bir hile. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları Kur'an'dan ayırmış. Artık insanlar Kur'an'ı öğrenmiyorlar. Kur'an'ı okumayı öğreniyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyuruyor ki aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Niçin bunu söylemiş? Bugünlere gelenlere söylemiş. Bugünlere ulaşanlar Kur'an'ı öğrenmiyorlar. Kur'an öğrendik diyenlerin hepsine bakın. Nesini öğrendiniz Kur'an-ı Kerim'in? Tecvidle okumasını diyecekler size. İşte Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyamayan birisi var kardeşim karşınızda. Ben Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyamıyorum. Okumamanın da bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle olsaydı Allah-u Teala bize onu da öğretirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiç okuma bilmediğini de unutmayın. Ama kitaptan Kur'an-ı Kerim'i okuyamayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i ömrü boyunca okumuştur. Kalbinde onu hıfz etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iblis ne yapmış? Nasıl bir dolap döndürmüş? İnsanların kitaplar yazmasını temin etmiş asırlar boyunca. Ve insanlara şu inancı yaymış. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayanların yazdığı kitaplardan öğrenin Kur'an-ı Kerim'i. Şimdi burada son derece önemli bir faktör var. Kur'an-ı Kerim'in lafzı var. Kur'an-ı Kerim'in ruhu var. Bir lafz kendi arasında 7 ayrı safha oluşturuyor. 7 tane ruh, 7.'si de kendi arasında 7 tane safha oluşturuyor. 7 kademe oluşturuyor.
Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzını Arapça bilen herkes anlar. Ama lafızdaki manayı anlar. Derundaki manayı, yani Kur'an-ı Kerim'in deruni manasını, ruha ait olan manasını anlayamaz. Anlamak için Allah'ın ona öğretisi asıldır. Her halükarda şeytan insanları Allah'ın yolundan çıkarabilmek için ne yapması gerekirdi? Kur'an-ı Kerim'den ayırması gerekirdi. Bunu başarmış İblis. Asırlar geçtikçe kitaplar Kur'an-ı Kerim'in yerini almış. Çok mantıklı bir lazımeyle. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayanların yazdığı kitapları okuyun. Anlayanların yazdıkları kitaplar, sevgili kardeşlerim, bugün belki yüzden fazla üniversitede İslam öğretisinin temelini oluşturmuş. Ve bu öğreti zaman içerisinde asli unsurlarını kaybetmiş. Asırlar geçtikçe asıllar kaybolmuş. Tekrar ediyorum. Asırlar geçtikçe Kur'an'ın asılları kaybolmuş. Asıl unsurları. Söyledik ki İslam'ın 7 safhası da 14 asır evvel yazılmış, çizilmiş, söylenmiş, öğretilmiş ve hepsinin önemlisi sahabe tarafından yaşanmış. Sonra mı ne olmuş? Sonra aradan 14 asır geçmiş. Bugün insanların Kur'an'la alakası tamamen kesilmiş. Onun için bu devrin Resulü diyor ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk etti, Kur'an'dan hicret etti, Kur'an'dan ayrıldı. Neden böyle söylüyor acaba? Sevgili kardeşlerim, işte üniversitelerde öğretilen din ilmi, o din ilmi bir bütündür ve o bütünün detaylarının hepsini öğrendiğinizi kabul edelim. Hiçbiriniz kurtulamazsınız. O bütünün içinde Allah'a ulaşma dileği yok. Daha kötüsü, o ilmi öğrenenler Kur'an'dan değil, kitaplardan, insanların yazdığı kitaplardan din öğrenenler birçok yanlışa inanmışlar. Bu yanlışlardan bir tanesi, ruh insana hayat verir. Eğer ruhun Allah'a ulaşırsa, bu sadece ölümle mümkündür. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Ruh vücudundan ayrıldığı anda insanlar öleceğine göre, bu inancın sahibi ise insanlar, hiç kimse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyecektir. Bu ise hidayetin temelidir. Hidayet bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayettir. İlk hidayettir. Dilemeyen herkes ne yazık ki dalalette. Dilemeyen herkes küfürde. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Mutlu olmak için yaratıldınız. Küfürde kalmak için, dalalette kalmak için yaratılmadınız. Takva sahibi olmak için, hidayete ermek için yaratıldınız. 7 kademeli hidayetin 7 tane takvası var. Aynı
noktalarda takvalar birer birer yükseliyor. Hidayetin yükselmesine paralel bir seyir içinde. 7 safhada 7 hidayet, 7 safhada 7 takva. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda dalalet bitiyor, küfür bitiyor. Ne gördük deminki söylediğimiz Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde? Allah Teala diyor ki onlar ki vellezine keferu evliyahumü tagute. O kafirler var ya, onlar Allah'ın değil tagutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Ve tagut da onları nurdan zulmete götürür. Öyleyse kafirler kimdir? Tagutun dostları. Tagutun kulları. Ne zaman bir insan tagutu kul olmaktan kurtulur? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kurtulur. İşte sahabe kurtulmuş. Nasıl diyor Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde? وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ. Lehmül büşra ve beşir ibadî. Diyor ki sahabe için onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan, dost olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Allah Teala burada dostluk ve düşmanlık açısından kul olmak kelimesini kullanıyor. Şeytanın kulu olmak, şeytanın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak, Allah'ın dostu olmak. Öyleyse şeytanın dostları kimmiş? Şeytanın dostları, tağutun dostları kafirler. Peki Allah'ın dostları kim? Müminler. Kimler tağutun dostu olarak kalmaya mahkum? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenler için ne yazık ki kurtuluş yok. Küfürde kalmaya mecburlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostlarıysa, tağutun dostlarında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirler olduğunu söylüyorsa, Allah'ın dostlarının müminler olması tabii bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu anda küfürden de kurtulmuştur. Allah'a kul olduğu anda mümin olmak şerefine ermiştir. Ne zaman Allah'a kul oluyor? Allah'a ulaşmayı dilediği an. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece bir tek fırkayı oluştururlar. Dilemeyenler 72 tane fırka oluştururlar. İşte o tek fırkanın üzerindekiler, fırkalara ayrılmayanlar, onlar dalalette değildir. Fırkalara ayrılmayanlar şirkte değildir. Fırkalara ayrılmayanlar kafir değildir. Nereden biliyoruz kafir olmadıklarını? Bu verdiğimiz misallerin, delillerin hemen yanı başında bir başka standart daha var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar ve dileyen insanlar.
Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan kıyamet günü insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İfade açık. Şeytana kul olanlar, bütün fırkalar, şeytana kul olmayanlar, müminler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şeytana kul olduklarına göre. Demek ki 73 fırkadan 72'si bu sebeple kafir hüviyetinde, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve bu sebeple mümin olmak şerefine ermişler. Sevgili kardeşlerim, mutluluğa dikkatle bakın. Bir rahatlık, bir ferahlık hissedeceksiniz. Etrafınızdaki her şeyin sizin için yaratıldığının idrakine varacaksınız. Gökyüzü, gökteki yıldızlar, bulutlar, denizler, nehirler, karalar, çiçekler, havadaki kuşlar, sudaki balıklar, kelebekler, her türlü güzelliği size Allah-u Teala'nın yaşattığı bir dünyada yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki güzelliklere dikkatle bakın, onlardan kâm almaya çalışın. Her çiçek ayrı bir renkle temsil edilir. Her biri size Allah'ın renk armonisini göstermek için Allah-u Teala tarafından yaratılmıştır. Sizin mutlu olmanız için. Fark edin artık etrafınızdaki güzellikleri. Çiçeklerin sizin için yaratıldığını, ağaçların sizin için yaratıldığını dikkatle idrak ederek inceleyin. Bakacaksınız ki bir muhteşem dizayn içerisinde her şey yaratılmış. Renkler birbiriyle tam bir uyum halinde. Çiçekler renk renk. Hepsi sizin için. Kuşlar sizin için. Ağaçlar sizin için. Gökteki bulutlar sizin için. Yağmur getirse de sizin için, getirmese de. Sevgili kardeşlerim, her şeyin arkasında o ilahi güzelliği arayın. Kalbinizde uyum sağladığını göreceksiniz. İlahi güzellikle kalbiniz arasında tam bir uyuşma hali söz konusudur. Etrafınıza biraz bakın. Allah'ın güzelliklerini seçmeye, ayırmaya çalışın ki bütün o güzellikler sizin için yaratıldı. Arka plandaki çiçeklere, yapraklara dikkatle bakın. Armoniyi görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kırmızılar, pembeler, yeşiller. Kaç ton yeşil? Her biri başka bir renkmiş gibi hüküm ifade ediyor. Hepsi her noktasıyla sizin için yaratıldı sevgili kardeşlerim. Siz varsınız diye insanoğlu onlardan faydalansın. O güzelliği idrak etsin diye. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegende yaşıyorsunuz. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse
Mutlu olmaya layıksınız. Ama mutluluk siz istemedikçe size verilmez. Layık olmak mecburiyetindesiniz. Layık olan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte onun için size her fırsatta mutlaka söylüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki bütün negatif faktörlerden kurtulasınız. Dileyin ki mutlu olasınız. Hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşayasınız. Allah'ı düşünün. Onun sizi ne kadar çok sevdiğini düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu dünyada yaşasanız yaşasanız 100 sene yaşarsınız. Olmaz ama 200 sene yaşadığınızı düşünün. Bu dünya sadece bir hazırlık devresidir. Bu dünyadaki hayatınız sizi ya Allah'ın cennetine kıyametten sonra sonsuza kadar yaşamak üzere ya Allah'ın cennetine ya da cehennemine ulaştıracaktır. Sadece günahlarınızın sevaplarınızdan fazla olması hali sizin için mutlaka cehennemi ifade eder. Kimler bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kaybettikleri derecelerin fazlalığı yüzünden mutlaka cehenneme gidecekler. Yusuf suresinin, affedersiniz, Yunus suresinin 6 ve 7. ayetleri gereğince, 7 ve 8. ayetleri gereğince. Öyleyse neden? Neden Allah'ın cenneti varken sonsuza kadar yaşayacağınız, mutlak saadet içerisinde yüzeceğiniz bir Allah'ın cenneti varken neden cehenneme gitmek? Seçim sizin hakkınız ama şeytan size bu hakkı vermemek için her şeyi yapar. İblis ve onun hempası, takımı, tayfaları olan şeytanlar, cin şeytanlar, insan şeytanlar, hepsi sizi bir tek hedeften mahrum kılmakla görevlidirler. Bütün gayretleriyle Allah'a ulaşmayı dilemenize mani olurlar. Sevgili kardeşlerim, bu kavram aslında kaybolmuş bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen, kurtuluşun anahtarı olmasına rağmen, Allah bütün insanlara farz kılmasına rağmen, Yahudilerde ve Hristiyanlarda Allah'a ulaşmayı dilemek kitlenin %90'dan fazla tarafından unutulmuş. Şimdi konunun asıl hüzünlenilmesi lazım gelen yerine geliyoruz. İslam'da da durum aynı sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Onlara denmiş ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. Bunları yaptın mı doğru posta cennete girersin. Sana bunun dışında bir şeyler söylerlerse sakın inanma. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İblisin kitleleri nasıl kendisine bağladığını? Bu bir mevzu hadis. Ve bütün insanlığı cehenneme ulaştırmak için
İblisin bir tuzağı. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim'i hiç incelemek gereğini duymuyorlar. Böyle bir hadis var diye. Şöyle düşünüyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz bütün bu şartları yerine getiririz. Namazda kılarız, oruçta tutarız, zekatta veririz, hacca da gittik. Kelime-i şehadete getiririz. Öyleyse İslam'ın bütün şartları bize tamam. İslam teslim olmuşsa biz Allah'a teslim olanlarız. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Allah'a teslim 4 tane teslimdir. Önce ruhun teslimi, sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra da iradenin teslimi. 4 teslim. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah Teala diyor ki: "Vellezine la yercun likayna ve radu bil hayatet dünya ve etmeyenne biha ellezine hum an hayatina gafilun. Ulaike mevahimun nar ve makanu yeksebun." Onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize milaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Ve 14 asır sonra Kur'an-ı Kerim'in böyle yazmasına rağmen İslam alemine bakıyoruz. Hiçbir üniversitede Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram yok. Ruhun Allah'a ulaştırılıp ölmeden evvel teslim edilmesi öğretilmiyor. Nefsin teslimi, fizik vücudun teslimi, iradenin teslimi öğretilmiyor. İslam, lügat manası itibariyle teslim manasına geldiği halde insanlar İslam'dan tamamen kopmuş durumdalar. Allah'a teslim yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir fitne bir kara bulut olarak bütün dünyayı sarmış durumda. Şu anda 6 milyardan fazla insanı barındıran dünya adı verilen bu gezegende insanların %90'ından fazlası ne yazık ki cehenneme gidecek. Yani 6 milyardan 5,5 milyardan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Ve bu hakikatleri bilen bizler bunları sizlere, sizlerin etrafınızdaki kişilere anlatamamanın hüznünü yaşıyoruz. Anlatamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler anladığınız için aramızdasınız. Ama ya ötekiler? İnsanların %90'dan fazlası her dinin içinde. Onlara ulaşamamak, bu hakikatleri anlatamamak bir büyük yara içimizde sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? Hepiniz için hazır. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun.
Ama dilemezseniz mutlu olmanız ne yazık ki mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve mutluluktan bahsetmek üzere. Allah ve mutluluk bir bütündür. Şeytan ve mutsuzluk da bir negatif bütündür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yaratandır. Allah'ın dışındaki her şey, şeytan da dahil olmak üzere, her şey yaratıktır. Şeytan bir cindir. Yani enerjiden yaratılmıştır. Ve de Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı Salsalin denen organik hale dönüşebilen bir topraktan, balçıktan yaratması şeytanı fena halde hiddetlendirmiştir. Acaba neden? Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüştür. Ve o ruh hayat vermiştir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a hayat vermiştir, ruhundan üfürmüştür. Kainatta Allah'ın ruhuna layık olan bir tek varlık vardır. O insandır. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Allah Teala insandan başka hiçbir mahlukuna ruhundan üfürmemiştir. Cinler var, melekler var. Ayrı hüviyette yaratılan varlıklar. Cinler nefs sahibi, meleklerin nefsi yok. İnsanlar ruhlarının dışında bir nefsle dizayn edilmişler. Nefslerin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhların kalbi %100 hasletlerle dolu. İnsanın fizik vücudu, bir de nefsle ruhu. Nefs mi? Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği ne varsa nefs onu yapmak ister, onları yapmak ister. Allah'ın emrettiği ne varsa nefs onları yapmamak ister. Acaba neden? Şeytan nefse devamlı telkin etmek yetkisinin sahibi kılınmış Allah Teala tarafından. Ama şeytanın ruha hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ruh şeytanın bütün telkinlerine kapalıdır. Hiçbirine kulak asmaz. Umurunda bile değildir iblisin söyledikleri, şeytanların söyledikleri. Sevgili kardeşlerim, hepinizin etrafında bir veya birkaç tane şeytan her zaman vardır. Görevleri sizinle beraber olmaktır, sizi takip etmektir ve de sizi
bütün ömrünüz boyunca yoldan çıkarmaya çalışmaktır. Devamlı olarak size telkinde bulunurlar. Siz de onları, çoğunu kendi düşüncelerinizle zannedersiniz. Sevgili kardeşlerim, İblis, şeytanların Allah'a karşı, cinlerden Allah'a karşı çıkan ve şeytan adını alan bir varlıktır. Adı İblis'tir. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin emrini vermesine İblis fena halde içerlemiştir. Ve de bütün melekler derhal secde ettiği halde cin tayfasından olan İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Bu noktada Allah-u Teala'nın düşündüğü neydi? Allah-u Teala insanı sağ salimden halk etmiştir, yaratmıştır, şekillendirmiştir. Sonra ona hayat vermiştir. Ama ondan sonra hayat verdiği o fizik vücudun içine ruhundan üfürmüştür. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ın içinde iblisin secde etmediği Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde Allah'ın ruhu vardı. Allah-u Teala'nın emri Allah'ın ruhunu taşıyan, Allah'ı yeryüzünde o ruhu taşımak sebebiyle en üstün seviyede temsil edebilecek bir vasfın sahibi olan insan adı verilen bir varlığın ilk temsilcisi Adem Aleyhisselam'a secde emrini veriyor. Adem Aleyhisselam'ın topraktan yapılmış olan fizik vücuduna değil, o fizik vücudun barındırdığı Allah'ın ruhuna atfen. Şimdi iblisin söylediklerine bakalım. Allah-u Teala, ey iblis diyor, sana emir vermeme rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmemenin arkasında ne var diyor. Neden secde etmedin? İblis, iblisçe bir cevap veriyor. Diyor ki, sen beni enerjiden yarattın. Dumansız ateşten. Onu diyor, topraktan yarattın. Toprak, enerjiye nazaran necistir, pistir. Allah Teala açıkça söylemesine rağmen ben ona ruhumdan üfürdüm. Öyleyse o benim ruhumu taşıyor. Şimdi onun da önünde secde edin. Yani ona üfürdüğüm ruh sebebiyle ona secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Onda benim ruhum var. Beni temsil ediyor diyor. Benim ruhum olan bu varlığa benim ruhum onun içinde olduğu için secde edeceksiniz. İblis ise bir ayak çalımıyla olayı başka bir tarafa çekiyor ve diyor ki onu topraktan, balçıktan yarattın, salsalinden yarattın, beni ise diyor enerjiden yarattın, ben onların üstünüm. Şeytanın şeytanlığı buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Ve şeytan insanın düşmanı oluyor. Kıyamete kadar şeytanların insana olan düşmanlığı devam edecektir. Herkesin etrafında şeytanlar vardır. Sevgili kardeşlerim, bu gözlerle
Bizler ancak fizik alemi görebiliriz. Yani bu kalemi görebiliriz. Bu telefonu görebiliriz. Fizik standartlarda olanları. Ama aynı mekan zahiri alemi de gayb alemini de kaplıyor. Aynı mekan berzah alemini de kaplıyor. Sevgili kardeşlerim, berzah alemi nefslerinizin her rüyada sizden ayrılıp da gittiği alem. Ama her zaman oraya gitmez. Zahiri alemde de dolaşır. Zahiri alem işte bu içinde yaşadığımız alemdir. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Onun için çevre fizik vücudumuza göre fiziktir. Yani bir kapıyı açmadan kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bu dünya adı verilen, zahiri alemin bir parçası olan dünya adı verilen bu gezegende nefsler de dolaşabilir. Rüyanızdaki vücudunuz nefsinizdir. Eğer zahiri alemdeyse nefsiniz, o zaman bir duvardan girer, evin öbür duvarından çıkar. Duvarlar onun için sadece bir görüntüdür. Orada yaşayanlar da bir görüntüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsiniz eğer kendi alemindeyse, yani berzah alemindeyse, o zaman enteresan şeylere şahit olursunuz. Çünkü sizden evvel ölmüş olanları ziyaret edebilirsiniz. Onları görebilirsiniz. Onlarla eski günleri yad edebilirsiniz. Özlediklerinizin hepsi oradadırlar. Orada insanların yaşlanması veya gençleşmesi her zaman mümkündür. Kendinizi de ilkokulda okuduğunuz günlere geri dönmüş olarak görmeniz mümkündür. Çok daha yaşlı olarak da görmeniz mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size neleri nasıl nasip kıldığı o Allah'ın bileceği şeydir. Öyleyse bir dünya hayatı yaşıyoruz. Bu dünya hayatını en güzel şekilde tamamlamaya çalışmalıyız. Çok yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Az yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Neyse sevgili kardeşlerim, bu yaşantıyı, dünya hayatını kendimize zindan ederek de geçirebiliriz. Dünya hayatını kendimize cennet kılarak da yürütebiliriz. İşte mutluluk bu açıdan son derece önemlidir. Kim mutluysa dünya hayatı onun için bir cennettir. Kim mutsuzsa dünya hayatı onun için bir cehennemdir. Ama burada duyular söz konusudur. Ve
Sevgili kardeşlerim, mutlu olabilmek herkese Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir muhteşem olaydır. Herkes mutlu olabilir. Mutlu olmak için iş dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için dış dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için Allah ile ilişkiler alanında, sahasında mutluluğu sağlamalısınız. İş dünyanızda başlangıçta ne vardı? Bir nefsiniz vardı. Bir de ruhunuz. Allah-u Teala'nın biz her şeyi zıttı ile kaim kılarak çift yarattık. Ayet-i kerimesinin gerçekleşmesidir. Nefsin de, ruhun da bir insanda var olması. Bir insanın nefsini %100 afetlerle dolduran Allah Teala ona ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu bir ruh. %100 afete karşılık nefs, %100 hasletlerle dolu donatılmış olan bir ruh. Buraya kadar güzel, denge tamam. İyi de Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Ve enibi ila Rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekumil azab ediyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Burada ruhun teslimi var, burada fizik vücudun teslimi var, burada nefsin teslimi var, burada iradenin teslimi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi %50'ye aşkın bir nurla bezenmişse, %51, bu sizin ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Ruh vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru seyir-i kesinli bir yolculuk yapacaklar. Bu yolculuğu, ruhunuzun bu yolculuğu Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşir. Allah-u Teala size verdiği emanetini, size verdiği emanet olan ruhunu geriye istiyor. Menivine ileyhi, Allah'a ulaşmayı dile demek. Ve yettekun ve takva sahibi ol. Ekum salat ve namaz kıl, bila tekunin minel müşrikin, müşriklerden olma. Rum Suresi 31. ayet-i kerime, 32. ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir insanın yaşayabileceği en güzel şey Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yapıya sahip olmak. Nasıl bir yapı?
daimi zikrin sahibi olan birisinin yapısı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah sizi mürşidinize ulaştırır. Mürşidinize tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu terk eder. Ruhunuz ki bütün hasletler ondaydı. Terk ettiği zaman denge bozulmuştur. O dengenin kurulabilmesi için ruhunuz vücudundan ayrıldığı cihetle nefsinizin kalbini Allah-u Teala %51 nurla dolduracaktır. Ki aynı denge yeniden kurulsun ve size bu denge kurulduğu zaman teslim etsin olan vücudu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama dileğin, talebin mutlaka bizden gelmesi gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlara Allah-u Teala bir hak vermiştir. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ama siz ruhunuzu bana ulaştıracak değilsiniz diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allah bütün insanların ruhu olan Allah'ın ruhunu, yani kendi ruhunu kendisine geri istiyor. Bütün insanları da dünya hayatını yaşarken bu hedefe

yeterli değildir ki Allah bizi insan olarak yaratmış. Başka bir mahluk olarak yaratılabilirdik. İnsan olmanın şerefini yaşayamazdık. Öyleyse insan olmak mutlu olmaya aday olmaktır. Mutlu olmak kişisel iradeye tevdi edilmiştir Allah Teala tarafından. O kişisel irade, cüz'i irade, ilahi iradenin emrettiği hedefi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Yani ona emanet olarak verilen ruhu Allah'a ulaştırmak zorundadır. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala diyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Allah'ın ruhu bize üfürülmüş ve Allah'tan ayrılmış olarak bizim bünyemize girmiş. İşte o verdiği emaneti Allah Teala geri istiyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın verdiği emaneti geri alması hepimiz için çok önemli bir olgu. Öyleyse o emanetin Allah'a gönderilmesi 7 kademelik bir seyir takip edecektir. Ruh, Allah'a doğru yapılan seyri sülük isimli yolculukta diğer ruhlarla beraber 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Kader yüceleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve Zikir Yüceleri, Sitret-i Münteha, oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak. Allah Teala herkesin şu dünya hayatını yaşarken bilerek, isteyerek, bilinçli olarak bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırmalarını farz kılmıştır. İşte o olay sevgili kardeşlerim. Bütün insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştıran o olay. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim edinceye kadar geçirdiği zaman parçasında o kişinin başlangıçtaki dengesi yeniden kurulur. Başlangıçta ne vardı? Kişinin nefsi vardı. %100 afetlerle dolu. Başlangıçta ne vardı? Kişinin ruhu vardı. %100 hasletlerle dolu. Öyleyse terazinin iki tarafı dengede. Biz her şeyi zıttıyla kayyum olarak çift yarattık diyor Allah Teala. Burada terazi dengede zıttıyla kayyum. Birisi %100 haslet Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, birisi %100 afet Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan. Ve işte böyle bir denge başlangıçta varken insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Nefs devamlı olarak insanı huzursuz edecek olan şeyler icat eder ve şeytandan aldığı vesveselerle kişiyi devamlı huzursuz kılar.

İnsanlar eğer nefs tezkiyesini bilmiyorlarsa bu huzursuzlukları bir ömür boyunca devam edecektir. Ama kim hedefe doğru yürürse, yani Allah'tan talepte bulunursa, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki bana ulaşmayı dileyin, bu kadar yeter. Geri kalanı ben yapacağım, siz yapmayacaksınız. İşte o zaman insanın ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlere doluyken, ruhunun kalbi %100 hasletlere doluydu. Denge, terazinin iki tarafı eşitti birbirine. Ama ruh Allah'a geri döndüğü zaman kişinin sadece nefsinin afetleri kalır geriye. Bu afetler kadar nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsin kalbindeki o afetleri %49'a indirmek Allah-u Teala'nın insanlara verdiği bir yetkidir. Allah tarafından gerçekleştirecek olan bir fenomendir. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunacaktır. Ya Rabbi diyecektir, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın bu hedefi vücuda getirirken yapacağı şey aynı dengeyi ikinci bir defa kurmaktır. Artık kişinin ruhu vücudunda olmayacağı için dengenin pozitif tarafı yok oluyor. İşte o dengeyi negatifin içinde negatifleri pozitife çevirmek suretiyle Allah-u Teala yeniden sağlıyor. Kişinin nefsinin kalbinin içine fazıllar göndermeye başlıyor Allah-u Teala. Başlangıçta %2 rahmet nuru giriyor kişinin kalbine. Sonra 7 defa %7 fazıl nuru. Bu süreç içinde bir dengesizlik var. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve de denge yok ortalıkta. İşte o dengenin sağlanabilmesi için nefsin kalbinin %100 olan karanlıkları, afetleri %49'a düşürülüyor Allah-u Teala tarafından 7 kademede. Başlangıçta %2 rahmet nuru, öncü kuvvet giriyor kalbe. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. Başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor mürşidine tabi olduğu zaman. Ve de kişinin zikretmesi üzerine, Allah, Allah, Allah, Allah demesi üzerine bir olay başlıyor, yeni bir fenomen. Bu kelime, Allah kelimesi, bu seviyeye ulaşmış olan birisinin göğsüne, göğsünden nefsinin kalbine Allah'ın katından nur gelmesini sağlıyor. Evvela sadece göğsü yarıldığı zaman daha mürşidine ulaşmadığı için sadece rahmet nuru kişinin kalbine girebilir %2. Ondan sonra 7 defa fazıllar girecektir. Her %7 fazıl o kişinin ruhunun zemin kattan birinci gök katına yükselmesine, İkinci defa %7 nur, ikinci gök katına yükselmesine, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur, yedinci gök katına yükselmesine ve yedinci gök katında 7 tane alemden geçip sitede müntahaya ulaşmasına, oradan da Allah'ın zatına ulaşmasına sebebiyet verecektir. Allah Teala bunu o insan üzerine
yüklememiştir. Senin görevin diyor sadece bana ulaşmayı dilemektir. Bu söylediğim işlemi ben gerçekleştireceğim diyor. Senin kalbine ben nurlarımı dolduracağım. Sana zikri sevdireceğim. Sen namaz kılmayı sevmiyor musun? Ben sana namazı sevdireceğim. Sen oruç tuttuğun zaman bayılacak gibi mi oluyorsun? Baygınlıklar mı geçiriyorsun? Ben seni iyi edeceğim ve orucu sever bir noktaya ulaştıracağım seni. Zikir senin için uzakta bir olayken, sevmediğin bir olayken ben sana zikri sevdireceğim. Ve Allah Teala bunların hepsini gerçekleştiriyor sevgili kardeşlerim. Zikir olmasa ne olmayacaktı? Zikir olmasa, tabiyetten sonraki zikirden bahsediyoruz. Allah'ın katından rahmet nuru, fazıl nuru, salavat nurları taşıyamayacaktı. Bu noktadan sonra yapılan bütün zikirlerle o kişinin göğsüne Allah'ın katından başlangıçta %2 rahmet nuru girer, ulaşır ve kalbe girip yerleşir. Sonra %7 fazıl nurları girmeye başlar. Bu fazıl nurlarının her %7 yerleşmesine paralel bir standartta ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşacaktır. İnsanın mutluluğu nefsinin %51 nurlara, %49 fazıl, %2 rahmet nur olmak üzere yarıyı aşan bir noktaya kadar nurlarla dolması o kişinin ruhunun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmasını sağlar. Her %7 nur birikiminde o kişinin nefsinin kalbi %7 nuru aldıkça ruh buna paralel standartlarda bir gök katına mutlaka yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, neticede başlangıçtaki denge, ruh ve nefs dengesi, Allah'ın emirlerini yerine getiren sistemde yerine getirmeyen sistem tekrar kurulmuş olacaktır. İşte bu süre içinde Allah Teala şeytanın o kişiye musallat olmasına müsaade etmemesi söz konusudur. Şeytan Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar onun kişiye tesir etmesine imkan vermez. Böylece kişi daimi zikirde dahi yaşanamayacak olan bir mutluluğu 7-8 aylık bir devrede yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun yarısıdır. Dik yokuş, bu noktaya kadar 3 saatlik bir zikirle ulaşılan yarı mutluluğu %80'e taşıyabilmek için kişinin zikrini 18 saate çıkarması zorunluluğudur. İşte o aşılması gerçekten büyük bir hedeftir. Ulaşılması gerçekten güç olan bir hedeftir. Her baba yiğidin hacı değildir. Günün 18 saatini, yani bir başka ifadeyle uyanık olduğu saatlerin tamamını Allah'ın zikriyle geçirmesi herkesin harcı değildir.
Sevgili kardeşlerim, asıl hedef bundan sonraki daimi zikirdir. O mutluluğun tamamını sağlar. Allah Teala'nın hepinizi bu sonsuz mutluluğa daimi zikre ulaştırmasını Allah Teala'dan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, ve huzurunuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salamu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ayetlerin sırları konusunda bir konuşmamız var. Sizlerle el ele, gönül gönüle, can cana bir beraberlik. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Bir ömür boyu Allah Teala bize inşallah bu sevgiyi hep yaşatacak. Bizim de hayatımızın en az 30 senesi boşuna geçti. Allah'ı hiç dikkate almadan bir solcu olarak yaşadık. O zamanların modasıydı. Sosyal adaletin mevcut olmadığı bir dizayn söz konusuydu diye düşünüyorduk. Gelir dağılımı fakirleri de kaplamalı diye düşünüyorduk. Ve de solculuğu bir marifet zannediyorduk. İşte öyle geçti yıllar. Aklımız başımıza çok sonra geldi. Vakıflar Bankası müfettişiyken İstanbul'da bir yaşlı zat geldi. Hiç tanımadığım birisi ve bana dedi ki ben seni dayıla, yeğenliğe kabul ettim. Sen de beni dayıla kabul ediyor musun? Elbette dedik. Yaşlı, çok sevimli bir ihtiyar. Elbette dedik. Elbette kabul ediyoruz. Ve böyle başladı manevi hayatımız. O demişti ki, neden sen beni değil de ben seni buldum, onu gelecekte anlayacaksın. Şimdi çok iyi anlıyorum. Allah Teala bizi o zaman seçmiş ve bir öncü göndermiş bize. O sol hayatımızın sağa dönüşmesi için. Bugün artık komünizmin, sosyalizmin insanlara bir fayda sağlamadığı çok açık bir şekilde gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, bunları niye anlatıyoruz? Ayetlerin sırları bizi o günden sonra çekici bir dizayn içerisinde kendisine benzetti. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok seviyoruz. Ve en çok istediğimiz şey hepinizin birbirini çok sevmesidir. İşte ayetlerin sırları bu açıdan Kur'an-ı Kerim'in satırda olan sözlerinin derununda neler yattığını sizlere açıklamak için Allah'ın bize bahşettiği bir imkandır. Sevgili kardeşlerim,
Hiç sıkıntımız yok. Hiçbir zamanda biz her şeyi biliriz iddiasında olmadık. Olmamız neden gerekmiyor? Çünkü bilmediğimiz ne varsa Allah'a sormak yetkisinin sahibiyiz. Yeter mi sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek bu olay Allah'a sormak yetkisinin Allah-u Teala tarafından bize verilmesi, onunla her an konuşabilmek, her an emrini alabilmek daha büyük mutluluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? İşte ayetlerin sırları deyince sakın bunun bize ait olan bir özellik olduğunu zannetmeyin. Biz bir şey bilmeyiz. Rabbimiz bilir. Ve biz sadece ona sorarız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sorarız. Dilerse cevap verir, dilerse vermez. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar dilerse vermez diyorsak da bugüne kadar cevap vermediği hiç olmadı. Allah Teala mecbur mu bize cevap vermeye? Hayır. Ama ya bizi seviyorsa, kalbimizi kırmak istemiyorsa? Şu dünya üzerindeki insanların hepsi mutluluğu bir öğrenseler, o zaman savaşların bittiği yeni bir güne ulaşacağız sevgili kardeşlerim. İlluminati'nin dünya üzerindeki hakimiyeti sona erecek. İşte o günlere doğru gidiyoruz. Konumuz ayetlerin sırları. Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Men yehdillahu fehüvel muhted. Ve men yudlil fe ilaike hümül hasurun. Araf 179. Ve lekat zerena li cehenneme kesiren minel cinni vel insi. Lehum kulubun la yefkahune biha. Ve lehum ayunun la yufsirune biha. Ve lehum azanun la yesmeune biha. Ulaike kel en'ami belhum edallu. Ulaike humul gafilun. Şimdi kelime manaları, cümle manasına bakalım. Men yehdillahi fehüvel muhted. Allah kimi hidayete erdirirse o zaman o kişi hidayete erer. Ve men yudlil, kim de dalaletteyse fe ulaike humul hasirun. İşte onlar hüsranda olanlardır. Arap 179 ve lekat zerena li cehenneme kesiren minel cinni vel insi. Öyle katlarından biz hazırladık. İyi için cehennemi onun için hazırladık ki kesiren minel cinni vel insi. İnsanların ve cinlerin çoğu için. Yevm kulübün onların kalpleri vardır. La yefkahune biha. Onunla fıkıh etmezler. Ve lehum ayunun, onların gözleri vardır. La yufsirune biha, onunla basar etmezler, görmezler. Ve lehum azanun, onların kulakları vardır.
La yesmi'ûne biha, onunla işitmezler. Öyle ekekel enami, onlar hayvanlar gibidirler. Ben hatta hüm edalmi, onlar daha da dalalettedirler. Hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Ülaike hümül gafilun, işte onlar gafillerdir. Allah Teala ne demek istiyor acaba? Allah kimi hidayete erdirirse artık o hidayet ermiştir. Ve men ihtillahü Allah kimi hidayet erdirirse ve o zaman ve işte o el mühted hidayete erer. Allah kimi hidayet erdirmişse o kişi o zaman hidayete erer. Bir başka ifade kullanalım. Allah hidayete erdirmedikçe hiç kimse hidayete eremez. Öyleyse Allah'ın hidayete erdirmesi asıldır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Demek ki hidayete erdiren Allah. Biz insanlara düşen ne? Sevgili kardeşlerim, biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. İnsanlara düşen Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bu konuda kendisine görev vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştıracak. Yani onların talebini, kalplerinde olan bu talebi onlar yerine getirmeyecekler. Allah yerine getirecek. Ne yapacak Allah Teala? Allah onları mürşit sevgisiyle donatacak. Öyle ki bu insanlar bir mürşit hasreti çekecekler. Hacet namazını kılıp Allah'tan soracaklar. Muratları ne? Muratları hidayete ermek. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak yel hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü insan cehenneme gidecekken bir tek dilekle Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemekle o kişi ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Asıl ifadeyi kullanalım. Hayır, ulaştırabilir değil. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü var. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah dilediğini kendisine seçer. Allah yeştevi seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi yeşaü dilediği kişiyi insanların %90'dan fazlasını seçer. Yani başka insanları yoldan çıkaranlar hariç olmak üzere herkesi seçer. Ama arkası şöyle geliyor ayet-i kerimenin. Yehdi ulaştırır. İleyhi ona kendisine men yeşaü. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişiyi yeşaü, işte o Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen diye insanları ikiye ayırdığımız zaman, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi, dilediği kişiyi, dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer, herkes seçer. Sadece bir kısmını seçmez. Başka insanları yoldan çıkaranları seçmez. Seçtiklerinden herkesi kendisine ulaştırmaz. Çok büyük bir kitleyi seçer. %95'ten fazlasını insanların. Ama onların arasında kim Allah'a münaki olmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha ayetlerin sırlarındayız. Öyleyse Allah Teala insanlardan ne ister? Bir tek şey,
Bütün insanların mutlu olmasını ister Allah-u Teala. Allah'ın halis niyeti budur. O kadar çok imkan vermiş ki sevgili kardeşlerim. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırıyor. Dilemesi kafi. Peki cennet cehennem dengesine bakalım. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, ve böyle ölürse Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeden ölürse onun gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşler. Neden cehenneme gider? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre boşa gider. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Öbür taraftan Allah-u Teala eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin kalbine nurlar ulaşır. Ve bu otomatik bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için günahlarını örter. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyin ki ey amel olanlar, yani inananlar manasına geliyor burada. İman edenler. Bildiğiniz gibi iki çeşit ameli olmak müessesesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Buradaki amel olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler değil. Buradaki amel olanlar Allah'a inananlar. Çünkü arkasından söylüyor Allah Teala, ey amel olanlar Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Öyleyse Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ameli olan Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanan kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örtüyor. Bir tarafta bir kişi sadece bir dilek sebebiyle Allah'a mülaki olmayı diledi diye onun bütün günahları Allah-u Teala tarafından örtülüyor. Günahlar örtülürse bu kişinin hiç sevap kazanmaması mümkün değildir. Bir derecelik bir sevap olsa bile bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Açıkça söylüyor Allah-u Teala, kimin günah tartıları ağır basarsa onların gideceği yer ateştir. Kimin sevap tartıları ağır basarsa onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sadece
İki tane alternatif. Bütün insanlar ya cennete gideceklerdir ya da cehenneme gideceklerdir. Sevgili kardeşlerim, cennete gitmek sadece bir dilekle mutlak olarak gerçekleşebilen bir olgudur. Sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. İşte böyle bir dileği kalbinden kim söylerse o kişiyi, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır.

Allah Teala diyor ki Allah dilediğini Allah dalalette olanları bırakır. Enfal. Allah dalalette olanları bırakır. Ama dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi, onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama gene o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi dalalette ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemişse Allah onları kendisine ulaştırır. Onların ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği bu. Allah onları hidayete erdirir diyor. İşte ayet-i kerimede Allah kimi hidayete erdirirse, yani kendi zatına o kişinin ruhunu ulaştırırsa artık o kişi hidayete ermiştir diyor Allah Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse eğer üçüncü basamaktadır. Allah Teala onda öyle gelişmeler vücuda getirir ki İrşat makamını görmeyen gözlerini, irşat makamını gören hale getirir Allah Teala. İrşat makamının sözlerini ne anlamayan, işitmeyen kişinin kulaklarını işitir hale getirir. İrşat makamının söylediklerini idrak edemeyen kalbi onu idrak eder hale getirir Allah Teala. Göz, kulak ve kalp. Gözlerdeki görme hassasını açar. İrşat makamını tanıma hassasını koyar gözlere. Görme hassasını Allah Teala açar. İşitme hassasını irşat makamının sözlerini işitecek hale getirir. Kalpteki idrak hassasını irşat makamının sözlerini idrak edebilecek hale getirir. Öyleyse burada hem uzuvların hem de hastaların devreye girdiğini görüyoruz. İşte insan oğlu için Allah Teala onu söylüyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece dalalettedir. Herkes dalalettedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala onun dalaletteyken hidayete erdirildiğini söylüyor.

Bütün peygamberler için geçerli mi? Evet, Hazreti Musa kendisine bu istikamette bir şey söylendiği zaman bir adamı öldürmüş. Adam büyük bir suç işlemiş, o da öldürmüş. Diyor ki kendisine bu sual sorulduğu zaman peygamber olduktan sonra ben o zaman dalaletteydim diyor. Herkes peygamber de olsa başlangıçta mutlaka dalalettedir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hidayet müessesesi bir taleple başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi hidayete Allah tarafından erdirilir. Bu dilek dalalette olan bu kişiyi hidayette kılar. Artık o kişi dalalette değildir. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi artık dalalette değildir, hidayettedir. Şimdi bakalım Araf 179 ne söylüyor? Ve lekad zerena li cehenneme kesiren minel cinni vel insi. Ve lekad ve andolsun ki zerena hazırladık. Biz zere hazırladık. Na biz. Li için cehennemi kesiren çoğuna minel cinni insanlardan çoğuna vel insi, ya affedersin cinlerden çoğuna cinni vel insi ve insanlardan çoğuna biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Li için. Devam ediyor Allah Teala. Lehum onlar için kulübün kalpler vardır ya da onların kalpleri vardır. La yefkahune fıkıh etmezler biha onunla. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler. Yani idrak etmezler. Kalpleri vardır ama kalpleri idrak etmekten yoksundur. Ve lehum ayunun, onların gözleri vardır. La yubsirune biha, onunla basar etmezler. Gözleri vardır ama o gözlerle görmezler diyor Allah Teala. Ve lehum azanun, onların kulakları vardır. La yubsirune biha, onunla işitmezler, basar etmezler. Birinde idrak etmek, fıkıh etmek söz konusu. Kalpler fıkıh eder, idrak eder. Görmek söz konusu, gözler görür. Onların gözleri vardır. Ama gözlerinin var olmasına rağmen görmezler. Ve lehum azanun, onların, onlar için kulaklar vardır. Onların kulakları vardır. La yesmeune biha, onunla işitmezler. Kulakları vardır ama işitmezler. Ülaike kel en'ami, onlar hayvanlar gibidirler. Ke gibi el-en'ami hayvan, hayvanlar. Bel hum edallu, hatta onlardan da daha çok
Hayvanlardan da daha çok dalalettedirler. Ülaike işte onlar. Hüm onlar el gafilun, gafillerdir. Ne diyor Allah Teala? Bir cennet müessesesi var, bir de cehennem. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Yani evvelden biliyor ne kadar insan cehenneme gidecek, ne kadar insan cennete gidecek. Allah Teala evvelden biliyor. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Allah'a göre bizim gelecek zamanlar içinde yaşayacağımız hayatlar çoktan sona ermiştir. Peki nereden biliyoruz? Allah Teala diyor ki Mütaffifin suresinde 7 ve 18. ayetlerde Ebrar'ın kader yüceleri rakamlı kitapları illiğindedir. Ama Hüccar'ın rakamlı kitapları sicindedir diyor. Ama daha kıyamet kopmamış ki. Kıyamet koptuktan sonra rakamlı kitaplar oraya konacak. Ama Allah Teala yerleştirmiş. Önceden biliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel yerlerine oturuyor ki. Biz ona hayranız sevgili kardeşlerim. Biz Allah'a hayranız. Hani hoşlanmak vardır birinci kademe, sevmek vardır ikinci kademe. Ve hayran olmak söz konusudur. Bu son kademedir. Hoşlanmak, sevmek ve hayran olmak. Hoşlanmakta da, sevmekte de eşit seviyeden bahsedilebilir. Birbirinden hoşlanan insanlar vardır, birbirini seven insanlar vardır. Allah'tan hoşlanmak ve Allah'ı sevmekte de elbette Allah ilahtır. Tapılması gereken yegane tanrıdır. Aynı zamanda yaratandır. Kendisi yaratılmamıştır. Hep vardır. Zamandan evvel de vardır. Bir tek noktayı patlatarak kainatı yaratmıştır. Yani 100 milyar galakside 100 milyar yıldızı Allah Teala bir tek noktayı patlatarak yaratmıştır. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar neden hayvanlar gibi oluyorlar? Allah onlara göz vermiş, kulak vermiş, kalp vermiş, idrak etme hassası vermiş. Ama onlar ne görüyorlar, ne işitiyorlar, ne de kalpleriyle idrak ediyorlar. Böyle olan insanlar için Allah Teala onlar hayvanlar gibidirler.
Hatta hayvanlardan da beterdirler diyor. Hayvanlardan da daha çok dalalettedirler. Ve diyor ki işte onlar kafirlerdir. Kafir olan kişi başına ne geleceğini bilmeyen demektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Bu madalyonun negatif tarafı. Ama bir de bütün insanları heyecanla mutluluğa ulaştıran başka bir tarafı var madalyonun. Kim de Allah'a mülaki olmayı dilerse, dileyip de ölen kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Hayatta ise mürşidine ulaşmışsa, tabi olmuşsa 14. basamakta mürşidine, tabi olduktan sonra ölmüşse onun gideceği yer ikinci kat cennettir. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. O kişi ulaştırmayacaktır. Ulaştırmışsa yani 7-8 aylık bir ömrü varsa o ömür sırasında Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırmışsa o zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyle ölür. Peki bu kişi ne yaptı? Hiç. Sadece bir Allah'a mülaki olmayı diledi. O kadar. Allah'a mülaki olmayı diledi ve öldü. Allah'a mülaki olmayı dileyerek ölmesi ona mutlaka birinci kat cenneti sağlar. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Hayat, o kadar hayatı varsa kişinin yani hemen arkasından bu arzuyu Allah Teala ona verir. Mürşidini Allah Teala'dan sorar, görür, gözyaşlarıyla gider, ona tabi olur. Bu tabiyetin ötesi, tabiyet sırasında ruh vücuttan ayrılacağı için Allah Teala ruhu seyri sülük isimli bir yolculukla kendisine ulaştırır. Ne olmuştur? Allah ulaştırmıştır. Ve Allah'a ulaştırıyor ama mükafatı kişiye. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişi namaz kılmayı sevmiyor, zikri sevmiyor, ibadetlerin hiçbirisini sevmiyor, Allah'ın emirlerine itaat etmek istemiyor, içki tiryakisi, sigara tiryakisi vesaire vesaire. Bunların hepsini Allah bertaraf edebilir. Eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı dilerse. Dilerse Allah onu kendisine ulaştıracaktır ve o kişi Allah'ın bir sevgilisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek ayetlerin sırları konusundaki bu Araf suresinin 178 ve 179. ayetlerini burada tamamlıyoruz inşallah. Sonsuz mutluluklar diliyoruz. Hem cennet saadeti hem dünya mutluluğu. El-Fatiha me as-salavat.

bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutlu

İsmail diliyorum dediği an o amel oluyor. Ondan sonra amel olanın içinde Allah Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkesi, nefs tezkesi ve nefs tezkesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiğine zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.

Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, dilediğini sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Ve işte böylece insanların üzerine hak şahitler olmanız için, biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı ve faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz, belirtmemiz için halen o üzerine yönelmekte olduğunuz Kâbe'yi kıble yaptık. Ve bu elbette zor bir iştir. Ancak Allah'ın hidayet erdirdiği kimseler hariç, bu onlara zor gelmez. Ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir. Biz senin ilahi emri bekleyerek yüzünü göğe çevirdiğini görüyorduk. Artık mutlaka seni razı, hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz nerede olursanız namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Ve muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak, gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ve eğer gerçekten kendilerine kitap verilenlere ayetlerin, mucizelerin hepsini getirsen yine de senin kıblene tabi olmazlar. Ve sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Ve onların bir kısmı da diğerlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra gerçekten onların hevalarına uyacak olursan, o zaman muhakkak ki sen zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerim,

Ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler, tanıyıp bilirler. Ve muhakkak ki onlardan bir fırka Hakk'ı gerçekten bile bile gizliyor. Hak Rabbindendir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma. Ümmetlerin hepsinin döndükleri, yöneldikleri bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vecihini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vecihini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da, böylece hidayete eresiniz. Nitekim sizi aranızda görev yapmak üzere sizden, kendinizden bir Resul, peygamber gönderdik ki ayetlerimizi size tilavet etsin, okuyup açıklasın ve sizi, nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretsin ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ve bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla istiane, özel yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Ve sizi mutlaka korku, açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve sabredenleri müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık. Ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. İşte onlar dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar ki, Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Muhakkak ki Safa ile Merve, Allah'ın ibadet yerlerini gösterir dini şiarlarındandır, işaretlerindendir. Artık kim beyti, Kabe'yi hac eder ve umre niyetiyle ziyareti yaparsa, o takdirde iki niyetle tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek kendiliğinden hayır olarak fazladan tavaf yaparsa, mutlaka Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir ve alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki beyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah lanet eder ve lanet ediciler de onlara lanet eder. Tövbe edenler, ıslah olanlar, nefsleri tezkiye olanlar ve beyan edenler, açıklayanlar hariç onlara lanet olunmaz. O takdirde işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri kabul eden Rahim esmasıyla tecelli edenim. Muhakkak ki Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti küfredip, örtüp gizleyip kafir olarak ölenler, işte onlar Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlar onun lanetin içinde ebediyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz.
Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayarak denizde akıp giden o gemilerde, onun Allah'ın gökten su indirip böylece onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlardan yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında musahhar, emre amade kılınmış bulutlarda akıl eden kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amenü olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler, azap görecekleri, azaba uğrayacakları zaman, bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi, bilselerdi. O zaman tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan beri oldular, uzaklaştılar ve azabı gördüler. Ve artık onlarla aralarındaki bütün sebepler, bağlar koparıldı. Ve o Allah'tan başkasına tabi olanlar dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek. Ve onlar ateşten çıkacak da değiller. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin ve şeytanın adımlarına tabi olmayın, izinden gitmeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sadece kötülüğü, fuhşu, hayasızlığı ve Allah'a karşı Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Ve eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Ve o inkar edenlerin, kafirlerin hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, anlamayan kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Ey amenu olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz, helal şeylerden yiyin. Ve eğer sadece ona kul iseniz, Allah'a şükredin. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini haram kıldı. Ve Allah'tan başkası için olanı, putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı helal kılmadı. Ama kim zarurette, açlıkta ve zor durumda kalırsa, o takdirde başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki onlar Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri bu rüşvet, karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyamet günü Allah, onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarılmayacaklar. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte onlar ki, hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? İşte bu azap Allah'ın kitabı hak ile indirmiş olması sebebiyledir. Ve muhakkak ki kitap hakkında ihtilafa düşenler mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz, hakiki imanı yansıtan bir,
ebrar kılacak davranış biçimi değildir. Lakin bir, kişinin Allah'a yevmil ahire, Allah'a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yakınlık sahiplerine, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yolda kalmış yolculara, isteyen muhtaçlara, köle ve kurtulmaları için esirlere vermesi ve namazı kılması, zekatı vermesidir. Ve Allah'a ve insanlara ahd verdikleri zaman, ahdlerine vefa edenler, yerine getirenler, zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttakilerdir. Takva sahibi olanlardır. Ey amenu olanlar! Katl, öldürülme konusunda kısas üzerinize yazıldı, size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi kısas olunur. Fakat kim, onun, öldürülenin kardeşi tarafından bir şeyle bir diyet karşılığı affolunursa, bağışlanırsa, o takdirde gereken örfe tabi olunması ve ona affedene diyetin ihsanla ödenmesidir. İşte bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra haddi aşarsa, saldırıya kalkarsa, o zaman onun için elim bir azap vardır. Ey ulul elbab! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur böylece ki siz takva sahibi olursunuz. Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer bir hayır, mal vesaire bırakırsa, anne babaya ve yakınlarına, akrabalarına, marufla, örf ve adete uygun olarak vasiyet etmek, siz muttakilerin, takva sahiplerinin üzerine yerine getirilmesi gereken bir hak, bir borç olarak farz kılındı. Artık kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, o takdirde onun günahı, vebali sadece onu değiştirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Fakat kim vasiyet edenin bir haktan uzaklaşacağından veya günaha gireceğinden korkarsa, bu sebeple onların aralarını ıslah ederse, düzeltirse, bu durumda onun üzerine bir günah vebal yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Oruç, sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer başka günlerden oruç tutarak tamamlanır. İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı ona oruç tutmaya güç getiremeyenlerin, bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar bir fidye vermesi gerekir. Artık kim isteyerek gönülden bir hayır yaparsa, orucunu veya fidyeyi artırırsa, işte o kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi ve beyineler, açık deliller ve ispat vasıtaları ve Furkan, hakkı batıldan ayırıcı olarak Kur'an, Hüda tarafından onda, o ayın içinde indirildi. Artık içinizden kim bu aya yetişir de Ramazan ayını görüp şahit olursa, o zaman onu oruç tutarak geçirsin. Ve kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer günlerde oruç tutarak tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Size bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirdiği şeye karşılık sizin de Allah'ı tekbir etmeniz, yüceltmeniz içindir. Umulur ki böylece siz bütün bu kolaylıklara şükredersiniz.
Ve kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına, davetine icabet ederim. O halde onlar da bana, benim davetime icabet etsinler ve bana amenu olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşad olurlar.''

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara, eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye, size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından sıyrılıncaya kadar yiyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz, onlarla, kadınlarınızla mübaşeret etmeyin. Bu Allah'ın hudududur, yasaklarıdır. Artık ona, yasaklara yaklaşmayın. İşte böyle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve birbirinizin mallarını aranızda batıl ile haksızlıkla yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz halde günahla yemeniz için onu hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden, ayın hilale dönüşen hallerinden soruyorlar. De ki, o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. 1. Kişiyi ebrar yapan güzel davranışlar. Cahiliyet devrinde olduğu gibi evlere arkalarından girmek değildir. Oysa 1. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve sizinle savaşanlarla, sizi öldürenlerle Allah'ın yolunda savaşın, siz de öldürün ve aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah aşırı gidenleri, haddi aşanları sevmez. Onları, size savaş açanları bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür. Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Bundan sonra eğer inkardan ve savaştan vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet sahibidir. Ve fitne kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Bundan sonra eğer vazgeçerlerse, o zaman zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Ve mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin. Ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.''

Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Fakat eğer elde olmayan bir sebeple alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin. Kurban kesim yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye vermesi gerekir. Artık emin olduğunuzda, güvene kavuştuğunuzda o zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanırsa, o takdirde kolayına gelen kurbandan keser. Fakat kim bunu bulamazsa, o zaman 3 gün haçta, evine döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir ki, bunların tamamı 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da hazır olmayan, oturmayan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'ın ikabının, cezasının şiddetli olduğunu bilin. Hac bilinen aylardır. İşte kim onlarda o aylarda ihrama girerek haccı kendine farz edinirse, artık hacda kadına yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve hayırlarla kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun. Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşar-ül Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Ve siz ondan, hidayetten önce ise elbette dalalette kalanlardandınız. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Böylece hacca ait ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada ver derse, ahirette onun bir nasibi yoktur. Ve onlardan, insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada hasene, güzellik ve iyilikler ver ve ahirette de hasene, güzellik ve iyilikler ver, bizi ateşin azabından koru derse, işte onlar ki, onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Ve sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin. Fakat kim 2 gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse geriye kalırsa, o takdirde de onun üzerine bir günah yoktur. Tabii bu takva sahibi olan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin ona, Allah'a haşrolunacağınızı, huzurunda toplanacağınızı bilin. Ve insanlardan dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, oysa o hasımların, düşmanların en azılısıdır. Ve dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek, yok etmek için çalışır ve Allah fesadı sevmez. Ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol denildiği zaman, izzet nefsin gururu onu günahla tutar, mani olup onu günaha sokar. Artık ona cehennem yeter ve elbette o kötü bir döşektir. Ve insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek Allah'ın rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah kullarına rauftur, çok şefkatlidir. Ey amenu olanlar! Hepiniz silme dahil olun, Allah'a teslim olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Artık size beyineler geldikten sonra
eğer hala Allah'a ulaşan yoldan saparsanız, o zaman Allah'ın aziz, üstün, hakim, hüküm sahibi olduğunu bilin. Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin işin bitirilmesini mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Oysa bütün emirler, işler Allah'a döndürülür. Onlara nice açık ayetler, deliller, mucizeler verdiğimizi İsrailoğullarına sor. Ve kim kendisine açık ayetler geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, o takdirde muhakkak ki Allah ikabı, cezası şiddetli olandır. İnkar edenlere dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi ve onlar amenu olanların bir kısmıyla alay ederler. Fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beyaz etti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayete açıklamaları için Allah, kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Yoksa siz, kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin, sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki, Resul ve onun yanındaki amenu olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak ne infak ederseniz, Allah yolunda verirseniz işte o, anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Savaş, o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de, üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, onun içinde o ayda savaş büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yasaklamak ve onun halkını oradan, Mekke'den sürüp çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Ve fitne adam öldürmekten de daha büyüktür. Bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden dönerse, o takdirde o kafir olarak ölür. Bu sebeple işte onlar amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Muhakkak ki amenu olanlar ve hicret göç edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini dilerler. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Ve sana Allah için neyi infak edeceklerini, vereceklerini soruyorlar. De ki, affettiklerinizi, vazgeçtiklerinizi, ihtiyaç fazlasını infak edin. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor.
Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz, bunlardaki hikmetleri düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında ve yetimlerden sana soruyorlar. De ki, onları ıslah etmek, durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah, fesat çıkaranı, ıslah edenden ayırıp bilir. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak ki Allah, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik, hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik, hür birinden hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlar için ayetlerini açıklıyor. Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Sana hayz halinden, kadınların belirli günlerinden soruyorlar. De ki, o bir ezadır. Bu yüzden hayz zamanında belirli günlerinde kadınlardan cinsel olarak uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla bir araya gelin. Muhakkak ki Allah tevvabin olanları, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için derecelerinizi artıracak ameller takdim edin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Ve müminleri müjdele. Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı muahize etmez, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden, negatif derecelerden, şerlerden, günahlardan sizi muahize eder, sorumlu tutar. Ve Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay ayrı kalıp beklerler. Fakat eğer erkekler bu süre dolmadan kefaret verip de kadınlarına dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve bu tür yemin edenler eğer boşamaya azmederlerse, kesin karar verirlerse, o takdirde muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Boşanmış kadınlar 3 kur 3 ay hali müddeti kendi kendilerine beklerler, hamile olup olmadıklarına bakarlar. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Şayet onların kocaları barışmak, arayı düzeltmek isterlerse, bu bekleme süresi içinde onlara tekrar geri dönmeye başkasından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Ve Allah azizdir, hakimdir. Boşanma 2 keredir. Bundan sonra kadın ya marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutulur veya ihsanla serbest bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizden bir şey geri almanız sizin için helal olmaz. Ancak ikisi de Allah'ın evlilik hakkındaki hududunu gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hariç. O zaman siz de eğer Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden, gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, bu durumda kadının
ayrılmak için verdiği fidye konusunda her ikisinin üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlardır. Artık onları Allah'ın hudutlarını aşmayın. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Bundan sonra eğer koca, karısını iki kere boşadıktan sonra üçüncü kere boşarsa, artık o kadın başka bir zevceye, erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz. Eğer ikinci eş de onu boşarsa, Allah'ın koyduğu hudutları ikame edeceklerine, gereği üzerine yerine getirip ayakta tutacaklarına inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirine dönmelerinde ikisinin de üzerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutun veya onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle serbest bırakın. Haklarını çiğneyerek haddi aşıp sakın zararlarını olarak onları tutmayın. Kim bunu yaparsa o takdirde kendisine zulmetmiştir. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini kitaptan size indirdiğini ve hikmeti hatırlayın ki onunla size öğüt veriyor. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın her şeyi en iyi bildiğini bilin. Ve kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onlar kendi aralarında marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle razı olurlarsa, o takdirde onların, kadınların eşleriyle nikahlamalarına engel olmayın. İşte böyle sizden Allah'a ve yevmil ahire iman etmiş olan kimseye bununla öğüt veriliyor. İşte bu sizin daha çok teskiye olmanız ve daha iyi temizlenmeniz içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

Anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun doğan çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri marufla, örf ve adete uygun olarak kendisi için doğurulmuş olanın babanın üzerinedir. Hiç kimse kendi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef, sorumlu tutulmasın. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için doğurulmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın. Ve mirasçının üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Fakat eğer ana ile baba müşavere ederek, görüşerek rızalarıyla çocuğu sütten kesmek isterlerse, o takdirde onların ikisi üzerine bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek isterseniz, vereceğinizi takdir ettiğiniz emzirme ücretini marufla örf ve adete uygun olarak süt anneye teslim ettiğiniz zaman artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gördüğünü bilin. Ve sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman kendileri haklarında marufla, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeylerden artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bekleme süresi içindeki kadınlara onlarla evlenme isteğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde böyle bir arzuyu gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara örf ve adete uygun bir söz söylemeniz hariç, üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah ahdine azmetmeyin. Ve Allah'ın içinizde olanı bildiğini bilin. Artık ondan sakının. Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin. Eğer henüz kendilerine dokunmadığınız veya kendileri için farz olarak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız sizin üzerinize günah yoktur. Eli geniş, zengin olanın kendi takdirine, kudretine, eli dar, fakir olanın da kendi takdirine, kudretine göre marufla, örf ve adete uygun bir meta vererek faydalandırmaları muhsinlerin üzerine bir haktır. Onlar için bir mehir takdir ettiyseniz ve eğer onlara dokunmadan önce boşarsanız, o zaman onlar için farz olarak takdir edilen mehirin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Kadınların bunu affetmesi, vazgeçmesi veya nikah ahdi elinde bulunanın erkeğin affetmesi, diğer yarısını da kadına bağışlaması hariç. Sizin affetmeniz, diğer yarısını da vermeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Salavata, Allah'tan gelen nurlara ve namazlara ve salat-ı vustaya hafiz olun, koruyun. Bu namaza kesintisiz devam edin. Ve kalkın, Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygı ile uzun süre durun. Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekteyken namazınızı kılın. Nihayet emin olduğunuz zaman Allah'ı nasıl zikredeceğinizi siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık Allah'ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın bir seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa, o takdirde kendilerince maruf olarak, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeyler konusunda artık sizin üzerinize günah yoktur. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve boşanmış kadınların marufla, örf ve adete uygun olarak metalandırılması, faydalandırılması, takva sahiplerinin üzerine bir haktır, borçtur. Allah
size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara ölün dedi. Böylece öldüler. Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Allah'ın Semî en iyi işiten, Alîm en iyi bilen olduğunu bilin. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarından ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine bizim için bir melik beyaz et, görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber de dedi ki, eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa, farz kılınırsa sizin savaşmamanızdan korkulur. İleri gelenler, biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılmıştık dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca, farz kılınınca onlardan pek azı hariç hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için melik olarak Talut'u beyaz etmişti, görevlendirmişti. Dediler ki, bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz, daha çok layığız. Ve de ona maldan bir genişlik, servetçe bolluk verilmedi. Peygamber de, muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti ve onun ilmini, bilgisini ve cismini, kuvvetini artırdı. Ve Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah vasidir, rahmeti ve ilmi her şeyi ihata eder, alimdir, en iyi bilendir. Ve onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti, delili, içinde Rabbinizden sakinet ve Hazreti Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye, kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayet, delil vardır. Eğer siz müminlerseniz.

Böylece Talut askerlerle ordu ile Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki, muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Ve kim ondan doyacak kadar içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç o takdirde muhakkak ki o bendendir. Fakat onlardan ancak pek aza hariç o sudan doyasıya içtiler. Nitekim o Talut ve iman edenler birlikte nehri geçtikleri zaman, bugün bizim Calut ve onun askerleriyle ordusuyla savaşacak takatimiz, gücümüz yok dediler. O kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakîn hasıl edenler ise şöyle dediler. Nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Talut'un askerleri, Calut ve onun askerlerinin ordusunun karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı düşman karşısında sabit kıl ve kafirler kavmine karşı bize yardım et. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davud, Calut'u öldürdü. Ve Allah ona, Davud'a meliklik, hükümdarlık ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı. Yeryüzünün düzeni bozulurdu. Lakin Allah, alemlerin üzerine fazl sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onu sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz. Ve muhakkak ki sen elbette gönderilen resullerdensin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Kur'an'daki İslam'la bugünkü yaşanmakta olan İslam'ın mukayesesini sizlere sunmak istiyoruz bu konuşmamızda. Kur'an'daki İslam, sahabe tarafından yaşanmıştır. Ve bugün o İslam ne yazık ki yaşanmıyor. Büyük kitleler İslam'ı yaşamıyorlar. En kötüsü yaşadıklarını zannetmeleri ve de o yaşadıkları İslam'la cennete girebileceklerini zannetmeleri. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam 7 safa arz eder. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a hayattayken ulaşması. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 6. İrşad olmak. 7. İradeyi de Allah-u Teala'ya teslim edip irşada memur ve mezun olmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler bu dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Hepsi de farz. Ve Kur'an-ı Kerim 7 safhanın 7'sinin de sahabe tarafından yaşandığını söylüyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Allah Teala diyor ki minibine İlehi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Rum 31. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşrikler

gibi üzerimize farz. Ve Allah Teala buyuruyor ki وَاَنُوبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِنْ يَتِيكُمُ الْعَزَابَ. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve Allah'a teslim olun. Demek ki Allah'a yönelmemiz, Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış teslimler de ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. İslam 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. 7 safayı demin saydık. 4 teslim ruhumuzun ve içimizin, yani fizik vücudumuzun, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini içerir. Demek ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Dilemeyen kişi takva sahibi olamıyor. Dilemeyen kişi fırkalara ayrılmış durumda. Yani fırkalara ayrılmış olan insanlara Allah-u Teala şirkte olanlar diyor, müşrikler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım. İşte bu gizli şirk, insanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri hali, dilemezlerse dalalette kalmaya mahkumlar. Şirkte kalmaya mahkumlar ve takva sahibi olamazlar. Bundan 14 asır evvel Allah'ın gördüğümüz ayetlerle üzerimize farz kıldığı Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farizesi bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Diyor ki Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. İşte bu ayet Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesini üzerimize farz kılıyor. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken bundan iştinav ettiler, kaçındılar. Kendilerini tağuta, şeytana kul olmaktan kurtardılar. Ne yapmış da kurtarmışlar? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler, diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta, şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Allah'a kul olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor. Başlangıçtaki ifade ise şeytana, tağuta kul iken başlangıcı

böyle konunun. Sonra Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi bu standartlar içinde geçerli. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta tavrımızı ortaya koyarız. Ve Allah-u Teala tarafından insanların bir kısmı hariç hepsi seçilirler. O bir kısım Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Onların dışındaki herkes, insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir. Seçilir bu insanlar ve o seçilenlerden çok azı, onda birden daha azı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler birinci kat cennetin sahibi olmuşlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyenler birinci kat cennetin sahibi olmuşlardır. Burası dördüncü basamaktır. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَيَمَّارَةٍ بِالسُّوْهِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam, beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettikleri hariç. Allah rahim esmasıyla tecelli ederse ne olur? Allah'ın bu tecellisi dördüncü basamakta gerçekleşiyor. Ne olduğu da beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda gerçekleşiyor. O kişinin Allah-u Teala görme hassasının üzerindeki kışaveti alır. Kışavet adlı perdeyi alır. Gözlerinin önünde bulunan hicab-ı mestüre adlı perdeyi alır. Görmeyen kişi, irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen kişi, irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Burası beşinci basamaktır. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alır, engeli alır Allah-u Teala ve işitme hassasının mührünü açar. Kişi irşat makamının sözlerini işitmeye, manasına varmaya başlar. Yedinci basamakta ise Allah-u Teala bu kişinin kalbindeki ekinleti alır. Yerine ihbat koyar, kalbinin mührünü açar.

Öyleyse başlangıçta gözler kördür, kulaklar sağırdır, kalpler mühürlüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kalbi mühürlü olur. Allah Teala da bunu açar. İşte bütün sahabenin bu işlemleri gerçekleşmiş. Gözleri, kulakları ve kalpleri açılmış. Sonra ne olur Allah Teala'nın dizaynı içerisinde? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Tekavvün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amen olursa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olursa, Allah onun kalbine ulaşır diyor. Ne yapar? Kalbin nur kapısını Allah'a döndürür. Kalbi Allah'a döndürür. İşte Allah-u Teala'nın kalbi Allah'a döndürmesi söz konusu olur. Sonra Allah'a dönük olan bu kalbin arkasından kişi en güzeli doğru harekete geçer. O kişi için söz konusu olan şey Allah Teala'nın o kişinin göğsünü yarması ve göğsünden kalbine nur yolu açmasıdır. Diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve teslimlere açar. Kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala göğsünü yararak bir nur yolu açıyor. 9. basamak. 10. basamakta Allah-u Teala o kişinin kalbine nur gönderecek. Bunu göndermeye başladığı zaman kişinin zikir yapması halinde Allah-u Teala'nın kalbine rahmetle faz nurlarını gönderir. Ve o nurlar o kişinin kalbine ulaşır. Göğsünden geçerek o kişinin kalbine ulaşır. Burası 11. basamaktır. Rahmetle salavat nurları o kalbe giremez. Rahmetle faz girer sadece. Bunlar kalbe ulaşırlar. Ama rahmet nuru sadece kalbe sızabilir. Bu sızma %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde. Kerimesi gereğince. İşte böyle bir dizaynda bu kişi için bir sonuç vardır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kişinin Allah-u Teala'dan devamlı destek alması söz konusudur. Allah bu kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Ve kişi hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar. Allah ona mutlaka mürşidini
gösterir. Gösterince bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Tabi olmak farz mıdır? Evet, farzdır. Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Ya eyyüten nefsül mutmainnetü, Ya eyyühellezine aminu, aminu tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a sizi kim ulaştıracaksa, sizi Allah'a ulaştıracak olan o vesileyi Allah'tan isteyin ve böylece takva sahibi olun diyor Allah Teala. İstemek açık bir şekilde üzerimize farz kılınmış. İstiyoruz mürşidimizi. Ve Allah Teala nefsimizin kalbine %2 nur girdiği için huşu sahibi olan bize mürşidimizi gösteriyor. Gösteriyor ve o mürşidimize ulaşıyoruz. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Neyle karşı karşıyayız? Allah Teala'nın dizaynıyla karşı karşıyayız. O kişi mürşidine ulaşmış. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmış. Mümin Suresi bu hususu açıklıyor. Ne diyor Allah Teala Mümin Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde? Affedersiniz, Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala Habibim orada sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı. Açık bir şekilde görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe tabi olmuş. Böylece tabiyetin farz olduğunu gördük. Sahabenin tabiyeti gerçekleştirdiğini gördük. Şimdi bugünün İslam yaşantısına bakıyoruz. Sadece İslam'ın 5 tane şartta var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar vasıtalardır. Allah'a ulaşmak için, teslimler için vasıtalar. Ama iblis bu vasıtaları hedef haline getirmiş. İnsanlara soruyorsunuz, niçin yaratıldık? Namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için. Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Onlar da bunu kulluk etsinler diye, namaz kılsınlar diye, oruç tutsunlar diye, zekat versinler diye, hacca gitsinler diye, kelime-i şehadet getirsinler diye yarattık manasına almaya çalışıyorlar. Oysa ki bu sadece onları Allah'ın hedeflerinden men eder. O asli hedefe ulaşmaktan men eder. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. 6. şart zikirdir. Ara sıra zikretmek de farzdır. Günün yarısından daha çok zikretmek de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Öyleyse zikrin farz olmasına rağmen ve Kur'an-ı Kerim'de Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadet olduğu kesin şekilde açıklanmasına rağmen zikir İslam'ın 5 şartı arasında yer almamıştır. Bir başka husus, olmazsa olmaz şartı İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemektir. O da
İslam'ın beş şartı arasında yer almamıştır. Bu da İslam'ın vazgeçilemez olan temel şartıdır. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi küfürdedir, o kişi dalalettedir, o kişi hüsrandadır, o kişinin gideceği yer cehennemdir, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir, o kişinin bütün amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, bütün bunun ötesinde o kişi hidayette değildir, o kişi takva sahibi değildir, o kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için ayetler bunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bizim zamanımızda artık insanlar İslam'ın beş şartını hedefler olarak kabul etmişler. Halbuki bunlar o ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmenin başlangıç noktasını teşkil ederler. Bunlar vasıtalardır. O hedeflere ulaşmanın vasıtalarıdır. Kapınızın önünde bir araba var. Bu bir vasıtadır. 7 tane şehre gideceksiniz. Birinci şehir. Birinci yola çıkacaksınız o arabayla. Orada bir görev yapacaksınız. İkinci şehre ulaşacaksınız. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci şehirlere ulaşacaksınız. Neyle ulaştınız? O kapınızın önündeki arabayla ulaştınız. O bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedef, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci şehirlere ulaşmaktır. Öyleyse vasıtayla hedefi birbirinden ayırmak için bu misali veriyoruz. Net ve açık bir şekilde anlaşılabilmesi için. İslam'ın hedefi, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasıdır. Vasıtalar ise namazdır, oruçtur, zekattır, hacca gitmektir, kelime-i şehadet getirmektir. Ve özellikle altıncısı zikirdir. Yedincisi de olmazsa olmaz şartı İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte bu 7 tane vasıta evvela 5'e indirilmiş, en önemli ikisi, hayati öneme ait olan ikisi yok edilmiş. Olmazsa olmaz şartlar yok edilmiş. 14 asır evvel onlar ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne gördük? Mürşide ulaşmak farz Kur'an-ı Kerim'de. Sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Bugün mürşitlere ulaşmanın bir şirk olduğu iddia ediliyor bir takım profesörler tarafından. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala farz kılıyor, onlar o bir şirktir diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İslam'dan ne kadar sapmışız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşanan İslam'da onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler hepsi ve kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Yeter mi? Yetmez. Sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuş. Sahabeye tabi olanların adı tabi'in. Tabi'ine tabi olanların adı da tebe-i tabi'in. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabesi ona tabi olmuşlar. Sahabeye de tabi'in tabi olmuş. Öyleyse tabiyet müessesesi var. İşte kişi mürşidine tabi oluyor. Bu tabiyetle birlikte başın üzerine devrilen imamının ruhu geliyor. Onun ruhunun Allah'a doğru vücuttan ayrılarak yönelmesini sağlıyor. Ana dergaha gönderiyor. Kalbine kişinin iman yazılıyor. Bütün günahları örtülüyor. Sonra da örtülmüş olan günahları, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtülmüş olan günahları burada sevaba çevriliyor. Mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi başlıyor kişinin. Nefsin afetlerine karşı kişi güçleniyor, fizik vücut güçleniyor. O kişi
O güne kadar 1'e 100 alırken Allah-u Teala'dan, 1'e 10 alırken, her yaptığı bir derecelik sevap için 10 katını alırken, o günden sonra 100 katını almaya başlıyor ve bu 100 kat 700 kata kadar da yükseliyor. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın 7 tane böylece nimet alıyoruz. Mürşidimize tabi olduğumuz noktada. Bundan sonra ruhumuzun Allah'a ulaşması var. Ne olacak? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak. Önce nefsimizin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşecek. Nasıl gerçekleşecek? Allah-u Teala kalbimize iman yazmıştı. Kalbimize yazdığı bu iman kelimesi bir mahiyeti kalan sahibi. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl isimli iki nurdan fazıllar, rahmetle salavat isimli ikinci iki nurdan, dört nurdan ya sadece fazıllar, iman kelimesiyle ters kutupların sahipleri olduğu için kalbimize ulaştıkları zaman iman kelimesine gelip yapışırlar ve kalbimizi işgal etmeye başlarlar. İşte böyle bir işgal söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsimizin kalbinin işgali, %7 nur birikiminde ruhumuz, vücudumuzdan ayrılan ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Mürşide tabiyetle ayrılmıştı vücudumuzdan. İkinci defa %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleriyle ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. 7 tane gök katını aşar. Her %7'de bir gök katı aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'a ulaşmak farz mıdır? Evet, farzdır. İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah'a ulaştıran faktör zikirdir. Bütün sahabe bu zikri gerçekleştirmek suretiyle hepsi Allah'a ulaşmışlar. Kur'an-ı Kerim tabiriyle Allah'a ruhlarını ulaştıran herkes gibi hidayete ermişler. Bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar sözü dinlerler. Ama sözün ahsen olanına, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından söylenmiş olanına, yani Kur'an'da söylenmiş olanına tabi olanlar, ikisi de ahsendir. Ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayete ermek diyorsunuz, ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşan kişi hidayete ermiştir diyor Allah Teala. Men yehdillahu fe huvel muhted. Men o kişi ki yehdillahu, Allah'a ulaştı. Ve o zaman hüve işte o el mühted, hidayete ermiştir. Kim Allah'a ulaşırsa o hidayete erer diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Gördük ki ruhumuzu ulaştırmak üzerimize farz. Farz mı? İşte Allah Teala söylüyor. Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş.
üzerimize farz. Farzlar Kur'an-ı Kerim'deki açık şekildeki emirleri oluşturur. Hangi konu açık bir şekilde emredilmişse o üzerimize mutlaka farzdır. İşte bu farza bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey bir şey var. Onu Allah'a ulaştırmakla hepimiz vazifeliyiz. Ve bütün sahabe hidayete ermişler. Burada ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ifadesi geçiyor. Görülüyor ki Allah emretmiştir ruhumuzu Allah'a hayattayken ulaştırmayı. Öyleyse bir farz olayla karşı karşıyayız. Ve gene gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam standartlarında artık ne mürşide ulaşmak farz hükümler arasında yer alıyor, ne de ruhu Allah'a ulaştırmak. İslam'ın 7 şartının, İslam'ın 7 safhasının 4 tesliminin hepsi yok edilmiş. 4 teslimde, 7 safhada tamamen bütün boyutlarıyla yok edilmiş sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu bapta hepiniz için bir ihtar var bu konunun arkasında. Hepiniz dikkatle Kur'an'a sahip çıkın. Allah Teala sahabenin hayatını örnek vererek gösteriyor ki benim diyor Allah Teala demiş oluyor. Kur'an'ımda neyi farz kıldıysam bütün sahabe peygamberleriyle beraber onların hepsini yaşadılar. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah bize bir taht veriyor indi ilahide. O zaman Allah'ın indinde muhkim oluyor kişi. Burası 22. basamak. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. 22. basamakta teslim oluruz. Allah'ın zatında ruhumuz yok olduğu için Allah'a teslim oluruz. Ve 23. basamakta da Allah o kişiye Enam suresinin 27. ayet-i kerimesi gereğince bir 127. ayet-i kerimesi gereğince bir taht verir. Bundan sonra bu kişi zikrini artıracaktır. Zikrin günün yarısını geçebilirse o kişi zahit olacaktır. Kimin zikri günün yarısını aşarsa o kişi zahit olur. Ve zahit olan kişi kısa bir süre sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsimizin kalbinde %81 nur oluştuğu zaman biz Allah'a fizik vücudumuzu teslim etmiş oluruz. Üzerimize farz mı? Evet, farz. İşte Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri Allah Teala buyuruyor: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eyni buduni hazza sıratı müstakim." Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Adem oğulları, Adem'in sulbünden gelen şu fizik vücutlarımız. Bizim fizik vücutlarımızdan ezelde Allah Teala ahd almış. Şeytana kul olmayın diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. Allah Teala hepimizden
Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Bütün sahabe bu lazimeyi yerine getirmişler mi? Hepsi yerine getirmiş sevgili kardeşlerim. İşte açıkça Allah Teala şöyle söylüyor. Âl-i İmran 20. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz kılınmış. Yasin 60 ve 61'de ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Âl-i İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde ispat ediliyor iki hususta. Bugün nerede fizik vücudun teslimi, ruhun teslimi bile farzların arasında yer almıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bile yer almıyor. Bugünün İslam aleminde, şimdi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam ülkeleri bir zamanlar İslam dünya üzerinde bütün boyutlarıyla yaşanırken, teknikte en ileri giden ülkelerdi. Fransa orta çağları yaşarken İslam'da optik sistem icat edilmişti. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bakıyoruz ki sahabe Allah'ın farz kıldığı fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudun tesliminden sonra kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman o kişi ulul elbab olmuştur. Daimi zikir farz mıdır? Evet, farzdır. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: "Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Üzerimize daimi zikir farz. Neden daimi zikir? Çünkü bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncü bir hali yok. Üç halin üçünde de zikir üzerimize farz kılınmış sevgili kardeşlerim. Yani daimi zikir. Bu lazimeyi yerine getirenlere Allah Teala ulul elbab diyor. Lüplerin, Allah'ın sırlarının, beş duyumuzla algılayamadığımız Kur'an'ın gizli kalmış taraflarının belki kısmen bilinmesi. Ama görmek, baş gözlerinin açılması sözde başlangıçta oluşmuştu. Şimdi kalp gözünün açılması söz konusu burada. Kalp kulağının açılması ve kişinin işiten, bilen ve gören olması söz konusu. Öyleyse kimdir ulul elbab? Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor Allah Teala. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ulul elbab için ayakta, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar mı?
hepsi olmuşlar sevgili kardeşlerim. Başlangıçta geçmişti. Allah Teala diyordu ki, onlar sözü dinlerler, sözün asil olanına tabi olurlar. Onlar hidayete ermiştir ve onlar ulul elbab olmuştur diyor Allah Teala. Bütün sahabenin ulul elbab olduğu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde şekillenmiş. Daim zikre bütün sahabe ulaşmış. Burası 5. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Yerlerin melekutu gösterilir bu kişiye. Sonra ne olur? Bu kişi muhlis olur. Muhlis olmak üzerimize farz mı? Allah Teala Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لِهُدِّينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak dinde kalplerini muhlis kılmış, halis kılmış kişiler olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. Muhlis olmak üzerimize farz kılınmış. Bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Deyin ki, Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ama biz Allah'a teslim olanlarız. İşte Allah Teala bütün sahabeye bu emri veriyor. Deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Peki, bundan sonraki safa iradenin teslimi. Acaba bütün sahabe iradelerini Allah'a teslim ettiler mi? İradenin teslimi üzerimize farz mı? Allah Teala Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde daha evvelki nesillerdeki peygamberlere tabi olanlar, onlar diyor Allah Teala nasıl takva sahibi olduysa siz de onlar gibi hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala bir hakkın takvanın sahibi olmak için son teslimi istiyor bizden. İrademizin Allah Teala'ya teslimi. İşte ihlas makamını yaşayan sahabe bundan sonra Allah Teala'dan, Allah Teala onları gök katlarının tamamen göstermiş 7 katı ve muhlis olmanın sonuna ulaşmışlar. Sonra ne olur? Sitret-i Münteha göründüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet alınır ve ihlas makamı burada tamamlanır. Bundan sonra Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Burası salah makamıdır artık. Sonra o kişiye salah nuru verir. Sonra o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Ve sonra da Allah o kişinin iradesini teslim alır. 4 safa. 5. safhada ise Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat görevini teslim eder. O kişi bir evvelki kademede kendisi muhlis olmuştur, irşad olmuştur. Burada ise başkalarını irşad edebilecek olan bir olgunluk seviyesine ulaşmıştır. Daimi zikirdeyken artık tesbih sahibi olmuştur. Çünkü iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınmıştır. Bu noktadan itibaren devamlı emirler alan, o emirleri yaşayan birisi olacaktır. Sadece Allah'ın emrettiklerini ard arda
devamlı emirler alarak gerçekleştiren birisi oluşacaktır. O nokta, irşat makamının sahibi kılındığı noktadır kişinin. Bütün sahabe mürşit olmuşlar mı? Hepsi olmuş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabe için şunu söylüyor. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensar ve muhacirin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanlar. Öyleyse, ensar ve muhacirin kimdir? Ensar ve muhacirin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanlar ve hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanlar, ensar, Medine'deki ev sahipleri, yardımcılar, muhacirin de Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de diyor Allah Teala, onlara, ensar ve muhacirine tabi olanlar. İşte tabi'in, sahabeye tabi olanlardır. Öyleyse sahabenin irşat makamına tayin olduğu kesindir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Kur'an'daki İslam'dır. Yedi safhası da sahabe tarafından yaşanmıştır. Kur'an'daki İslam'ın yedi safhası da farzdır. Ve bugünkü İslam'a baktığımız zaman, yedi safhanın yerinde yerler estiğini görüyoruz. Sadece İslam'ın yedi şartı da değil, beş şartı kalmış ortada. İslam'ın beş şartıyla insanlar cennete gireceklerine inandırılmışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlığa korkunç bir tuzak kurmuş. Daha evvel Hristiyanlar unutmuş Allah'ın yedi safhasını. Daha evvel Museviler unutmuş ama daha sonra İslam da unutmuş. Böylece bütün insanlık Allah'ın peygamberleri zamanında Allah'ın yegane dinini yaşamışlar ama ondan sonra artık yaşamıyorlar. Son peygamber biliyorsunuz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. O, Hatem'in Nebi'indi, Nebilerin hitamıydı, sonuncusuydu. Nübüvvet, peygamberlik meclisi ondan sona ermiştir. Artık peygamber ondan sonra dünyaya gelmeyecektir. Kıyamete kadar gelmesi mümkün değildir. Öyleyse Resullere tabi olunacaktır, peygamber olmayan Resullere. İşte şunu görüyoruz ki, İslam'ın yedi safhası da Kur'an'daki yedi safhanın yedisi de farzdır. Bütün sahabe yedi safhayı da yaşamışlar. 14 asır sonra bugün bunlardan hiçbirisi yaşanmıyor. Yedi safhanın yedisi de yaşanmıyor. İnsanlar kitle halinde cehenneme mahkum edilmişler. Sevgili kardeşlerim, bizim görevimiz sizleri uyarmak. Kur'an'daki İslam budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi tarafından yaşanmıştır ve bugün yaşanmamaktadır. Hangi din adamı çıkar da bize hayır yaşanıyor diyebilir? Kim bize diyebilir ki İslam'ın beş şartıyla biz cennete gireriz? Giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Kur'an böyle söylüyor. Biz de Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı sizlere öğretmekle mükellef olanız. Bu devirdeki vazifeli olan kişi, o biziz. Kur'an'ı insanlardan öğrenmedik, Allah'tan öğrendik. İnsanlardan öğrendiysek, öğrenmiş olsaydık, onlar kadarını söyleyebilirdik, sizi İslam'ın beş şartına biz de mahkum ederdik. Ama biz hidayeti öğrendik. İslam'ın yedi safhasını öğrendik. Hiç kimse itiraz edemez ki yedi safhanın yedisi de bugün İslam alemi tarafından yaşanmıyor. Biz vazifemizi yapmanın huzuru içinde sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. İbret almak o sizin işiniz.
sevgili izleyenler, dinleyenler ve özellikle sevgili muhterem din öğreticileri. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap. Hadislerle 28 basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap. Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken İblisin asırlardır süre gelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde Hidayet Çağı'nın nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hiç kimsenin mutsuz olmasını istemez. Onu mutlu edebilecek olan bütün standartları, bütün faktörleri, bütün vasıtaları Allah insanın emrine vermiştir. İnsan kainatta yaratılan mahlukatın en üstünüdür. Çünkü Allah Teala insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Allah'ın kendisini yaratanın ruhunu bünyesinde taşıyan bir mahluk, bir yaratık. İşte o yaratık biz insanlarız. Ve biz insanlardan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ne cinler, ne melekler, ne de aklınıza hangi mahluk gelirse gelsin. Yaratılan hiçbir şeyde Allah'ın ruhu mevcut değildir. Allah Teala onlara, insandan başka hiçbir mahlukuna ruhundan üfürmemiştir. Öyleyse Allah'ın kendi ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu yegane mahluk, tek mahluk insandır. O zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan olmanın şerefini idrak edelim. Kainatın en üstün mahlukları olarak sülh ve sükun içinde yaşamamız gerekmez mi? Ne görüyoruz? Her tarafta kargaşa, kaos. İnsanlar birbirlerinden bir şeyler çalıyorlar. Birbirlerini yaralıyorlar, hatta öldürüyorlar. Ne uğruna sevgili kardeşlerim? Bazen incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle insanlar öldürülüyor. Sevgili kardeşlerim, cemaati tahrip eden muhtevadaki en önemli iki tane faktör içki ve kumardır. Bu iptilalardan bir tanesine yakalanan kişi hayatını kendisine artık zehredecektir. Ve de Allah Teala'nın neden şarap size haram edilmiştir? Tahammül eden içkiler hepsi size haram edilmiştir diyor Allah Teala. Neden diyor bunu? Çünkü onlarda sarhoş eden bir muhteva var. O zaman doğruyu yanlıştan rahatlıkla ayırt etmek yetkisinde olan insan zihni sarhoş olduğu zaman bu hüviyetten birazını mutlaka kaybeder. Dengesizlikler oluşuyor. Kişi normal mantık ölçüleri içinde yapmayacağı yanlış şeyleri sarhoşken yapabilir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu içki adı verilen alkollü içkilere

emrin yerine getirilmesinde insanı mutlu edecek bir şeyler mutlaka gizlidir. Neyi yasaklamışsa orada da insanı mutsuz edecek bir şeyler mutlaka gizlidir. Bazen çok açık bir şekilde Allah Teala der ki adam öldürmeyin. Burada bir ölçü koymuş Allah Teala, haksız yere ilavesini yapmış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir Allah kitabıdır. Allah'ın kelime kelime Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kalbine yazdırdığı, onun ömrü boyunca asla unutmadığı Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, herkes için dünya hayatında mutlu olmak söz konusu olmalıdır. Allah Teala bütün insanları kainatın en üstün mahlukları olarak mutlu olsunlar diye yaratmıştır. İnsan mutluluğun hedefidir. Mutluluk da insanın hedefidir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir hayatı yaşamak, insanlar istese de istemese de mutlaka gerçekleşecektir. İnsanlar Allah'ın kendileri için tayin ettiği bir zaman süresinde yaşayacaklardır. İki türlü yaşam oluşabilir. Mutlu bir hayat, mutsuz bir hayat. Tercih sizin. Bizim kardeşlerimiz mutlu bir hayatı tercih edenlerdir. Allah Teala Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de insanları muhteşem bir mutluluğa ulaştıracak 7 safa ve 4 teslimle donatmıştır. 3 kitapta 7 safa farzdır. 4 tane de teslim, bu 7 safanın arasında 4 tanesi teslimdir. Farzdır. Birinci teslim olan ruhunuzun tesliminde %50 mutluluğu yakalayabilirsiniz. İkinci teslim olan fizik vücudunuzun tesliminde bu rakam %80'i aşar. Üçüncü teslim nefsinizin Allah'a teslimidir ve mutluluğunuz zamanın bütün parçalarına yayılır daimi zikirde. Hep mutlu olursunuz. Sonra mucize olursunuz. Daha mutlu hissedersiniz kendinizi. Ve iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikriniz zikir olmaktan çıkar, tesbih olur. Külli irade zikrinizin kesintisiz bir hüviyet taşımasını sağlamış durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Ve bunu asgari %50 sağlayabileceğiniz şartları beraberinizde vermiştir Allah-u Teala. Nefsinizin kalbi %50, %100 afetlere dolu olarak vücuda getirildiniz. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olarak. Yani bir denge unsuru. Hep ruhunuzun emrinde olsanız %100 mutluluğu yaşayacaksınız. Hep nefsinizin emrinde olsanız %100 mutsuzluğu yaşayacaksınız. Her an hata yapmanız, her an başka insanları kırmanız, her an

insanlara kötülük etmeniz ve aslında bu kendinize kötülük etmenizdir. Sevgili kardeşlerim, neden kendinize kötülük etmenizdir? Çünkü yaptığınız her hatada derecat kaybediyorsunuz. Onun bedelini ödemek mecbur etmişsiniz. Kıyamet günü mizanlar ölçüye konur, tartılır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Öyleyse ölçü bu. Bu ölçüye göre sonsuz bir cennet hayatını yaşamak zor mu? Hayır, hiç de zor değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği anda bunu garanti etmiştir. Birçok insan der ki, ne yani bir insan Allah'a ulaşmayı diliyor diye cehennemden kurtulacak da cennete mi gidecek? Evet. Bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Neden girer? Çünkü sadece Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmanın başlangıç noktası Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ruhlarını sana ulaştırmışlar, ermiş olmuşlar. Ya Rabbi, beni de onlardan biri kıl. İşittim ki kim sana ulaşmayı dilerse sen onları kendine ulaştırıyormuşsun. Onların ruhlarını onlar değil, onlar sadece talep ederlermiş. Sen de onların ruhlarını kendine ulaştırmışsın yüce Allah'ım. Çok emin kaynaklardan öğrendim bunu. Bana da nasip et yüce Allah'ım. Ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu bir taleptir. Eğer buradan kalpten söylenmişse Allah Teala derhal onu gerçekleştirmek üzere harekete geçer. Kişi kalpten bir dilekle Allah'a mülaki olmayı dilemişse dilediği an takva sahibi olmuştur. Hani bazı alışkanlıklar vardır hep. Cümleler bittikçe anladın mı derler. Biz de anladın mı diyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay ve bu kadar tesirli. Allah Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini anladınız mı sevgili kardeşlerim? Cennet ve cehennem insanlar için kurulmuştur. Ve cinler için kurulmuştur. Başka mahlukat cennete veya cehenneme gitmeyeceklerdir. Bu dünyada yaşayacaklar ve öleceklerdir. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın insandan ne istediğine dikkatle bakarsanız muhteşem bir tabloyla karşılaşırsınız. Çünkü Allah-u Teala sizin hepinizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Bu mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor Allah-u Teala. Cennet mutluluğunsa üçüncü kat cennetine kadarını gene garanti ediyor. Ne karşılığı? Terazinin bir tarafında ne var? Terazinin bir tarafında bir dilek var. Bu tarafı bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte terazinin bu tarafı, bu dileğin sahibi. Bu tarafında ne var? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, kişi bunu dilediği zaman birinci kat cennet. Bunu dileyen kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırır. Allah'a ulaştırır diyoruz. Kişi ulaşmaz. Allah, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Ulaştı, tabi oldu. Ertesi gün öldü. İkinci kat cennet. Kim Allah'a milaki olmayı diler de Allah'ın kendisine hacet namazı kıldığında gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olursa, ikinci kat cennete ulaşan bu kişiyi Allah Teala ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle mutlaka üçüncü kat cennetinde sahibi yapar. Hangi şartla? Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, mürşidine tabiiyetten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, Allah onu, o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne dedim, ne dedim? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır demedim. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah Teala? Şura 13'te Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan 95'inden fazlasını Allah Teala seçer. Hepsini kurtuluş için, kurtuluşa ulaşabilecekler zümresine dahil eder. Ama onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri cennetine alır. Dilemek yoksa kişinin seçilmesi hiçbir şey ifade etmez. Zaten seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar, başka insanların da Allah'a milaki olmayı dilemelerini engellemeye çalışanlar, işte onlar seçilmezler. Seçilmeyecekleri için gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Seçilenler, %95, geri kalan %90'dan fazla insandır, seçilmişlerdir. Ama onlardan da cennete girebilecekler sadece Allah'a milaki olmayı dileyenlerdir. Bir insan şöyle düşünebilir. Allah Teala'nın kanunu var. Kimin günah tartıları ağır gelirse onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onun gideceği yerde cennettir diyor. Öyleyse ben insanlara yardım ederim. Bu derecat kazanmak için ne lazımsa namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. Derecatı kazanırım ve de cennete girerim. Giremezsiniz. Allah Teala buyuruyor ki, kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederlerse, Allah'a mülaki olmayı dilemezlerse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. O zaman sevgili kardeşlerim, amellerin boşa gitmesi ne demek? Amel defterinizin kazançhanesinde amellerini sevgili kazandığınız bütün derecelerin silinmesi demek. Bunun manası mutlaka herkesin günahları olacağı için
Sevap hanesinin sıfır olduğu, günah hanesinde bir sürü rakamın var olduğu bir insan çıkıyor ortaya. Günahları ağır olan kişinin ise gideceği yer cehennem. Bu kişi cehenneme gidecek. Başka birisi de ona demişler ki, bak benim aziz kardeşim, sen şimdi Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hastasın zaten. Ölüm Allah'ın emri. Sana gelmeden evvel Allah'a milaki olmayı dile. Kalbinden dilersen mutlaka kurtuluşa ulaşırsın. Bu kişi de Allah'a ulaşmayı gerçekten kalben dilemiş, sonra da ölmüş. Ama hiç ameli yok. Öyle olmasına rağmen bu kişinin gideceği yer cennettir. Çünkü Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bir özelliğini veriyor. Allah onların günahlarını örtüyor. Ey amel olanlar, iman edenler istikametinde Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da mürşidinize tabi olduğunuz zaman da günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse sadece bir dilek kişinin günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. Sadece dilememek kişinin amellerinin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. Öyleyse cennet saadeti mi? Hepinizin elinde. Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti herkesin elindedir. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir dilek. Bu dilek gerçekten tahakkuk etmiş midir? Kişi bunu derhal anlar. Çünkü eğer dilemişse, o kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka mürşit sevgisi kalbine düşer. Allah-u Teala'dan mutlaka yana yana mürşidini ister. Allah ona mutlaka mürşidini ulaştırır. Ve de kişi tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olur. Allah'ın garantisindedir. Bundan daha ötesi de Allah'ın garantisindedir. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka nefs tezkiyesini gerçekleştirecektir. Yani yaptığı zikirle nefsinin kalbine %50'nin ötesinde nur gelip birikecektir. Bu kişi ruhunu 7 kademede Allah'a ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zamansa gideceği yer 3. kat cennettir. Peki bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır dedik. Doğru mu cümle? Yarı yarıya doğru. Çünkü o kişi bu ulaştırmanın gerekli olan şartlarını yerine getirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mürşidine tabi olmuştur. Allah'ın verdiği şevkle, istekle zikirlerini gerçekleştirmiştir. Günde 2-3 saatlik, 3 saatlik bir zikre ulaşmıştır. Ve de ruhunu da Allah'a ulaştırmıştır. O mu ulaştırmıştır? Hayır. Allah ulaştırmıştır. İşte onu söylüyor. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Şura 13'te. Rad 27'de de diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse
Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Dilek bizden, Allah'a ulaşmayı dilemek, ulaştırmak Allah'tan. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok seviliyorsunuz ki Allah Teala tarafından. Kim olursanız olun, ne kadar günahınız olursa olsun, günahlarınızın mahiyeti hangi ölçüde olursa olsun, eğer Allah Teala'dan mürşidinizi isterseniz, bu sizi ikinci kat cennete ulaştırır. O mürşide tabi olursanız ruhunuzu Allah kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cennete ulaşırsınız. Ama sizi cehennemden kurtaracak olan, mutlaka cennete ulaştıracak olan asıl faktör Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Allah'ım, bu dileğim kalpten değilse beni kalpten dilemeye ulaştır. Kalptense benim ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, bu dileğinizin kalpten olup olmadığını en iyi bilecek olan gene sizsiniz. Çünkü bu noktadan itibaren gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar bütün ömürleri boyunca tadabilecekleri, en büyük manevi zevkleri yaşayacakları bir 7-8 aylık devreyi geçirirler. Böyle bir devre oluştu mu hayatınızda? Oluştuysa siz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve bu devrede dünyada en mutlu insanlardan biri olarak asli görevinizi, Allah'ın herkesten mutlaka istediği görevi gerçekleştirdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da kendisine düşeni yaptı. O dileğiniz üzerine Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Allah için sizlerin sadece bu istikamette bir dilekte bulunması yeterli. Sevgili kardeşlerim, acaba bu konuyu neden size bu kadar tekrar tekrar anlatmak gereğini duyuyoruz? Çünkü insanlar din öğretisinde Allah kendilerine bir şey öğretmediği için dinlerini, o dini bildiklerini zannettikleri kişilerden aldıkları için bu bilginin sahibi olmaları mümkün değildir. İşte bu sebeple insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanların gözünü nasıl boyamış? İslam'ın 5 şartına indirgemiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Arkadaş demiş, sen bu 5 şartı yerine getirdin mi, doğru posta cennete gidersin, hiç korkma. Sevgili kardeşlerim, aslında tam da böyle dememiş. Evvela demiş, cehenneme gidersin, hafif tertip cehennemde leblebi gibi kavrulursun. Birazcık acı çekersin bu muhtevada. Sonra da Allah Teala hop seni tereyağdan kıl çeker gibi cehennemden alır, cennetine atar. Oh keka, artık ondan sonra hep cennette olursun. Sonsuza kadar. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar cennette olursun. Sevgili kardeşlerim, bizi biraz olsun takip edebilen hiç kimse artık cehenneme gitmemek imkanının sahibidir. Çünkü Allah'ın bize öğrettiği bu ilim o kadar kolay bir sebeple bir insanı Allah'ın cennetine kabul ettiriyor ki bunu yapmayanlar kendilerini akıllı insanlar olarak
düşünmemeliler. Hiç kimse kendisini bile bile cehenneme atmamalı. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bütün sahabenin bir, Allah'a ulaşmayı dilediklerini görüyoruz. Hepsi dilemişler. İki, kainatın en büyük mürşidine tabi olduklarını görüyoruz. Hepsi tabi olmuşlar. Üç, hepsinin ruhlarını Allah-u Teala ulaştırdıklarını görüyoruz. Bütün sahabe. Dört, fizik vücutlarını teslim etmişler. Beş, nefslerini teslim etmişler. Altı, muhlis olmuşlar. Yani tövbe-i nasuhla tövbe etmişler. Yedi, salihlerden olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmışlar. Onlara tabi olmuşlar. Atları tabi'in. Tabi'ine tabi olmuşlar. Atları tebe-i tabi'in. Tebe-i tabi'ine de ondan sonraki nesil tabi olmuş. Ne demek istiyoruz? Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah Teala mutluluğu ayağınıza getirmiş. Sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Siz derseniz ki o kadar çok ibadet etmek bana zor gelir arkadaş. Ben onu yapamam. O zaman bunun en basitini sizi üçüncü kat cennete taşıyacak olan asli unsurları gerçekleştirin. Ama her halükarda hangi şartların içinde olursanız olun mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuz Allah'ın ruhudur. Ve Allah ruhunu geri istiyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbe ruha, Rabbine geri dön diyor. Fizik vücuda fethuli fi ibadi diyor. O zaman sen kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir diyor. Ruhun emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane kademesi var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar 7 tane gök katını aşacak ruhunuz. Bu 7 kademenin her birinde zikriniz biraz daha artacak. İşte o kademelerin 7 tane gök katını aşmakla noktalandığı son noktada 7. gök katında 7 tane alemden geçecek ruhunuz. Setetin müntaya ulaşacak, zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacak. Allah illiğindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinize garanti ediyor. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime alacağım. Bana ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetime aday olur. Ben onu mürşidine ulaştırırım. Tabi olduğu andan itibaren o kişi ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer yoluna devam ederse zikrini arttırdığı süreç içerisinde ki arttırmak onun için bir zevk olacaktır, mutlaka arttıracaktır. Ruhunu da bana ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Ve de ruhunu bana ulaştırdığım zaman onun kalbinde %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere yarıdan daha fazla nur birikimi gerçekleşir. Karanlıklar, afetler %51 oranında kapı dışarı edilmiştir. Bu sebeple kişi
bu gelen fazıllar Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istedikleri için, yasak ettiği fiilleri işlemek istemedikleri için genel çerçeve içinde davranış biçimleri büyük ölçüde değişmiş insanlar olacaktır. Ve onlar mutluluğu yaşayacaklardır. Etrafındaki insanlar da onları seveceklerdir. Sevgili kardeşlerim, işte bu Allah'ın hudutsuz nimetlerindendir. Herkese açık olan ikramıdır. Bir dilek terazinin bir tarafında, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Terazinin öbür kefesi. Allah bunu gerçekleştirecek. Madde bir. Yani siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Madde bir. Madde iki. Bu ulaştırma süreci içerisinde nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolacak. Bunu da Allah dolduracak. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa güzel davranışlarınızın oranı kötü davranışlarınızın, derecat kaybettiğiniz davranışlarınızın ötesine geçecektir. Ve kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat. Mürşidinize 14. basamakta tabi oldunuz, ikinci kat. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı, Allah'a ulaştı. Ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun davranışları itibariyle yarısını mutlu standartlarda yaşayacaksınız. Daha öteye mi geçmek istiyorsunuz? O zaman bir dik yokuş açmak mecburiyetindesiniz. Zikrinizi o 2-3 saatlik zikirden 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz. Böyle bir şeyi göze alıp da gerçekleştirebilirseniz sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun %80'ini mutlaka garanti edersiniz. Hele hele daimi zikre ulaşırsanız, ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala'dan o sizi ulaştıracaktır. O zaman dünya mutluluğunun tamamına ulaşırsınız. Her zaman mutlu bir insan olursunuz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. O zaman dünya tadından yenmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sizlere mutlu olmayı emrediyor. İşte Allah'ın Kur'an-ı Kerim gerçeklerini unutan insanlar. Önce o seviyeleri unutmuş, sonra Hristiyanları unutmuş, sonra da İslam alemi unutmuş. Ama her birinin başlangıcında Hazreti Musa ve ona tabi olanlar mutlulukları bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar onlar da yaşamış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar onlar da yaşamışlar. Bugün de biz ve bize bağlı olanlar yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu %51'de bırakmak istemeyenler dik yokuşu aşabildikleri takdirde mutluluklarını günün %80'ine çıkartabilirler. Yani zaten bir süreyi uykuyla geçirecekleri cihetle onlar da bir nevi dünya mutluluğunun tamamını yaşayanlar olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki sizlerin bütün insanlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışarak onları da cehennemden kurtarmalarını diliyoruz.
Sevgili kardeşlerim, sizlerin kurtulmanızı Allah Teala zaten garanti etmiş durumda. Siz bunu en asgari standartlarda 3 saatlik bir zikirle zaten başardınız. Daha üst kademelere geçen hamdolsun ki çok kardeşimiz var. Öyleyse herkesin kurtulması için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Mutluluğa onlar da insan olmaları hasebiyle layık olmalılar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Sizler mutluluğu yakalamış olanlarsınız. Herkes bizim kardeşimizdir. Bize tabi olanların dışındakilere de sesleniyoruz. Hiçbir zaman bize tabi olun diye bir ifade ağzımızdan çıkmamıştır. Mürşidinize tabi olun diyoruz herkese. Çünkü herkes hacet namazını kılacak, boy abdestini alıp ve Allah'tan soracak mürşidine ve o mürşide tabi olacak. Mutlaka o mürşid uzaktaysa yakında onun bir vekili mutlaka vardır. Allah o zaman onu gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Konumuz İslam'dan koparılan Kur'an hakikatleri. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez deniyor. Bunlar dinde yerleşmiş olan yanlışlıklar. Allah Teala Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Habibim onlara o kişinin hikayesini anlat ki biz ona ayetler indirmiştik de sonra o şeytana tabi olmuştu. Yani bırakınız Allah-u Teala'nın bir velisini, şeytana tabi olacağı elbette Allah-u Teala tarafından o kişinin evvelden biliniyordu. Ona dahi Allah-u Teala bir şey indirdiği zaman adına ayet diyor. Ayetler kitabı oluşturur. Sureleri oluşturur. Sureler de kitabı oluşturur. Öyleyse Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez sözü sadece insanların zannıdır. Bu sebeple Risalet Nurları'nın ayet ayet indirilmesi, kaydettirilmesi Allah Teala'nın Kur'an hakikatleriyle ayetin sadece peygamberlere değil, peygamber olmayanlara da indirileceğinin ifadesi. Bu vesileyle bir defa daha altını çizerek söyleyelim ki biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman bu konuda bir iddiamız da olmadı. Kendimizi hiçbir zaman peygamber ilan etmedik. Biz Allah'tan korkarız. Allah bizim sahibimizdir. Ne söyletirse onu söyleriz. Resul başka şeydir. Nebi yani peygamber başka şeydir. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Ve peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı indirir. Peygamber olmayan resullere de kitap indirir. Ama bunlar şeriat kitabı olamazlar. Bize de Allah Teala Risalet Nurları'nı yazdırdı. Risalet Nurları bir şeriat kitabı değildir. Kimseye o kitapla emir olunmamıştır. Emirler sadece bizedir. Bu sebeple nebi olmadığımız bir defa daha kesinleşiyor. Zaten Allah Teala Risalet Nurları'nın içinde iki defa sen peygamber değilsin ifadesini kullanıyor. Buna rağmen bir takım üçkağıtçılar bizim peygamberlik iddiasında bulunduğumuz gibi bir yalanı, bir iftirayı bize reva gördüler. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman böyle bir iddianın sahibi olmadık. Bunlar sadece insanların hakkımızdaki iftiralarıdır. İkinci Kur'an'dan kopan Kur'an hakikatlerinden ikincisi, Resullerin hepsi peygamberdir, hem de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Akaidin ikinci temel yanlışı bu. Kim Resulse o mutlaka peygamberdir diyorlar. Resuller, bütün Resuller nebidir. Hayır. Bütün Resuller nebi değildir. Bütün nebiler yani peygamberler
aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Ama bütün Resuller Nebi değillerdir. Allah Teala Müminin Suresinin 110. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Ve bütün kavimlere Resul göndeririz. Bütün kavimlere. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler buyuruyor. Bakara 87'de gene Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler, bir kısmına ise dalalet hak oldu diyor. Bütün kavimlerine mutlak olarak her devirde Allah Teala Resul gönderdiğini söylüyor. İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde biz Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Allah Teala buyuruyor ki biz her kavme sadece onların lisanıyla onlara hitap etsinler diye mutlaka Resul göndeririz diyor. Onların lisanıyla onlara hitap etsin diye onların arasından Resul göndeririz diyor. İşte Allah Teala'nın gösterdiği Kur'an-ı Kerim ayetleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın son nebi olduğunu söylüyor. Araf suresinin Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebiler onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir, mühürlenmiştir diyor Allah-u Teala. Nebilerin sonuncusudur diyor. O son peygamberdir. Peygamberlik meselesi onunla bitmiştir. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kainatı sonsuza kadar o şeriat idare edecektir. Ama görülüyor ki Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderiyor. Bu kavimlere gönderilen Resullerden eğer nübüvvet söz konusuysa sadece bir tanesi Nebi Resul'dür. Geri kalanların hepsi Veli Resul'dür. İşte peygamberler arasında fetret devirleri vardır. 1400 seneden beri fetret devirleri yaşanıyor. Kıyamete kadar da yaşanacaktır. Bir peygamber 1400 seneden beri yoktur. Bugün de yoktur. Yarın da olmayacaktır. Hiç olmayacaktır. Ama Resuller bütün kavimlerde şu anda da yaşamaya devam ediyor. Öyleyse Resullerin hepsi peygamber değildir. Peygamberler mutlaka Resuldür ama Resuller Veli Resullerdir. Sadece peygamberler Nebi Resuldür. Ama şu anda da dünyadaki bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Öyleyse Resullerin hepsi peygamber değildir. Hele kendilerine kitap verilen, şeriat kitabı verilen peygamberler hiç değildir. Allah Teala biz diyor, nebilerimize şeriat kitabı indiririz ki
o kitaptaki şeriatla hükmetsinler. Peygamberler kendilerine indirilen şeriat kitabıyla hükmetmek üzere gönderilirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, ondan evvel Hazreti İsa, ondan evvel Hazreti Musa, ondan evvel Hazreti İbrahim hep kendilerine şeriat kitabı gönderilen nebilerdir. Üçüncü hakikat, yanlış bir zan olarak şöyle girmiştir öğretinin içine: nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Tam aksine nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değil, tam aksine kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Dördüncü konu, mürşit denen Allah'ılaştırmakla vazifeli kimse yoktur. Allah Teala diyor ki: Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde kim hidayet ermeyi dilerse mürşidini arar. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir veli mürşit bulunmaz buyuruyor. Mesela cin 14'te kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Daha başlangıcından başlayalım. Cinler arasında söylenen söz: bizim aramızda kalpleri kasutun olanlar da var, Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Allah Teala Kehf suresinde mağaraya sığınan ashab-ı Kehf için bize katından bir mürşit ihsan eyle diyorlar Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala yine Kehf suresinde diyor ki: kim Allah'a teslim olmayı dilemezse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Felen tecide lehu veliyen mürşida. Öyleyse Allah Teala mürşitlerin varlığını kesin olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah Teala mürşitlerin en büyüğünün devrin imamı olan Resul olduğunu söylüyor. İnsanları hidayete erdirmekle vazifeli kıldığını söylüyor. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kânu bi hayatina yukunun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, emrimizde hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine bir hakkın kademesinde, hakkı tukatihi takva kademesinde yakin hasıl ettikleri için, hakkul yakin kademesinde yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse Allah'la kul arasına Allah sokuyor insanları, insanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse
görüyoruz ki mürşitler var. Beşinci konumuz, Allah'la kul arasına kimse giremez sözü bütünüyle yanlış bir ifadedir. Tam aksine Allah Teala'nın insanlarla kendisi arasına bir vazifeli soktuğunu ve hidayete erdirmekle vazifeli kıldığını söylüyor. Kim mürşidine ulaşıp da tabi olursa, devrin imamı, bu konuda vazifeli olan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine ulaşıyor ve kişiye Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söylüyor Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Allah'ın insanla kendisi arasına koyduğu vazifeli, o kişiye gelip ruhunun Allah'a geri dönmesi emrini veriyor. Yevmit talakın geldi diyor senin. Allah'a geri dön. Bu vücudu artık ben kontrolüm altında tutacağım. Allah'la kul arasına demek ki insanlar giriyor. Bütün mürşitler kul ile Allah arasında vazifelilerdir.

Altıncı yanlış. Altıncı zan. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Vahiy Hatem-ül Enbiya olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra kesilmiştir. Allah peygamberlerden başkasına vahyeder. Allah Teala Allah'ın arıya vahyettiğini söylüyor. Ya ilim yollarına çıksın da insanlar için şifa olan balı oluştursun diye diyor. Allah Teala göklere, yere vahyettiğini söylüyor. Emaneti teslim alsınlar diye göklere, yere, dağlara Allah Teala vahyettiğini söylüyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'e vahyettiğini söylüyor Allah Teala. Ve nihayet diyor ki Allah'ın bir insanla konuşması olmamıştır illa vahyle. Allah kiminle karşılıklı bir mükalemeye girerse, konuşmaya girerse bunu vahiy yoluyla gerçekleştirir. Kur'an-ı Kerim bu kadar çok delil taşımasına rağmen onlar hala bu cehalet içerisinde iddialarda bulunmaktadırlar. Allah diyorlar, peygamberlerden başkasına vahyetmez. Bunlar sadece cehalet sevgili kardeşlerim. Ve bu cehalet dinimize öyle bir girmiş ki hakikatleri yok etmiş. Kur'an hakikatleri hep unutulmuş. İnsanların zırvaları, uydurdukları şeyler dinimizin temel hükümleri arasında yer almış. Yedi, yedinci konu ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. Bu sebeple ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Evet, böyle söylüyorlar. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı yani bedenimizden çıkarmayı üzerimize defaatle farz kılmış. Bunun farz olduğu evvela bir emir olduğu Rahat suresinin 21. ayet-i kerimesinde kesinleşiyor. Diyor ki Allah Teala vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhu Allah'a ulaştırırlar. Neymiş? Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını emretmiş. Kur'an'da hangi konu bir emir olarak geçmişse o bir farzdır. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. İşte Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhun Allah'a ulaşması bir defa daha farz. Sonra ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiküm azabe. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu ulaştırın, teslim edin. Fizik vücudunuzu teslim edin, nefsinizi teslim edin, iradenizi Allah'a teslim edin. Teslim olmak Allah Teala'ya farz. Allah Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine

olması kesinlikle üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Öyleyse açık bir şekilde Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Buna rağmen bu yanlış hala devam ediyor. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür deniyor ve Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde bizim sevgili profesörlerimiz bunları yazıyorlar. Hepsi de bu konuda bir büyük yanılgının içindeler. Sekizinci yanlış, sekizinci zan, dünyada rahat yoktur. Dünyada rahat da vardır, dünyada mutluluk da vardır sevgili kardeşlerim. Ve Allah-u Teala sizden sadece doğmanızı ister. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını temizlemeyi ve sizi mutluluğun yarısını yaşama konusunda size garantiyi Allah-u Teala veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi ise nefsinin kalbinin %51 oranında afetlerden temizlenmesiyle mümkündür. Bu temizlenme %51 oranında o kişinin mutluluğa ulaşması demektir. Ve herkesi buraya ulaştıracağını Allah-u Teala garanti ediyor. Herkesi bu hedefe ulaştıracağını Allah-u Teala garanti ediyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Şura 13. Allah kullarından Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah Teala'nın nefs tezkiyesi, mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Nefs tasfiyesi ise, nefsimizin kalbinde afetlerin tamamen yok olması ise, dünya mutluluğunun bütününü ifade eder. Öyleyse, dünyada rahat yoktur, mutluluk yoktur lafı sadece bir hayaldir, bir uydurmadır, bir yalandır. Kişi nefsinin kalbindeki afetleri azalttıkça mutluluğu artar. Çünkü nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği gibi onunla etrafındaki insanlar arasındaki kavga da biter. O kişinin Allah ile olan ilişkilerinde de bütün ibadetlerini mutlaka yerine getirdiği için, yasak ettiği fiilleri asla işlemediği için mutluluğu sonsuz bir mutluluk olarak devreye girer. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünyada rahat yoktur sözü bütünüyle bir yalandır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman mutlak bir saadetin içinde yaşar. İç dünyasında sonsuz bir saadetin sahibidir. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bittiği için, dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Başka insanlarla kavgası bittiği için, Allah ile olan ilişkilerde sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Bütün emirleri ve bütün nehileri gerçekleştirdiği için. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü sadece bir yalandır. Dinde zorlama vardır, bir başka yanlış. Allah-u Teala tam aksini söylüyor. Bakara suresi 256. ayet-i kerime La ikrahe fiddini diye başlıyor. Dinde zorlama yoktur. Öyleyse başka bir şey söylemeye gerek yok. Onuncu yanlış, mürşide ulaşmak farz değildir. Mürşitsiz de cennete girilebilir. Aslında gerçekten mürşitsiz de cennete girilebilir. Mürşide ulaşmadan evvel de bir insanın cennete girmesi mümkündür. Ama Allah-u Teala o kişiye verdiği sözü tutarken, yani kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır.

Görecektir bu sözünü tutarken mürşide ulaşmak da mutlak bir gereklilik olarak çıkıyor karşımıza. Evvela mürşide ulaşmak farz mıdır? Farzdır diyor Allah Teala Maide 35. Ya eyyühellezine amenettukullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ya ey amin olanlar, takva sahibi olun. Amir olmuşsa zaten takva sahibi. Birinci takvanın sahibi. İkinci defa takva sahibi olun diyor. Ne yapacağız? Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmaya vesile olacak olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Allah'a ulaşmaya vesile olacak mürşidi Allah'tan isteyin diyor. Mürşidi Allah Teala farz kılıyor. O mürşide mürşidi istemekten murat, mürşide ulaşıp tabi olmak. Öyleyse mürşide ulaşmak farzdır. Allah Teala açık bir şekilde farz kılmış. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde alallahu kastü sebiyle, sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Mürşit farzdır. 11. konu Allah görülemez. Evet, Allah Teala bu gözlerle gerçekten görülemez. Bu gözler Allah'ı görmeye tahammül edemez. Ama Allah Teala başka bir göz veriyor kişiye. Kalp gözü. İşte o kalp gözde kim iradesini Allah'a teslim ederse o zaman Allah'ın zatını görür. Allah Teala bir kısım insanların Allah'ın katında Allah'ın zatına şehadet ettiklerini söylüyor. Ve onlar Allah'ın katında Allah'ı müşahede edenlerdir diyor. Allah'ın zatına şehadet edenlerdir diyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzün basar hassasıyla Allah'ı görerek, Allah'a basiret ederek, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Allah Teala buyuruyor, kalp gözleri kör olmaz diyor. Baş gözleri kör olmaz. Kalp gözleri kör olur diyor. Kalbin de bir gözü var ve o göz Allah'ı görmeye yetkilidir. Allah görülür. Allah'a ulaşılamaz. 12. zan. Hele bir takım dinden, Allah'ın kitabından hiç habersiz insanlar din hakkında ahkam kesiyorlar. Diyorlar ki şu kainat var ya diyorlar, o Allah'tır. Onun dışında Allah falan aramayın. Göklerde sizin zannettiğiniz gibi bir Allah yoktur diyorlar. Allah Teala da diyor ki Allah 6 günde 6 alem yarattı. 3 asıl, 3 karşıt. Demek ki Allah varken kainat yokmuş. Allah kainatsa, ayet burada da bitmiyor. Sonra arşa istiva etti diyor. Arşın üzerine gelip yerleşti diyor. Allah Teala için. Bu kainat Allah'sa herkes Allah'ın bir parçası demektir. Bütün dünyadaki pislikler de Allah Teala'nın bir parçası oluyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saçmalığı nasıl söyleyebiliyor insanlar? O Allah ki kendi zatına davet ediyor.
Ve diyor biz Kur'an'ı indirdik diyor, İncil'i indirdik diyor, Tevrat'ı indirdik diyor. Göklerden yere indiriyor. Allah Teala diyor ki buradaki bir gün sizin dünyanızda 1000 yıla eşittir diyor. Allah'ın katındaki bir gün. Aleyhisselam Allah'ın hem görülmesi söz konusu Kur'an-ı Kerim ayetleri muhtevası içinde hem de Allah'ın Allah'a ulaşılamazlığı bir tarafa bırakın, Allah ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılıyor. Demin söylemiştik ama tekrar söyleyelim. Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmak üzerimize farz kılınmış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebeddel lehi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Fecr 28'de irci ila rabbiki diyor Allah Teala, Rabbine geri dön diyor, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Öyleyse Allah'a ulaşılamaz değil, ulaşılır. Ayrıca Allah Teala da ulaşmamızı üzerimize farz kılmış defaatle. Bunun bir farz olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde emir şeklinde tecelli ettiği için kesinleşiyor. Diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını emretmiş. Yani farz olduğu bir defa daha kesinleşiyor. 13. konumuza geliyoruz. Cehennemde bir süre cezalandırıldıktan sonra inananlar muhakkak cennete girer diyor. Diyorlar. Ama Allah Teala cehenneme girenin bir daha cehennemden asla çıkmayacağını söylüyor. 29 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bu konunun cevabı olarak bunların hepsini söylüyorum. 1. ayet-i kerime Araf 36. Velâike ashabün nâru fîm fiyâ hâlidûn diyor Allah Teala. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Artık ne söylediğini söylemeyeceğim ama ayetleri sıralıyorum. 2. ayet Ahzab 65. 3. ayet Âl-i İmrân 116. 4.sü Bakara 39. 5.sü Bakara 81. 6.sü Bakara 217. 7.sü Bakara 257. 8 Bakara 275, 9 Beyine 6, 10. ayet-i kerime Cin 23, 11. ayet-i kerime Enbiya 99, 12. ayet-i kerime Haşr 17, 13. ayet-i kerime Mücadele 17, 14. ayet-i kerime Muhammed 15, 15. ayet-i kerime Müminin 103, 16. ayet-i kerime Mümin 76, 17. ayet-i kerime Nahl 29, 18. ayet-i kerime Nebe 21, Nebe 22, Nebe 23, 19. ayet-i kerime Nisa 14, 20. ayet-i kerime Nisa 93, 21. ayet-i kerime Nisa 169, 22. ayet-i kerime Rad 5, 23. ayet-i kerime Tekamin 10, 24. ayet-i kerime Tevbe 17, 25. ayet-i kerime Tevbe 63, 26. ayet-i kerime Tevbe 68, 27. ayet-i kerime Yunus 27, 28. ayet-i kerime Zümer 72, 29. ayet-i kerime Zuhruf 74. Tam 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bir insanın cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını ve ebediyen cehennemde kalacağını ifade ediyor. 14. konumuz
şekil şartlarına tamamen riayet etmeyenlerin namazı kabul olunmaz. Bir hurafedir, ortalıkta dolaşıyor. Bilmem hangi harfi boğazınızdan çıkarırken normal çıkaramıyorsanız sizin namazınız kabul olunmazmış. Şekil şartlarından herhangi birine riayet etmediniz. Ellerinizi kulaklarınızın altına değil de üst tarafına koydunuz. Gitti. Namazınız yandı. Şekil şartlarından herhangi birisine riayet etmediniz. Okumanızda bir Arap gibi okuyamadınız. Boğazınızdan seslerin mutlaka doğru çıkması lazım. Çıkmazsa namazınız kabul olmaz. Buna benzer bir sürü hurafe dinimizin içerisine girmiş. Aslında Allah Teala sizin kalbinize bakar. Şekil şartlarında bilerek olmadıktan sonra, kasıtlı olmadıktan sonra eksiklik olsa da Allah Teala namazınızı, bütün ibadetlerinizi kabule her zaman hazırdır. Allah bizlerin dostudur. Ve kasıt olmadığı sürece Allah bütün ibadetleri kabul edicidir. On beşinci konu, bu demin söylediğimiz harflerin mahreçleri burada geçiyor asıl. Tecvide veya harflerin mahreçlerinden çıkması gereken telaffuzuna uymayan kıraatler kabul olunmaz. Bu da doğru değil sevgili kardeşlerim. Herkes Arapça bilgisine ve telaffuza yeterli miktarda sahip değildir. Bunlardan biri de biziz. Ve Allah Teala bizim kalbimize bakıyor. Kelimeleri elimizden geldiğince uygun şekilde telaffuz etmeye çalışıyoruz. Ama bir Arap kadar muntazam ve uygun ve mahreçlerinden seslerin çıkması bizlerde pek mümkün olmaz. Böyle olmadığı için Allah Teala'nın namazlarımızı veya diğer ibadetlerimizi kabul etmemesi diye bir şey hiçbir zaman söz konusu değildir. Şekil şartları Allah ile olan ilişkilerinizde hüküm ferma değildir. Siz hüsnü niyetle Allah rızası için ibadetlerinizi yaparsanız Allah Teala onları mutlaka kabul eder. Her ibadet kiramen kâtibin melekleri tarafından amel defterinize kaydediliyor. Kazandığınız derecede farklılıklar olabilir ama bu önemli bir fark hiçbir zaman oluşturmaz. On altıncı ayeti kerime, irci-i emri bir ölüm emridir. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştır. Ruhun Allah'a geri dönmesi kişinin ölümüyle mutlak olarak gerçekleşir. Ölüm melekleri gelirler, kişinin mitokondrilerini çalışmaz hale getirirler. Yani elektrik enerjisi üretemez vücut ve beyinden başlayan oksijen gitmediği için beyne ölüm bütün vücuda yayılır ve ruh da nefs de ölen bir vücutta manyetik alanlar sona erdiği için barınamazlar. İkisi de vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Ruh sağ tarafımızda omuzlarımızdan bir metre filan çevresinde yukarıda yer alır. Nefs de sol tarafımızda yer alır. Ve ölüm melekleri ruhumuzu beraberlerine alarak Allah'a ulaştırırlar. Ama böyle bir şey ölümden sonra ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Yani ruhu vücudunda olan bir kişi için geçerli olan olay budur. Eğer ruhunuz
zaten Allah'a ulaşmışsa, o zaman farklı bir olay cereyan eder. Allah'ın katından geri gelen ruhunuz Azrail Aleyhisselam ve onun meleklerine teslim olur. Beraberce yedi gök katını aşarlar. Sesedin müntahadan sonra da ruhunuz Allah'a tekrar geri döner. Her halükarda ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Allah Teala sadece irci-i emriyle değil, diğer emirlerde de ruhu Allah'a davet eder. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzerinize defaatle farz kılınmıştır. Öyleyse bu farzlardan biri de irci-i emridir. Biliyorsunuz ki intihar eden kişi Kur'an-ı Kerim'de mutlaka cehenneme gideceği belirtilmiştir. İntihar eden kişi mutlaka cehenneme gidecektir, ebediyen kalmak üzere. Öyleyse intihar etmek cehenneme gitmenin temelini teşkil eder. Hiç Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de herkese hitaben irci'i ila rabbiki der mi, Rabbine geri dön, intihar et de ruhun bana geri dönsün der mi sevgili kardeşlerim? Aynı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e intihar edenin gideceği yer cehennemdir yazsın. Ondan sonra da intihar emri versin. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'a abesle iştigal etmez. Onun için irci-i emri hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması emridir. Zaten demin söylediğimiz gibi birçok defa Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeyle ruhumuzun Allah'a hayattayken geri dönmesini üzerimize farz kılmış. Dolayısıyla irci-i ila rabbike de bunlardan biri ve üzerimize farz. 17. konu, Allah'ın rahmet ve fazlının nefsin kalbine yerleşmesiyle oluşacak tarzda nefs tezkiyesi yoktur diyorlar. Oysa ki nefs tezkiyesi Kur'an'ın temelidir ve Allah Teala üzerimize farz kılıyor nefsimizi temizlemeyi. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, mürşidine ulaşıyor tabiyetiyle beraber kalbine Allah imanı yazıyor. Niçin? Nefs tezkiyesi yapsın diye. Kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsüne ulaşıyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbe giren nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında yapışıp ters manyetik alanlara sahip oldukları için yapışıp orada kalıyorlar. Bunların ilk %7 birikimiyle nefsi emarede oluyoruz. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa, üçüncü defa, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimiyle levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerine ulaşıyor. Nefsimiz %51 nur birikimi tahakkuk ediyor ve %2 rahmet, %7 defa 7 yani %49 fazıl birikimiyle ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Öyleyse nefs tezkiyesi de farzdır. Daha ötesi nefs tasfiyesi de farzdır. Daimi zikirle nefsimiz %100 nurlarla dolar ve nefsimiz tasfiye edilmiş olur. O kişi kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılan birisi olur. On sekizinci konumuz, hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur ifadesi. Hidayet bir yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a
ulaşmasıdır. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bazı kişiler diyorlar ki hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır manasına gelir. Tamam. O manaya geliyorsa o zaman gene problem yok. Şura 13'te birleştirdiğimiz zaman aynı neticeye ulaşıyoruz. Çünkü Şura 13'te Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın Allah'a yönelenleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırdığı kesin. Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olduğu kesin. Çünkü Allah'ın ulaştırdığı yer kendi zatı. Öyleyse nasıl yorumlanırsa yorumlansın, ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte hidayet Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. İşte Bakara 120 inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Allah'a ulaşmayı Allah'ın ulaştırmasıdır derseniz gene aynı neticeye ulaşıyoruz. Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ulaşacağı yer Allah'ın zatı oluyor. Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırıyor. Öyleyse hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse hidayet bir yol değildir. İnsan ruhunun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılması halidir. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan yol demek. Kime istikamet üzere suali geliyor akla? Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırması istikametinde. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor. Sırat-ı ileyye müstakim, sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yol demek. Yani Allah'a ulaştıracak olan yol demek. Halbuki doğru yol dediğiniz zaman doğru yol denen mefhumun ne olduğu belli değil. Ne doğru yoldur? Bir açıklama getirilmiyor. Şeytanın bir tuzağıyla karşı karşıyayız. Diyor ki sırat-ı müstakim doğru yoldur. Bu doğru yol bir defa doğru değil, istikamet üzere olan yol demek sırat-ı müstakim. Doğru yolun neden doğru olduğu konusunda hiçbir işaret yok. Ve de aslında söylediğimiz standartlarda görünüyor ki sırat-ı müstakim Allah'ın zatına istikametlenmiş yoldur. İnsan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşacağı yoldur. Öyleyse hidayet yol değildir, Allah'a ulaşmaktır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ruhu ulaştıran yolun adıdır. Birisi yol, birisi ulaşmak. 19. konumuz, La ilahe illallah diyen cennete girer. Hiçbir zaman böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. La ilahe illallah diyen cennete girmez. La ilahe illallah demek insanı cennete ulaştırmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiyi Allah Teala mutlaka cennetine ulaştırır. Ben cennete girmek istiyorum diyen kişi cennete giremez. La ilahe illallah diyen kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Buna ait olan bir ayet-i kerime hiç kimse gösteremez Kur'an-ı Kerim'de. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ve birçok ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bu istikamette sıralanmış durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse
gideceği yer cehennemdir. Kim de Allah'a dilerse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah'ın cennetine sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler girer. Dilemeyenlerin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah Teala cehennemden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak geliyor. Diyor ki, kim onlar ki muhakkak surette Allah'a mülaki olmayı dilemezler, onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar, onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme girer. Ama dileğinin de gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Öyleyse bu kadar net ve açık bir hüviyet oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hidayet üzeredir. Hidayet üzere olanların gideceği yer mutlaka cennettir. Sevgili kardeşlerim, böylece Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlere tamamen ters olan 19 ayrı cepheden yanlışlıkları sizlere sunmayı bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle bir defa daha birlikte olmak huzurunu, kulluğunu Allah Teala bize nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, sizlerle konuşmak bir zevk, bir huzur vesilesi, bir mutluluk vesilesi. Allah Teala bizi bununla görevlendirdi. Sizleri mutlu ve huzurlu bir dünyaya ulaştırmak. Bütün dünyanın sulh ve sükuna ulaşacağı, kavgaların, savaşların tamamen sona ereceği bir mutlu devre, huzur devresi, dünyanın özlediği sulh ve sükuna kavuşma noktası. Biliyorsunuz ki dünya üzerinde savaşlar cereyan ediyor. İslam'la Yahudiler arasında, İslam'la Hristiyanlar arasında savaşlar var. İslam ülkeleri işgal ediliyor. Neden işgal ediliyor? Çünkü Allah'ın kanunları artık İslam ülkeler arasında uygulanmıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, bir İslam ülkesine bir saldırı vücut bulduğu takdirde bütün İslam ülkeleri o saldırıyı önlemekle mükelleftir. Hiçbir zaman, hiçbir yerde böyle bir şey olmadı. Şu anda İslam'a karşı saldırılar devam ediyor. Ama hiçbir İslam ülkesi bu istikamette üzerine bir görev düştüğünü aklına bile getirmiyor. Sevgili kardeşlerim, işte bütün bu savaşların sona ereceği bir güne ulaşacağız. Savaşların sona ermesinin arkasında Allah'ın bir temel emri var. Sulh ve sükun. Mutluluk, huzur. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın emirlerinin muhasalası, özeti, omurgası sadece mutluluktur. Allah'ın mutluluk ölçüsü ise iç dünyamızda, dış dünyamızda ve Allah ile olan ilişkilerimizde sulh ve sükun. İşte şu anda dünya üzerinde harpler var. Biliyorsunuz ki şeytan Allah'ın huzurundan kovulmadan evvel Adem Aleyhisselam'a secde etmediği için huzurdan biliyorsunuz kovuluyor. Orayı terk etmeden evvel Allah Teala diyor ki, Ya Rabbi diyor, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu insanların hepsini
birbirine düşüreceğim. Onların sırat-ı müstakimleri üzerine ulaşacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların üzerine gideceğim. Onlara saldıracağım. Onlardan pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Beni kıyamet gününe kadar yaşat diyor Allah Teala'ya. Allah Teala da diyor ki sen izin verilmişlerdensin. Ama seni ve sana tabi olanları sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis bu standartlarda yaşıyor. Şeytanın lehine bir olgu var sevgili kardeşlerim. Şeytan ve onun avanesi, herkesin etrafında bir veya bazen birden fazla şeytan her zaman bulunur. O şeytanlar bir yetki sahibi sizlere. Sizin düşünceniz gibi göstererek, öyle zannettirerek aslında kendi sizi mutsuz edecek fikirlerini devreye sokarlar. Sizin öyle bir dizaynınız olur ki o düşünceleri, o sesi kendi iç sesinizden edersiniz. Düşüncelerinizin bu sese aksetmiş olan, sessiz sese aksetmiş olan bir standardıdır. Oysa ki o sizin sesiniz değil sevgili izleyiciler. O şeytanın sesi, sizin etrafınızdaki şeytanların sesi. Hep size Allah'ın yasak ettiği şeyleri hoş göstermeye çalışan, çekici göstermeye çalışan, Allah'ın emirlerini ise yapılması gerekmeyen emirler gibi göstermeye çalışan hep o sestir. Ya iblistir sizinle o konuşmayı yapan, ama çok daha büyyük bir çoğunlukla size ait olan, sizin etrafınızda sizi yoldan çıkarmak için kendilerine görev, bunu kendilerine görev edinmiş olan şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesle konuşmaz. Bir insanın Allah ile konuşabilmesi o yetki sahasına ulaşmasına bağlıdır. Bu da nefsin teslimi ile gerçekleşebilir. Yani bir kişi daimi zikre ulaştığı takdirde devamlı olarak Allah ile her konuyu tezekkür etmek imkanının sahibi olur. Allah Teala'nın ehli tezekkür dedikleri ulul erbab makamındakilerdir. Onlar daimi zikrin sahipleridir. Nefslerinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bu sebeple 7 tane vasıf kazanmışlardır. 4 vasıf, 3'te sonuç. 1. Onlar daimi zikrin sahipleridir. 2. Daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Çünkü zikir nefsin kalbindeki afetleri kapı dışarı eden bir vetiredir. Kalbe, nefsin kalbine nurları getirdiği için nurlar her zaman afetlerden güçlüdür. Nur geldiği zaman afet orasını terk etmek mecburiyetindedir.
O kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla donanmıştır. Yani o kişinin nefsinin kalbi daimi zikirde olan kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyettedir. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbindeki nurların oranına göre mutlusunuz veya mutsuzsunuz. Bir insanın nefsinin kalbinde %51 nur oluştuğu zaman o kişi yarı yarıya mutludur. %50'den daha fazla %51 mutluluğu yaşar. Nefsinin kalbinde hiç nur yoksa o kişi %100 şeytan ve avanesinin dediklerini kendi düşünceleri sanarak tatbik edecek olan birisidir. Yani kendini huzursuzluğa mahkum eden birisi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizin emrinize musahhar kıldım. Göklerde olan her şey ve yerlerde olan her şey insanın emrine hasredilmiş, sihredilmiş, musahhar kılınmış. Peki neden insanlar yaşayamıyor? Çünkü bu hasrediliş insanların tekamülüyle ve mutluluğa layık olmalarıyla mümkün. Bu da onların nefslerin afetlerinden kurtuluş oranlarına göre şekillenir. Bir insanın nefsinin kalbinde hiç afet kalmamışsa, 198 fazıl, %2 rahmetten oluşan nurlar, o kişinin nefsinin bütün kalbini işgal etmişse, o kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Gece, gündüz o kişi hep mutludur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi söz konusudur. Yasak ettiği fiiller ise işlememesi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe bir mutluluk yaşarsınız, bir huzur yaşarsınız. Neden olduğunu anlayamazsınız ama huzur ve mutluluk gelir sizi mutlaka yakalar. Allah ferahlık verir size. Yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman da bir huzursuzluk kaplar içinizi. İşte her ikisi de mümkündür, her ikisi de geçerlidir. Ama Allah yolundaysanız yaptığınız şey güzellikleri yaşamaktır ve güzellikleri anlatmaktır. Ama mutsuzsanız şeytanın devamlı tesir altında kalacağınız için hem etrafınızdaki insanlara zulmedersiniz hem de onlara zulmettiğiniz için derecat kaybedersiniz. Bu sebeple kendinize de zulmedersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey herkesin sonsuz bir mutluluğa ulaşmasıdır. Yani daimi zikrin sahibi olmasıdır. Hatta daimi zikrin sahibi olduğunuz ulul elbab makamı yetmez. Onun daha ötesi ihlas makamı, tövbe-i nasuhu gerçekleştirdiğiniz makam, salah makamı, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz, irşada memur ve mezun kılındığınız makam, Allah Teala hepinizin oraya ulaşmasını ister. İrşada memur ve mezun kılındığınız bir noktaya. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepiniz için talebi açık ve kesindir. O sadece bunu ister. Bütün insanları bunu gerçekleştirebilecek olan bir yapıyla yaratmıştır.
Bütün insanlar başlangıçta bir ruha sahiptir. Bir de nefse. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Nur, ruhun kalbi ise %100 nurlarla doludur. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yeseket tefileri ise mutlaka işlemek isteyen, aynı zamanda şeytanla çok sıkı bir ilişkinin içinde yaşayan, şeytanın bütün emirlerini gerçekleştirmeye çalışan, şeytanın yasak ettiklerini yapmamaya çalışan bir hüviyet taşırlar. Şeytan, başkalarına iyilik etmekten men eder. Şeytan sizi mutluluktan men eder. Bütün gayretiyle mutsuz olmanıza çalışır. Kendi iç sesinizin taklidini yaparak çok başarılıdır bu konuda. Sizi Allah'ın bütün emirlerinden koparmak, yasak ettiği fiilleri ise tamamen size işletmek ister. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, şeytanı alt ettiğiniz zaman, onu hayatınızdan silmeyi başardığınız zaman, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, o zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayan birisiniz. Bu sebeple nefsinizde afet kalmadığı cihette

Allah'ın kalp gözünüzü ve kalp kulağınızı açması söz konusudur. Allah'ın kalbinize, kalp gözüne gösterdiği her şeyi kalp gözünüzde görürsünüz ve Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olursunuz. Kalp kulağınızı açar Allah Teala. Böylece kalp gözü ve kalp kulağı açık olan birisi vardır artık. Bu kişi birinci özelliği daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için kesintisiz kalbine Allah'ın nurları gelmektedir. Ve bu nurlar o kişinin kalbine girip yerleşmektedir. Böyle bir dizaynda Allah Teala o kişiyi üç tane sonuç şartıyla mükafatlandırmıştır. Birincisi, o kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her konuyu tezekkür etmeye, müzakere etmeye yetkili kılınmıştır. Allah'a sorar, Allah da lütfeder, ona cevap buyurur. O sorar, cevabı alır ve kendisine o istikamette sual soranlara Allah'ın cevabını iletir. Sevgili kardeşlerim, bu kişi aynı zamanda ehli hayırdır. Hayır, derecat kazanmaktır. İki türlü olay yaşarsınız. Ya hayrı yaşarsınız, derecat kazanırsınız. Bir başkasına bir iyilik edersiniz. Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz, ibadet edersiniz. Herkes de size derecat kazandırır. Bir de yasak fiillerini işlersiniz Allah-u Teala'nın, o zaman derecat kaybedersiniz. İşte ehli hayır olan bir kişi daimi zikirdedir. Zikir Allah'ın bir insanın yapması konusundaki Allah'ın emir verdiği emirlerin en üstünüdür. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha önde bir ibadettir. En öndeki ibadettir, en üst ibadettir. Ve Allah Teala hep zikir yapmanızı ister. Daimi zikir Allah Teala'nın olmazsa olmaz şartıdır. Ne olmazsa sonsuz mutluluk, daimi zikir olmazsa olmaz. Yoksa Allah Teala bir insanın hedefi cennete gitmekse daimi zikre sahip olması falan gerekmiyor. O kişinin hedefi cennete gitmekse sadece bir dileği yeter. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi cennetin sahibidir. Birçok insan, hadi canım sen ne der? İslam'ın beş şartı var, o şartı yapmayan hiç kimse cennete gidemez. Allah da der ki, o şartları, o beş şartı yapan insan benim cennetime giremez. Onlar yetmez. Bu beş şarta mutlaka Allah'a ulaşmayı, dilemeyi eklemek mecburiyetindesiniz der. Ve bir de bir şey daha der. Şartları yediye çıkartır. Zikir. Günün yarısından daha az zikir de farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Sevgili kardeşlerim, nasıl iblis önce Yahudileri tuzağına düşürmüşse, Hazreti İsa zamanında 7 Safa 4 teslimi yaşayan Museviler sonra dinlerini unutmuşlar.
nasıl Hristiyanları tuzağına düşürmüşse, Hazreti İsa zamanında onunla beraber 7 Safa 4 teslimi yaşayan Hristiyanlar, hepsi yani onunla birlikte yaşayan, hakikaten bu işe gönül vermiş olanlar, ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde hep Allah'a teslim etmişler. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında onunla beraber olan sahabesi ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Yani İslam'ın 7 safa 4 teslimini yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı denemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zaten buraya kadar olanı bir dileğin karşılığı kim? Allah'a milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde mutlaka Allah o kişiyi kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey Allah-u Teala tarafından en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Oyunu bozan bizim nefsimiz, oyunu bozan iblis, nefsimizin afetlerine tesir edip Allah'ın yasak ettiği fiilleri bize işleten ve Allah'ın emirlerini yerine getirmemize mani olan iblis. Emirleri yerine getirmezsek nefs tezkiyesini ve tasfiyesini yapamayız. Nefsimizin kalbindeki afetleri temizleyemeyiz. Temizleyemezsek hep şeytanın sultası altında bir hayat yaşarız. Bir ömür boyu mutsuzluk. Yeter mi? Ömür nedir ki sevgili kardeşlerim? 100 sene yaşasanız, 200 sene yaşasanız ne yazar? Hangi açıdan? Cehennem açısından. Cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar trilyonlarca yıl insanlar cehenneme girdikleri takdirde cehennemde acı çekeceklerdir. İşkence çekeceklerdir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki, ondan evvel İncil'deki, ondan evvel Tevrat'taki emirlerine riayet etmedikleri için, Allah'ın cehennemden verdiği kesitler çok korkunç kesitlerdir. İnsanların nasıl işkenceyle yaşamak mecburiyetinde kalacağını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hem bu dünyada mutlu olmak, hem de ahirette mutlaka cennete girmek, öyle zannedildiği kadar zor bir şey değil. İblis, asırlar boyu insanlar üzerindeki tesirleri sebebiyle,

insanların koyduğu bir takım kaidelerden oluşan bir yeni din anlayışı hakim olmakta. İşte bakınız Yahudilerin yaşantısına, işte bakınız Hristiyanların yaşantısına, işte bakınız İslam'ın yaşantısına. Hiçbiri İslam'ın yedi safhasını yaşamıyor. Zaten İslam'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer dilemiyorsa kişi, o zaman sevgili kardeşlerim, dilemediği takdirde o mutluluğu hak etmiyor. Yoksa dilese Allah onun idaresini kendisi ele alacaktır. O kişiyi mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah mürşidini talep eden birisinin o hüviyetine getirecektir. Allah onun kalbine mürşit sevgisini koyacaktır. Kişi mürşidine ulaştığında başının üzerine devrilen imamının ruhu gelecek. Nefsinin kalbine iman kelimesi yazılacak. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilecek. O kişinin fizik vücudu, nefsi ve ruhu afetlere karşı büyük direncin sahibi olacak. Her gün artan bir güç kazanacak. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada insanları her istikamette mutluluktan men eden hep şeytandır. Kitaplar indirilir Allah-u Teala tarafından peygamberlere. Şeriat kitapları indirilir. O şeriat kitaplarıyla insanlar dinlerini öğrenirler. O kitaplar emir kitaplarıdır Allah-u Teala'nın. Emirlerini o kitaplarla verir. Biz diyor peygamberlere, nebilere onunla emretsinler diye şeriat kitabı indiririz diyor Allah-u Teala. Ama peygamber olmayan Resuller bütün zaman parçalarında mevcutturlar. Nebiler ise bütün zaman parçalarında yoktur. Son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra bir daha nebi gelmesi, peygamber gelmesi söz konusu olmayacaktır. Allah Teala Hatemül Enbiya'dır diyor Peygamber Efendimiz için nebilerin sonuncusudur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah insanları mutlu edecek olan reçeteyi Kur'an-ı Kerim'de tam olarak vermiş. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin yarısını elde edebilir, üçüncü kat cenneti elde edebilir. Baştan başlarsak eğer mutluluğun cennet hayatı ve dünya hayatına dağılımını Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bir dünyada çok büyük bir mutluluk yaşar. Hudutlu bir mutluluk. 3 ay, 4 ay, 5 ay, 7 ay, 8 ay devam edebilen bir seyri sülük yaşayacaktır insanoğlu. Ruhunu Allah'a

ulaştırma devresi. Bu seyri sülük yaşanırken kişinin nefsinin kalbindeki nurlara paralel bir seyir takip eder. Nefsin kalbindeki ilk %2 rahmet nurunun arkasından nefsin kalbi devamlı olarak fazıllarla dolacaktır. İlk %7 fazıl nefsin kalbine yerleştiğinde o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına yükselecektir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına hep nefsin kalbindeki fazıllar %7 arttıkça ulaşılabilir. İşte 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile birlikte kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha fazla, %50'den daha fazla %51 nur sahibi olur. İşte bu nokta vuslat noktasıdır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu hedefe Allah insanları bedavadan ulaştırır. Nasıl bedavadan? Yani siz sadece bir dileğin sahibi olursunuz. Şuradan kalpten bir dilekle, ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ruhumu kabul eyle. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyalardan birisi olayım. Ermiş evliya olmak için kalpten böyle bir şeyi söylemek yeterli. Eğer kişi gerçekten kalbinden söylemişse Allah Teala söz vermiş. Allah verdiği sözü mutlaka tutar. Onun için kim Allah'a böyle bir talepte bulunmuşsa Allah onun ruhunu o kişi dünya hayatını yaşarken mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın insan olarak yarattığı, kainatta yarattığı en üstün mahlukuna bir nimetidir. Ve kim bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse, eğer onun o dilek noktasından sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. Ama o süre içerisinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de, bırakınız aylar geçmesini, ertesi gün ölmüşse, o kişi Allah-u Teala mutlaka birinci kat cennetine kabul eder. Kişi 14. basamakta mürşidine ulaşmış da ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştıran bizatihi Allah'tır. Allah bütün insanları bunu farz kılmış. Diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı yönelirse, ulaşmayı dilerse, o Allah'a yönelmiştir.
yöneldiği anda takva sahibi olmuştur. Bakınız ne diyor Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra ve beşir ibadî. Diyor ki Allah Teala onlar diyor sahabe için tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Tağutun kulu iken sahabe kullarımı müjdele dediğine göre Allah Teala ne olmuş? Allah'ın kulu olmuş sevgili kardeşlerim. Tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmuş. Ve üçüncü kat cennetin cennet sahibi olarak hepsi bu hedefe ulaşmışlar. Adlarına sahabe dediğiniz kişiler. Eğer ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşlerse mutlaka üçüncü kat cennetin sahipleridir. Bütün sahabe. Ama yaşayanlar fizik vücutlarını teslim ettiler. Dördüncü kat cennetin sahibi oldular. Bu noktada ölenler dördüncü kat cennetin sahipleridir. Sonra nefslerini Allah'a teslim ettiler. Ulul elbap oldular. Daimi zikrin sahibi oldular. Burası beşinci kat cenneti ifade eder. Ondan sonra bütün sahabe muhlis oldu. İhlas makamının sahibi oldu. Altıncı kat cennetin sahibi oldular. Sonra da gene bütün sahabe, sahabe adını verdiklerimiz hayattayken Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme teslim olanlar, tabi olanlar onlar sahabedir ve onlar ister ensar olsun, Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler ve Allah-u Teala tarafından irşat makamının sahibi kılındılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizin için her zaman bir garanti verdiğini, eğer şuradan kalbinizden yapılan bir taleple Allah'a ulaşmayı dilerseniz, şirkten, küfürden, mutsuzluktan mutlaka kurtulacağınızı, huzura ve saadete ulaşacağınızı Allah garanti ediyor. Öyleyse sözlerimizi dinleyip henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, size bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz? Allah'tan küçücük bir dilek dilemek size neden ağır geliyor? Neden cehenneme gitmeyi, böylece kabul ediyorsunuz Allah'a ulaşmayı? Sadece bir dileğin sahibi olmadığınız için, sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için, Allah Kur'an'da söz vermiş, dilemeyenlerin gideceği yer cehennem. Allah Teala sizi cehenneme atmayacak. Siz cehennemi kendiniz seçmiş olacaksınız Allah'a ulaşmayı dilemezseniz. Neden dilemiyorsunuz? Bütün kardeşlerimizin yaşadığı mutluluğu neden yaşamıyorsunuz? İslam'ı yaşadıklarını, İslam'ın beş şartıyla İslam'ı yaşadıklarını zannedenler, sizlere sesleniyoruz. Hayır, İslam'ı yaşamıyorsunuz.
yaşadığınızı zannediyorsunuz sadece ve kendinize yazık ediyorsunuz. Eğer biz din öğreticisiyseniz, dini öğrettiğiniz insanlara da yazık ediyorsunuz. Omuzlarınızda şu anda dünyadaki büyük veballerden birisi var. Sırf araştırmadığınız için, bizim söylediklerimizi Kur'an'dan tahkik etmediğiniz için, ey din adamları, bu sözlerimiz çoğunuzadır. İncelerseniz ne kaybedersiniz ki? Neden bu kadar güvenle söylüyoruz bunları? Çünkü bunları biz öğrenmedik. Biz bir hiçiz. Bunları bize Allah öğretti, anlamıyor musunuz? Biz sadece sizin kurtuluşunuz için hayatımızı vakfetmişiz. Ne olur inceleseniz ne kaybedersiniz ki? Neden bu kadar güveniyoruz kendimize? Çünkü bu bilgi bize ait değil. O öğretti. Anlamıyor musunuz? Allah sizin hepinizin kurtuluşunuzu istiyor. Cehennemden mutlaka kurtulmanızı istiyor. Ve insanlar bizden duydukları şeyleri gelip sizlere soruyorlar, sevgili din adamları. Siz de o yanlış öğrendiğiniz dinin tesiri altında onlara bizim söylediklerimizin doğru olmadığını hala ifade ediyorsunuz. Omuzlarınızda şu anda dünyanın en büyük vebali var. İnceleyin söylediklerimizi, hepsinin Kur'an ayetleriyle olduğunu göreceksiniz. Hepsinin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman omuzlarınıza aldığınız vebal, burasını, yüreğinizi titretecek, yüreğinizi bir hüzün dolduracak. Ne yapmışım ben? Bana bu yıllardan beri söyleniyor. 30 yıldır bu adam bize bunları söylüyor. Ve biz onun söylediklerine kulak asmadığımız için halk bize gelip sorduğunda hayır o bir yalancıdır dedik. O bir sahtekardır dedik. Peygamber olduğunu iddia ediyor dedik. Bu hüznü yaşayacaksınız. Öldüğünüz zaman eğer bunları yapmadan ölürseniz zaten hakikati göreceksiniz. Allah'ı gördüğünüz zaman ne kadar büyük bir hatanın kurbanı olduğunuzu göreceksiniz. Ve omuzlarınızda şu anda 70 milyon insanın vebali var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Öğrenmeyenlere anlatmaya çalışın. Allah'ın doğrularını, Kur'an'ı insanlar mutlaka öğrenmeliler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, çabamızın sadece sizleri kurtarmak üzere olduğunu kalbinize yerleştirin, hakikatleri öğrenin ve öğretin. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz ve her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı mutlaka ama mutlaka ama mutlaka dileyin diyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bu konuşmamızla yeni bir dizayna başladık sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere her konuşmamızda Kur'an kavramlarını vereceğiz tamamlanana kadar. Tamamlandığı zaman Kur'an'daki insanların ıttılağına sunması lazım gelen kavramlar verilmiş olacak. Onun bir numarası abd olmak, Allah'a kul olmak. Bu akşam sizlere Allah'a kul olmayı takdim ediyoruz. Ve bu dizi bu standartlarda ayrı ayrı kavramları her konuşmamızda yeni bir kavrama dokunarak devam ettireceğiz kavramlar tamamlanana kadar. Öyleyse ilk konumuza giriyoruz. Abd olmak, Allah'a kul olmak, kulluk müessesesi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i 7 rakamıyla teçhiz etmiş, cihazlandırmış ve kul olmak da 7 safhalık bir müessese, bir kurulu düzeni olarak çıkıyor karşımıza. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kulluklar. Her biri Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir ayet-i kerimeyle ifade buyurulmuş. Hepsi 28 basamaklık İslam merdiveninin tam uyumu içerisinde aşağıdan yukarıya doğru devam ediyor. Allah'a kul olmanın başlangıcı 1. kulluk Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezîne işterû tâgûte en yâbudûhâ ve en âbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar tâgûta kul idiler. Sonra tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendini kurtardılar. Ne yapmışlar da kurtulmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtuldular buyuruyor Allah Teala. Onlar Allah'a mülaki olmayı, ruhlarına hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler ve böylece şeytanın kulu iken Allah'ın kulu oldular, Allah'a kul oldular. Şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olduklarına bakıyoruz. Niçin şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar, tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne diyor Allah Teala bu konu için? Ve enibü ilallah diyor. Allah'a münib oldular. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. İnsanları cehennemden kurtaracak olan, cennete mutlaka ulaştıracak olan, kainatın en kolay işlevi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek insanı mutlaka cehennemden kurtarır.
Tağuta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'ın kulu yapar. İşte sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel en kötü işlevleri yapan bir topluluktu. Her nevi cinayet onlardaydı. Kabileler arasında asırlardan beri devam eden korkunç bir kan davası vardı. Bütün kabileler diğerlerinden birilerini mutlaka öldürmüşlerdi. Ve kesintisiz bir öldürme işlemi katliam devam ediyordu aralarında. Kervanları soyuyorlardı. Hırsızlık, katil, hele en kötü tarafları sevgili kardeşlerim, yeni doğan kız çocuklarını diri diri mezara gömüyorlardı. İşte o insanlar, o korkunç insanlar, o katiller sahabe oldular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak. Ve dünyadaki en muhteşem insanlar oldular. Allah'a en yakın insanlar oldular. Allah'ın son peygamberinin, Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin emrine girdiler. Tabiyetine girdiler. İşte onlardan bahsediyor Allah Teala. Onların birinci kulluklarını ilk defa kul oluşlarını anlatıyor. Vellezîne eştenebu tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehûl büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar diyor sahabe için tağuta kul idiler. Tağutun kuluydular. İnsan şeytanların ve cin şeytanların emrindeydiler. Sonra Allah'a mülaki olmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler, Allah'a münip oldular. Ve Allah Teala diyor ki kullarımı müjdele diyor. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular, Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele yani. Benim kulum oldular diyor Allah Teala sahabe için. Onlar tağutun kullarıydı. Şimdi diyor benim kulum oldular diyor. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bu abd olmanın, kul olmanın birinci safhası. Sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşacaktır. Evveli Allah Teala onda değişiklikler yapacaktır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerine İrşat makamını irşat makamı olarak gösterecektir. Onun söylediklerini herhangi bir kişinin sözlerinden ayıramayan kişilere öyle bir idrak hasası verecek ki onlar bunun bir mürşit tarafından söylendiğini idrak edeceklerdir. Onu irşat makamı olarak görmeye başlayacaklardır. Sözlerini kalplerine indireceklerdir. Allah-u Teala kalplerine huşu koyacaktır. İdrak meselesini arttıracaktır. Anlayacaklardır ne söylediklerini. İşte böyle bir dizaynda neticede onlar da göreceklerdir ki mutlaka bir mürşide tabi olmak gerekiyor. Başka türlü işleri huzur, itminan bulmayacaktır, tatmin olmayacaktır. Bir mürşide ulaşmak gereğini mutlak olarak Allah-u Teala onlara duyuracaktır. Ve onlar hacet namazını kılacaklardır. Allah'tan mürşitlerini soracaklardır. Ve mutlaka ulaşabilecekleri bir yerde bir mürşit veya bir mürşit vekili vardır. Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşidin kendisi orada yoksa mutlaka bir vekiline ulaşacaklardır, kendilerine ulaşabilecekleri yerde ve tabi olacaklardır. İkinci kulluk, tabiyet kulluğudur. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki, Refi'ü derecatü zül arşı. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan kim o? Allah. Yulkir ruha. Bir ruh ilka eder, ulaştırır. Min emrihi emrinden. Ala men yeşaü dilediği kişinin üzerine. Min ibadihi kullarından. Liyunzire yevmet talak. Onları inzar etmek için, yani onlara açıklamak için, ihtar etmek için,
Neyi? Yevmit talakı. Allah'a mülaki olma gününü. Allah'a mülaki olma gününün geldiğini. Allah Teala Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki: Bu söylediği şey onların başlarının üzerine bir ruh gönderir diyor Allah Teala. İşte bu mürşidin ruhudur. Onlara yevmit talakı Allah'a mülaki olma gününün geldiğini. Gelen Allah'ın katından gelen ruh diyor ki o kişinin muhtevasında olan ruha neden kişinin muhtevasında olan diyoruz? Çünkü kim doğarsa doğduğu anda Allah Teala o kişiye ruhundan üfürür. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Ben diyor Allah Teala onun içine insanın içine ruhumdan üfürdüm. Biliyorsunuz ki bir insan bir fizik ceset bir de nefsten oluşmuştu. Ama Allah Teala insanın içine ruh üfleyerek bir üçlü haline getirdi onu. Fizik vücut, nefs ve ruhtan oluşan bir üçlü. Bu son derece önemli bir konu. Çünkü nefs baştan aşağı %100 afetlerle doludur. Ruh da baştan aşağı hasletlerle doludur. İşte Allah Teala'nın nefsten ve vücuttan oluşturduğu insana sadece afetlerle dolu olan nefsin tam zıttı olan tamamen hasletlerle donatılmış bir ruhu üfürüyor. Kendi ruhundan üfürüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın ruhunu üfürmesi söz konusu. Ne olur? Allah Teala üfürdüğü ruhu geri ister. Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. Diyor ki: "İrci'i ila Rabbike ey ruh, Rabbine geri dön." Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah Teala ruhun Allah'a geri dönmesini üzerine farz kılmış. Müzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Dünyada yaşarken Rabbine ruhunu mutlaka ulaştırmalısın diyor Allah Teala. İşte ruhun Allah'a ulaşabilmesi için bu ikinci kulluktaki olayın cereyan etmesi lazım. Başımızın üzerine mürşidimize tabi olduğumuz zaman devrin imamının gelmesi ve bizim ruhumuza senin Allah'a mülaki olma günün geldi, Rabbine geri dön demesi lazım. Bu olay gerçekleşiyor ikinci safhada ve ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Ayrılınca ne oluyor? Ruh Allah'a doğru 7 katlık bir yolculuğa çıkıyor. 28 basamaklık merdivenin 3. kademesinde, 1. kademede insanlar olayları yaşar. 2. kademede olayları yaşayanlar senede birkaç defa musibetlerle imtihan olunurlar. 3. kademede Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar
Onların arasından ayrılırlar. O noktadan itibaren o kişiler Allah'ın cennetine ehildir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler için ne yazık ki cehennem kesindir. Ve bunun için ruhun Allah'a ulaşması için kişinin mutlaka mürşidine ulaşması gerekir. Allah Teala evvela onu olgunluğu verecektir. Kalbine ulaşacaktır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Göğsünü şerh edecektir, yaracaktır. Göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Evvela kalbine %2 rahmet nuru gönderecektir. O kişinin zikir yapmaya başlaması üzerine. Farzlar da gelecektir ama onlar kalpte yer bulamazlar kendilerine. Henüz iman kelimesi yazılmadığı için. Ve kişinin kalbine Allah iman kelimesini yazacaktır. Yazdığı zaman yeni bir safha başlayacaktır. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi, Allah'ın kadından bundan sonra gelecek olan rahmet, fazl ve salavat nurlarının fazıllarına duyarlı olacaktır. Kalbe gelen bütün fazılları, nefsin kalbi karşıt manyetik alanın sahibi olduğu için kendisine çekecek ve biriktirmeye başlayacaktır. Öylece bu noktadan itibaren kişinin nefsinin kalbinde %7, %7 fazıllar birikmeye başlayacaktır. Nefsi emmare birinci gök katına ulaştıracaktır ruhu. Nefsin kalbinde %2 nurlanmayı ifade eder. %7. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame kişinin ruhunun ikinci gök katına yükselmesini ifade eder. Nefsi mülhime de Allah'tan ilham almaya başlanan noktada kişinin kalbine %7 daha nur birikimi gerçekleşmiştir. Ruh üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü gök katına ulaşması nefsi mutmainnededir. Kişi doyuma ulaşır nefsinin kalbi. Beşinci kademede Allah'tan razı olur. Altıncı kademede Allah da ondan razı olur. Birincinin adı radiye, ikincinin adı mardiyedir. Ve son kademe yedinci kat Allah'a vasıl olma kademesi. Tezkiye kademesidir. Nefsin kalbiyle alakalı bir kavram. Nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. İki de bunlar fazıl birikimidir. 7 defa %7 nur birikimi ruhun yolculuğunun temelini teşkil eder. Başlangıçtaki %2 nur birikimi ise kişiyi nefsinin kalbini %50'den fazla nurlarla donattığı için tezkiyeye ulaştırır. Nefsi tezkiye olmuştur. Yani nefsinin kalbindeki durum %51 nur birikimi o kişinin nefsinde gerçekleşmiştir. Sıfırdan %51'e ulaşmıştır Allah-u Teala'nın nurları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada ruh Allah'a ulaşmıştır ve kişi üçüncü kademe kulluğun sahibi olmuştur. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri bu olguyu tam olarak veriyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, yani emmare, levvame, mülhime kademelerini geçmiş, üç kademeyi, üç kat yükselmiş, dördüncü kat mutmainneye ulaşmış, mutmain olmuş, doyuma ulaşmış, Allah'tan razı ol diyor nefse ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Radiye ve mardiye kademeleri veriyor, beşinci ve altıncı kademeleri veriyor. Ve ruha sesleniyor, irci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ve sonucu söylüyor. Fethuli fi ibadi. Fizik vücuda kullarımın arasına gir diyor.
Fizik vücut ne zaman kişi nefsini tezkiye eder de ruhunu Allah'a ulaştırırsa fizik vücut o zaman Allah'a kul olur. O noktaya kadar Allah Teala'nın kişi sureta kuludur. Asli kulluk ancak ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla devreye girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fizik vücudun Allah'a kul olmasını ifade eder.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen de Allah'ın kuludur. Mürşidine tabi olan kişi de Allah'ın kuludur. Birincisi üçüncü basamakta, ikincisi 14. basamakta da hak eder. Ama kişinin gerçek anlamda Allah'a kul olabilmesi, üçüncü kullukta gerçekleşir. Ruh Allah'a ulaşır ve o zaman fizik vücut Allah'a kul olur. Çünkü nefsi Allah-u Teala'nın hitabı Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan ve Allah'a böylece ruhunu ulaştırmayı gerçekleştir. Ve bu noktada fizik vücudunda Allah'a kul olması söz konusu oluyor. Ruh Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman Allah-u Teala üçüncü kulluğu gerçekleştiriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi birinci kulluktadır. Mürşidine tabi olduğu zaman birincisi üçüncü kademe. 28 basamağın üçüncüsü. İkincisi mürşidine tabi oluyor. 14. basamak. Üçüncüsü ruh Allah'a ulaşıyor. Üçüncü defa kul oluyor kişi Allah'a. 21. basamak. Dördüncü kulluk fizik vücudun teslimiyle alakalı. Allah Teala diyor ki ve minen nasi ve devabi vel en'ami muhtelifun elvanuhu kezalik. Davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ve insanlardan innema yahşallâhe min ibâdihil ulema'u. Ama ancak Allah'ın kullarından ulema vardır, alimler. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. İnnemâ yahşallâhi min ibâdihil ulemâ. İnnemâ muhakkak ki vardır. Yahşallâhe Allah'a huşu duyanlar. Min ibâdihi Allah'ın kullarından. El ulemâ. Alimler. İnnallâhe azizün gafur. Allah muhakkak ki azizdir ve gafurdur. Burada Allah Teala dördüncü kulluktan bahsediyor. Bu fizik vücudun tesliminin huşusudur. Allah'ın katındaki ulema, fizik vücudunu teslim eden kişi yeni bir safhaya ulaşmıştır. Günde 18 saatten fazla zikretmektedir. Nefsinin kalbi %80'den fazla nurla dolmuştur. Artık ullelbap olmak için fazla bir şey kalmamıştır sıkıntısı. Önemli olan dik yokuşu tırmanmıştır kişi. Bu sebeple dördüncü kulluğa ehil oluyor böyle bir insan. Beşinci kulluk İsra suresinin 3. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Burada nefsin teslimi söz konusu. Allah Teala diyor ki İsra işte zürriyete men hamelna me'anuh. Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın zürriyeti yani onların soyunda olanlar. İnnehu muhakkak ki o kâne abden şekûra. Muhakkak ki o Nuh Allah'a şükreden
bir kul idi. Allah'a kulumun 5. kademesinde Allah Teala'ya şükretmek o kişinin kulluğunu ifade ediyor. Ne yapmış kişi? Üçüncü kullukta ruhunu Allah'a teslim etmiş. Dördüncü kullukta huşuya ulaşmış kişi. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kulluk. Mürşide ulaşıp tabiyet ikinci kulluk. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kulluk. Fizik vücudu teslim etmek dördüncü kulluk. Ama Allah'a şükretmenin üst boyuta ulaşması nefsin de teslimini içeriyor. Burası İhlas makamı. Burası Ulul-Elbab makamı. Kimdir Ulul-Elbab? Daimi zikrin sahipleri. Her kademe Allah-u Teala tarafından bir yeni bir kulluğun safhası olarak ifade buyuruluyor. Öyleyse bu noktada o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmişti ve de Allah'a fizik vücudu abd olmuştu. Böyle bir muhtevada kişinin nefsinin kalbi %80'den fazla nurla dolmuştur. Dik yokuşu aşmıştır. Güç olan teslimi gerçekleştirmiştir. Güç, en güç olan işi tamamladığı için Allah-u Teala'ya şükrü büyük ölçüde artmıştır. Bundan sonra kişinin ulaşacağı yer daimi zikirdir. Daimi zikrin sahipleri Ulul-Elbab adını alıyor. Allah Teala diyor ki Ali İmran 190 ve 191'de Li ulul-elbab yezkurunallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte onlar benim ulul-elbab kullarımdır diyor Allah Teala. Burada daimi zikrin sahibi olmak söz konusu. Kim daimi zikrin sahibi ise o ulul-elbab olmuştur. Yedi özelliğinde sahibi olmuştur. Bir, kişi daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Çünkü afet var olduğu sürece o afetler %7, %7, %7 yok olmuş kişinin nefsinden kalbinden zikrini arttırdıkça. Daimi zikre ulaşınca nefsin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Afetlerin tekrar kalbe girip yerleşmesi artık imkansızdır. Çünkü kalp Allah'ın nurlarıyla %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla tamamen dolmuştur. Öyleyse bu nokta o kişinin nefsinin kalbinin tamamen nurlarla dolmasını ifade eder. Bu kademede o kişiye Allah-u Teala 7 tane yer katını
Yani 7 tane cehennemi gösterir. Buna ilaveten zemin katta gene Ulul Albab makamında gösterilir. Zemin kattaki ana dergah Allah'a doğru ruhların yaptığı seyri sülukun, yolculuğun dergahı ana dergahtır. O dergah da gösterilir. Demek ki 7 tane yer katı yani 7 tane cehennem ve zemin kat burada Ulul Albab makamında gösterilir. Bu tamamlandıktan sonra kişinin artık daimi zikirdedir zaten. Bir noktaya ulaşması lazım. İşte o ulaştığı nokta ihlas makamıdır. Bütün sahabe ihlas makamına ulaşmıştı. Allah Teala Bakara 139'da diyor ki: Onlara deyin ki o kafirlere ve şirktekilere, müşriklere deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz ona karşı muhlisleriz. Onun için muhlisleriz. İhlas makamı son makam olan salah makamından bir evvelki makamdır. Burada kişinin özelliği Allah-u Teala'nın onu tövbe-i nasuha davet etmesidir. 6. kulluğun özelliği tövbe-i nasuh sahibi olmasıdır kişinin. 5. katın özelliği kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. 4. katın özelliği kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesidir. 3. katın özelliği kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesidir. 2. katın özelliği kişinin irşat makamına ona tabi olarak teslim olmasıdır. 1. katın özelliği zemin katın özelliği diyelim. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Öyleyse bu muhtevada 7 tane gök katı söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, müşriye tabiyet 2. safha, 3. safhada ruhun 7 tane gök katını aşması söz konusudur. Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Bu ruhun teslimidir. 4. safhada fizik vücudun teslimi, 5. safhada nefsin teslimi vardır. 6. safhada tövbe-i nasuh yaparak ihlas sahibi olmak, halis olmak söz konusudur. Muhlis, halis olan demek. Yani her türlü negatif muhtevadan arınmış manasına geliyor. Ve son makam 7. kulluk kişinin salih makamına ulaşmasıyla tahakkuk eder. Burada kulluk müessesesi Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediyor: Ve lekad ketebna fizzeburi min ba'diz zikri Ennel arda yurisuha ibadiyet salihun. Ve dekat andolsun ki ketebna biz yazdık diyor Allah-u Teala. Fiz zeburi zebura min ba'di zikri. Zikirden sonra yani Tevrat'tan sonra biz zebura yazdık diyor. Ennel arda muhakkak ki ardı dünyayı yurisuha varis kılacağız. İbadiyet salihun. Salih kullarımıza.
Öyleyse yedinci makam, yedinci kulluk salihlere aittir. Kimdir salih makamının sahibi? İhlas makamına Allah'a muhlis kul olarak sahip kılınmış, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe etmiş kişi ancak o salih makamının sahibi olabilir, salihlerden olabilir. Bunu gerçekleştirdikten sonra kişi salih makamında kademeleri aşacaktır. Birinci kademede, salih makamının birinci kademesinde o kişinin Allah-u Teala günahlarını ikinci defa örter. İkinci kademesinde ona salah nuru verir. Artık o kişinin başının üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Bu o kişinin salihlerden olduğunu gösterir. Yani nefsini de Allah'a teslim etmiştir bu kişi. Önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ve bu noktada kişinin evvela günahları örtülür. Sonra ona salah nuru verilir. Sonra o örtülen günahları üçüncü kademede sevaba çevrilir. Dördüncü kademede Allah onun iradesini de teslim alır. Artık iradesi bağlanmıştır. O güne kadar daimi zikrin sahibi olan kişi artık daimi zikrin sahibi değildir. Bundan sonra iradesi olmadığı için onun zikir yapması söz konusu değildir. Daimi zikri kalbinde her an hisseder ama zikri yaptıran artık onun iradesi değildir. Külli irade devreye girmiş ve zikri o devam ettirmiştir. Onun için artık o bir zikir değildir. Bir tesbih hüviyetine girmiştir zikri kişinin. İşte bu, o kişinin bu hedefe varmasını ifade eder. İradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve Allah-u Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını teslim etmiştir. Bütün sahabe bildiğiniz gibi irşat makamının sahipleriydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun,

Kur'an kavramlarından birinci konumuz Allah'a abd olmak, kul olmak burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bir büyük zevki, bütün boyutlarıyla yaşamak demek sevgili kardeşlerim. Bu bize her zaman sonsuz bir huzur veren bir müessese. Hamdolsun ki sizlerle bir defa daha birlikteyiz. Kalp kalbe gönül gönüle bir beraberlik. Konumuz mu? İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'imizde 3 yakin kademesi var. Ve Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e de ondan evvel İncil'e de ondan evvel Tevrat'a da koyduğu 28 basamaklık bir dizayn söz konusu. Bu dizayn Hazreti İbrahim zamanında gerçekleşmiş. Ondan evvel Hazreti Nuh zamanında gerçekleşmiş. Ondan evvel Hazreti Adem zamanında gerçekleşmiş. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar neyi yaşamışlarsa bu saydığımız bütün peygamberler aynı şeyi yaşamışlar. Son peygamber olan, son nebi olan, nübüvvetin mührü olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesiyle beraber aynı şeyi yaşamış. İlmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini. Ve 28 basamaktan oluşan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, bu 28 basamak ilmel yakini de, aynel yakini de, hakkul yakini de ihtiva eder. Birinci basamak, olayları yaşarsınız, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirirsiniz ve olaylara karşı tavrınızı ortaya koyarsınız, herkes koyar. Ama burada ayrılırsınız. İnsanlar vardır, Allah'a ulaşmayı dilerler, bundan sonraki basamağa geçerler. İnsanlar vardır, Allah'a ulaşmayı dilemezler, bu basamakta kalırlar. Ama Allah Teala onları da seçer. Hem Allah'a ulaşmayı dileyecek olanları seçer, hem de Allah'a ulaşmayı dileyecek olmasa bile Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi seçer. Olmadıkça, ne olmadıkça? O kişi kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine

mani olan bir kişi olmadıkça. Sadece başka insanların Allah'a ulaşmayı dinlemelerine mani olanlar, onlar seçilmezler. Allah Teala bu konuda diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları Allah'a ulaştırır. Burası seçim basamağı. Seçilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri bünyesinden çıkaracak olanlardır. Seçilenlerin de %90'ı Allah'a ulaşmayı dilemezler. %90'dan fazlası, küçük bir kesim, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Dilerlerse ne olur? Sevgili kardeşlerim, dilerlerse cehennemden cennete dönüş yaparlar. İlk iki basamaktakiler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an, o kişi kendisine tebligat yapılmış olan kişidir. Ve bu tebligatı kabul etmiş olan kişidir. Yani tebliğ ve kabul olayı kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle noktalanan bir başlangıç noktasıdır. Mutlaka birinci kat cenneti ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından işitilir, bilinir, bilinir ve görülür. Bu kişi bu noktadan sonra Allah Teala onda tecelli edecektir. Onun kör sarı dizisi olan bu kişinin irşat makamını gören, işiten ve idrak eden birisi, irşat makamını ve söylediklerini gören, işiten ve bilen birisi, idrak eden birisi olacaktır. İşte ilmel yakin burada başlamıştır sevgili kardeşlerim. Bu insanlar bu noktada ilmel yakinin başlangıç kademesindedir. Onlara Kur'an kıraat olunur ve onlar irşat makamını bir makam olarak görürler, bilirler ve işitirler. Ve Allah Teala bu sırada onlara furkanlar verir ve verdikleri furkanlar karşılığında bu gözlerin, kulakların, kalbin görme, işitme ve idrak etme hastalarının açılması, kalbe ifat konulması, derece kazanmasını temin eder kişinin. Kaybettiği bütün dereceleri örtülür. Bütün kaybettiği dereceler örtülür. Yani kazandıkları, kaybettiklerinden daha fazla olan bir noktaya ulaşır kişi. Bu noktada birinci kat cenneti elde etmiştir. Ve de artık gören, işiten ve idrak eden olduğu için kendisine verilen ilmi yavaş yavaş algılamaya başlamıştır. Kişi ilmel yakin kademesindedir. Bu başlangıç hüviyetinde kişi uzun süre durmaz. Mürşidine ulaştığı zaman asıl öğretim başlayacaktır. Bu noktadan sonra burası üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasına tecelli ediyor. Beşinci basamakta kişi görmeye, altıncı basamakta işitmeye, yedinci basamakta idrak etmeye başlıyor. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Ve diyor ki Allah Teala فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْد۪ي قَلْبَهُ. Kim Allah'a amin olursa, ulaşmayı dilerse Allah onun kalbi, onun kalbine ulaşırız diyor. Ben onun kalbine ulaşırım diyor. Ne yapar kalbimize ulaştığı zaman? Ne yapacağını söylüyor. Enam suresinin, Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde. Nasıl diyor çorak topraklar yağmura
huşu duyarlarsa, kalpte Rahman'a huşu duyanlara da diyor, yani kalpteyken Rahman'a ulaşmayı dileyenlere, huşu duyanlara Allah Teala onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kaf 33 ile Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmadan evvel kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmişti. Burada da 10. basamakta da o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar diyor. Şerh eder, İslam için, Allah'a teslim olması için onun göğsünü yarar diyor Allah Teala. Şerh eder diyor. Kim? Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, İslam'a açar. O kişinin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim olması için göğsünü yarar. Çünkü açılan göğüsten içeriye, yarılan göğüsten içeriye kalbe bir yol açılır. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurlar bu yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşacaktır. Nitekim bu noktadan sonra kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle faz isimli sadece iki nur gelir. Bu iki nurdan rahmet ve faz nurlarının ikisi birden kalbe kadar ulaşır. Ama kalbin içine sızabilen rahmet nurudur. Ve Allah Teala Zümer 22'de göğsünden Allah Teala'nın kalbine nur yolu açtı ve kalbine nur gönderdiği kişinin kalbiyle diyor, kalpleri kasiyet bağlamış insanların, zikir sebebiyle kalpleri kasiyet bağlamış insanların kalbi aynı durumda olur mu diyor. Onların kalplerine Allah'ın göğsünü yararak, göğsünü şerh ederek, İslam'a açtığı göğsünü şerh ederek kalbine nur gönderdiği kişi diyor. Kalpleri kasiyet bağlamış olan, kararmış olan kişiyle aynı olur mu diyor Allah Teala. Burada kalbine nurun girmesi kişinin söz konusu. Burası on birinci basamak. Ve kişinin kalbine giren nurlar %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin, bu zikir sebebiyle haktan indirilen şeyle, bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, rahmet nuruyla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte bu giren nurların %2'yi bulduğu nokta, o kişinin huşu sahibi olduğu nokta. Ne olur huşu sahibi olursa kişi, o kişi mürşidini Allah-u Teala'dan sorar. Ve Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılmıştır Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesiyle. Diyor ki Allah-u Teala يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُتَّكُ اللّٰهَ وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah Teala'dan. Kişi hacet namazını kılıyor ve istiyor Allah Teala'dan mürşidini. Ve mürşide ulaşıyor. İlm-i Yakin'in birinci kademesi o kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip de kalbinin, kulağının, gözlerinin açılması, görmesi, işitmesi ve idrak etmesiyle başlar irşat makamını, ama henüz buna ehil olmamıştır. Bu bir ilmel yakinin başlangıcıdır.
kişinin kalbine Allah-u Teala ihbatı koyuyor anlayabilmek için. Burası Hac suresinin 53. ve 54. ayetlerine göre o kişinin kendilerine ilim verilenlerden biri olduğunu ifade eder. O kendilerine ilim verilenlerin kalplerine ihbat konulduğunu söylüyor Allah-u Teala orada. Ve o kalplerine ihbat konulanların kendilerine ilim verilenler olduğundan bahsediyor. Onların da Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğu kalın çizgilerle ifade buyurulmuş. İrşad makamının da hak denilen sözlerin sahibi olduğunun o kişi tarafından idraki söz konusu. İşte 12. basamakta kişi huşu sahibi olmuştur ve bu kişi mürşidini Allah'tan talep etmek yetkisinin sahibi olmuştur. Çünkü sadece huşu sahipleri için Allah Teala onların mürşitlerini göstereceğine dair söz vermiş. Diyor ki Bakara 45 ve 46'da Estaînu bis sabri ve salati innehu lekebîretun ilâ'l hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Kebiretün büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Yani huşu sahiplerine Allah talep ettikleri zaman mürşidini gösterir diyor Allah Teala. Kim onlar? Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Onlar Allah'a milaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklarına, ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar için geçerli. Onlara mürşitlerini gösterecek Allah Teala ve gösterir. Bu nokta kişinin huşu sahibi olduğu noktadır. Birinci huşudan sonra ikinci huşunun sahibi olduğu noktadır. Ve kişi mürşidine ulaşmak üzere hacet namazını kılar. Allah Teala'da verdiği sözü mutlaka yerine getirir. O kişiye mürşidini gösterir. Kişi gidip mürşidine tabi olur. İşte tabiyetle birlikte İlmel yakin daha önemli bir noktaya ulaşır. Tabiyet. Bu tabiyetle birlikte ne olur? Kişi Allah-u Teala'dan ard arda tabiyetle birlikte tam 7 grup nimet alır. 1. O kişinin kalbinin içine iman yazılır. 2. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. Mücadele 22. Allah Teala buyuruyor. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. 2 oldu. Bu gelen ruh 15. ayet-i kerimesinde Mümin suresinin ne yapar? Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişinin yevmi talakının geldiğini ihtar etmek için diyor. Geldiğini söyleyerek o kişiyi uyarması için diyor. Yevmi talak Allah'a milaki olma günü. Allah'a geri dönme günü. Dereceleri yükselten Allah diyor. Orada tabiyet gerçekleştiği zaman kişinin dereceleri yükseliyor. Nasıl yükseliyor? Allah onun günahlarını sevaba çeviriyor. Birinci olay kişinin kalbine iman yazılmasıydı. İkinci olay devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesiydi. Üçüncü olay o kişinin
derecelerinin sevaba, günahlarının sevaba çevrilmesi. Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde, 69. ayet-i kerimesinde bahsettiği cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra bahisle diyor ki, ama kim tabi olur da, yani mürşidine tabi olur da mümin olursa, kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihat, nefsi ıslah edici ameller nefs tezkiyesine başlarsa, Allah onların bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. Aynı zamanda sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın bir başka nimeti daha var. O kişiye Allah-u Teala normal standartlarda her bir günah için bir derece yazdırırken, bir derecelik günah için, bir derecelik sevabı için 10 katını verir. Bütün insanlar için bu geçerlidir. İnsanlar böylesine torpilli. Ama mürşidine tabi olduktan sonra bir kişi, o 10 kat 100 kat oluyor. Kişinin ruhu zemin kattayken ve birinci kattayken 100 kat, ikinci kattayken 200 kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlardayken 700 kata kadar yükseliyor bu müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın insanlara nasip ettiği şey, hem o kişiye bir 10 verirken bunu bire 700'e kadar çıkarmak, hem de o kişinin günahlarını sevaba çevirmek. Onun için Allah-u Teala o devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gittiği dergâhta dereceleri yükselten Allah diyor. Ve arşın sahibi olan Allah diyor. Buradan muradı da o gelenin arşın sahibi olmakla alakalı olan kesimi. Gelen ruhun, Allah'ın katından gelen ruhun arşın sahibi olmakla alakalı kesimi. Nebe suresinin 39. 38. ayet-i kerimesinde bir tövbe merasiminden bahsediyor Allah Teala. Ve o merasimde insanların arş-ı tutan meleklerin orada olduğunu, onların etrafındaki kişinin, devrin imamının da orada olduğunu söylüyor Allah Teala. Sonra diyor ki, sadece Allah'ın kendisine izin verdiği kişi, yani şefaat izni verdiği kişi konuşur ve sevap söyler diyor. Ne diyor? Senin günahların sevaba çevrildi diyor. Sevap söylüyor. Kişinin günahları orada sevaba çevriliyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Sonra nefs tezkiyesine başlıyor. Nasıl? Zikir yapmaya başlıyor nefs, fizik vücut. Fizik vücut nefsi infak ediyor. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını, göğsüne kadar gelen bu nurları, göğsünden geçen yarıktan, göğsünden o yarıktan geçerek kalbine, nefsin kalbine ulaştırmasını sağlıyor fizik vücut. Fizik vücut zikri yapan, infak eden o, infak olunansa, nafakayı alansa nefs. İşte o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı giriyor nefsin kalbine. Nefsin kalbinde yerleşmeye başlıyor neler? Fazıllar. Kalbe giren fazlın elektrik manyetik alanıyla Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı ters kutupları ifade ettiği için gelen bütün fazıllar iman kelimesine ulaşır, onun etrafında birikmeye başlar, yapışır iman kelimesine ve manyetik alan var olduğu sürece de oradan asla ayrılmazlar. Kalbi bırakıp giden karanlıklar zikir bittikten sonra geri döndükleri zaman kalbe, kalpte orasını artık işgal edemezler. Bu fazılların işgali ilk %7'yi bulduğu zaman ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. Mürşidine ulaştığı anda kişi ruhu vücudunu terk eder, o mürşidin dergahına gider. Sonra da o dergahtan devrin imamının bulunduğu ana dergaha ulaşır. Seyr-i sülük ana dergahtan başlar.
Anadergâh'tan bütün gök katlarına ayrı ayrı çıkılacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve burada kulun aldığı nimetler, nefs tezkiyesine nefsin başlaması, zikirle nefsin kalbine nurların yerleşmesi yani, fizik vücudun afetler azaldığı için nefsin kalbine giren afetlerin miktarı giderek azalıyor. Çünkü nefsin kalbi fazıllar tarafından işgal edilmiş durumda. Devamlı daha işgal büyüyor. Büyüdükçe afetler azalıyor. Nefsin afetlerle savaşması da kolaylaşıyor. Nefs güçleniyor afetlere karşı. Fizik vücut da güçleniyor. Afetler azaldıkça fizik vücudun hareket kabiliyeti genişliyor. Allah'ın emirlerini daha çok yapmaya başlıyor. İrade de güçleniyor. Nefsin afetlerine karşı savaş veren irade, nefsin afetlerinde hiçbir problem karşılaşmıyor. Giderek nefsin afetlerine karşı daha güçlü oluyor. Ve böylece kişi Allah-u Teala'dan 7 tane nimet almış oluyor. Kalbine iman yazılması, 1. Devrin imamının kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi, 2. Ruhun Allah'a doğru yola çıkışı, 3. Nefsin nefs tezkiyesine başlaması, 4. Fizik vücudun güçlenmesi, 5. İradenin güçlenmesi, 6. Ve kişinin derecelerinin hem günahları sevaba çevrilerek hem de 1'e 10'dan 1'e 100'e 1'e 700'e kadar çıkarılmak suretiyle derecelerin kazancının artması. Böylece nefs tezkiyesi başlıyor. 14. basamakta nefs tezkiyesi başlar. Nefsin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru girmişti. Gök katları her %7 fazl birikiminde bir kat yükselmekle gerçekleşir. Kişi nefs tezkiyesine devam eder. İlmelekin seviyesi nefs tezkiyesi boyunca devam edecektir. Mürşidine ulaşmıştır kişi, artık kendisine ilim verilenlerdendir. Bu noktada nefs tezkiyesine paralel olarak her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı yükselecektir. İlk %7 nur birikimi nefse emare ile ifade edilmektedir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberruhu nefsi innen nefse le emaretin bis sui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi veraat ettiremem çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ve tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsi emare müessesesi birinci gök katına kadar devam eder. Kişinin ruhu ikinci gök katına ulaştığı zaman nefsi levame oluşur. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime felâ uksumu bin nefsi levameti. Hayır, öyle değil. O levame nefse kasem ederim ki diyor Allah Teala. Nefsin kalbindeki fazıllar %14 oldu. 2 defa %7. Üçüncü defa %7 nur birikimi, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 7. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha 8. ayet-i kerime, o nefse takvası da fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Takvayı ilham eden Allah, Allah'ın ilhamı geliyor kişiye. Ve burada kişinin ilmi Allah'tan ilham da gelmeye başlayınca daha çok artacaktır. 4. gök katına %28 fazılla ulaştığı zaman kişi ruhu da 4. gök katına ulaşmıştır. Ulaştığı için %28 olmuştur. %28 olduğu için ruh 4. gök katına ulaşmıştır. Nefsi mutmainne. Ela bi zikrullahi tatmainul kulübe. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ruh 4. kata ulaşıyor burada. 5. ve 6. katlar nefsi mardiye ve nefsi radiyedir. Radiye ve mardiyedir. Nefsi radiye 5. gök katını, Allah'tan razı olduğunu gösterir kulun. Nefsi mardiye Allah'ın da kulundan razı olduğunu gösterir.
altıncı gökyüzünü ifade eder. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyeh buyuruyor Allah Teala. Fecr 27-28-29. Diyor ki ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Rabbine geri dön. Ey ruh. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, nefsin kalbinde %2 rahmet başlamıştı yerleşmeye. Sonra yedi defa %7 fazla birikimi, %49 eder, iki daha %51. Kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi tamamlandığı zaman yedinci kata yükselen ruh yedi tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşınca kişi Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamağa, Allah'ın zatında yok oluş da hemen arkasından gerçekleşir. 22. basamağı oluşturur. Burası fena fillah makamıdır. Allah Teala ilim standartlarını Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Kema erselna fikum resulen minkum yetlu aleykum ayetina ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Allah Teala diyor ki bir evvelki ayette Allah Teala baştan üzerine verdiği bir nimetten bahsediyor. Bir Allah Teala'nın nebisini bir nimet olarak vermiş. Sahabeye hitap ediyor. Size de diyor bir nimet olmak üzere başınızın üzerine sizin aranızdan bir Resul, Peygamber Resul gönderdik diyor, irsal ettik diyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye, okusun ve anlatsın diye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Ne oldu? 14. basamağa kadar 7. basamaktan 1. kesim oldu. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti, okunup anlatılması kişi ilmel yakinin içinde. Ve tezkiye kademesinde de ilmi kişinin giderek büyüyor. İlmel yakini ruhunu Allah'laştırana kadar artarak devam ediyor. Ve ruh Allah'a ulaştığı zaman ilmel yakin kademesi sona eriyor. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Fena fillah makamı. İşte Allah'ın zatında fani olmak, fena, ifna olmak, yok olmak, fi içinde, Allah'ın içinde yok olmak. Fena fillah makamı. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Allah Teala nefsinizi tezkiye etsin deyince bu noktanın bütününü ifade ediyor. Ruhun Allah'a ulaşması Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde son tezkiye kademesiyle anlatılıyor. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendisi için yapar. Çünkü ezelde Allah'a yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Geri dönerek Allah'a ulaşır. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Âl-i İmran 14. Vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Ve Nebe suresi 39. ayet-i kerime Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder.
ve kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah o kişinin ruhunu, o kişinin ruhunu, o kişinin ruhuna Allah me'ap olur, sığınak olur diyor. İşte ruh me'aba ulaşmıştır. Burası fena filan makamı, ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Velayet kademelerinin birincisidir. İlmel yakin burada tamamlanmıştır. Artık velayet başlamıştır. Velayet müessesesi daimi zikre ulaşıncaya kadar, yani aynel yakine ulaşıncaya kadar geçilmesi lazım gelen bir köprü gibi düşünülmelidir. Fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı, yani fizik vücudun teslimi makamı, bu dört tane muhtevayı ifade eder. Kişi henüz aynel yakın olmamıştır ama ilmel yakinde ruhu Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olduğu zaman tamamlanmıştır. İlmel yakinle aynel yakin arasındaki bu müessese, bu dört makam, ilmel yakinin devamını ifade eder. Aynel yakinin de yakın gelecekte gerçekleşeceğini ifade eder. Allah yolunda bir gayretin sahibidir kişi. Bu gayretinin bir neticesi oluşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, beka makamı o kişiye Allah Teala'nın katında bir taht verilmesini ifade eder. Enam suresi 127. ayet-i kerime onlara Allah'ın katında yurt verilir diyor Allah Teala. Allah'ın katında teslim yurdu vardır deniyor. Allah'ın indinde, Allah'ın içinde değil, Allah'ın indinde indi ilahideki tahtlara sahip oluyor kişi. Beka makamı orada baki oluyor. Bu makama beka billah diyor, deniyor. Beka, baki olmak, bi ile Allah, Allah ile birlikte baki olmak. Ruhun Allah'ın katında Allah ile baki, birlikte olması, tahtın sahibi olduğu için orada gölgesinin görünmemesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Mehdi Aleyhisselam'ın da gölgesinin görülmemesini oradaki gölgeyle buradaki gölgeyi birbirine karıştırmışlar. Orada indi ilahide Mehdi Aleyhisselam'ın gölgesi görünmez. Tahtın üzerindekilerin hiçbirinin gölgesi görünmez. Ama bu dünyada değil sevgili kardeşlerim. Orada indi ilahide, şu anda da Mehdi Aleyhisselam'ın indi ilahide namaz kıldırırken gölgesi kimse tarafından görülemez. Orada baki olanların hepsinin gölgesi görülmediği gibi. Beka makamı böylece aşılınca kişi züht makamının sahibi olacaktır. Ölçüsü o kişinin zikrinin günün yarısını aşması. Allah Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki kardeşleri için Yusuf'un, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme çok ucuz bir fiyatla sattılar diyor. Züht bir şeye değer vermemek anlamını taşıyor. İşte bu negatif züht'tür. Pozitifi kişinin günün yarısından daha fazla olan zamanını Allah'ı zikretmeye harcaması halidir. Pozitif züht bu konuda bir bütünü oluşturur. Günün yarısından daha fazla her gün zikredebilen kişi zahit olmuştur. Zahit olmak bir lokma bir hırka zihniyetinin sahibi olmak manasına gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'deki zahit olmak kişinin zikrinin günün yarısından daha öteye ulaşması halidir. Bu hal kişinin nefsindeki afetleri giderek azaltır. Öyle bir nokta gelir ki kişinin nefsinin kalbindeki haslet fazıllar
rahmetle birlikte %81'e ulaşır. O zaman fizik vücut da Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete girer. Burası köprünün sonudur. İlmel yakinle aynel yakini birbirine bağlayan köprünün sonudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, köprünün üzerinde fena makamı var, beka makamı var, züht makamı var, muhsinler makamı var. Allah Teala muhsinler için diyor ki Nisa 125'te femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. O kişi hanif olarak bunu yapmıştır diyor. Fizik vücudun teslimi fena, beka, züht ve muhsinler makamı ile dört makam, velayet makamlarının, evliyalık makamlarının bu dört tanesi ilmel yakinin bitiş noktasına ulaşan bu kişileri dört kademe ileri götürmüştür. Ruhunu alalaştırdığı anda ilmel yakin sona ermiştir. Bundan sonraki kademede kişi ilmel yakinle aynel yakin arasında ikisinin de özelliklerine sahip bir özellikle yaşar. Aynel yakinin özelliklerinden bir tanesi kalp gözünün açılmasıdır veya kalp kulağının açılmasıdır. Bu dört makamın içinde kalp gözü açılabilir, kalp kulağı da açılabilir kişinin. Aynel yakinin özelliği kalp kulağı ve kalp gözünün açılmamış halidir. Bu dört makamda açılmayabilir de. Öyleyse kalp gözünün ve kalp kulağının açıldığı hikmet kademesine ne zaman ulaşırız? Daimi zikirde ulaşırız. Kim daimi zikrin sahibi olursa o hikmet kademesine ulaşmıştır. Öyleyse hikmet kademesine ne zaman ulaşıyormuşuz? Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman. Hikmet kademesi 7 tane özellik taşır. 5 ve 2. 7 tane özellik taşır. 1. O kişi daimi zikirdedir. 2. Bu sebeple o kişinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Çünkü zulmet kapısı daima kapalıdır. Rabbani kapı ise, rahmet kapısı ise açıktır. Kişi daimi zikirde olduğu için sonsuz bir şekilde Allah'ın nurları kalbe girer. Kalp devamlı pırıl pırıl aydınlıktır. 3. özellik, o kişinin kalp gözünü Allah-u Teala açmıştır. 4. özellik, kalp kulağını da açmıştır. Kalp gözüyle o kişiye dilediği şeyleri gösterir Allah-u Teala. O kişinin kalp kulağına da Allah-u Teala dilediği şeyleri kelime kelime ulaştırır. O kişi Allah-u Teala'nın söylediklerini işitir ve gösterdiklerini kalbiyle görür. İşte bu enfüste Allah'ın gösterdiklerini görmektir. Burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Ulu'l-Elbab makamı hikmet makamıdır. Hikmet aynel yakinin başlangıç noktasıdır. Aynel yakin burada başlar. Kişi bu dört tane vasfın ötesinde Allah ile devamlı konuştuğu için ehli tezekkür vasfını kazanır. Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayır olur. Çünkü hayır, derecat kazandıran bir işlemi yapan kişi hayır kazanmaktadır. Bu kişi ise daimi olarak hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayır olur. Allah Teala diyor ki kime hikmet verdiyse Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verdiyse o büyük hayır sahibi olur diyor. Gerçekten kesintisiz bir hayır sahibi oluyor kişi ölünceye kadar. Sonra sonuncu faktöre gidiyoruz. Kişi ehli hüküm oluyor, hikmet ehli oluyor. O kişi karar merci olarak vazifelendirildiği zaman ister hakim olsun, ister hakem olsun,
Her ikisinde de mutlaka Allah'a sorarak karar verecektir. Yanlışlık olmaz hükümlerinde. O kişi ehli hikmet olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığında 28 basamaktan hangisinde olduğunu kişi hemen görür. Öyleyse 22. basamakta kişi ruhunu Allah'ın zatında yok eden birisidir. Fena filah makamıdır. 23. basamak beka makamını ifade eder. 24. basamak süt makamını ifade eder. 25. basamak fizik vücudunun teslimini ifade eder. Muhsinler makamını ifade eder yani. Ve köprü fizik vücudun teslimiyle sona erer. Hikmet makamı başlar. Şimdi bakalım ne diyordu Allah Teala Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinde? Size kitap öğretsin diye diyordu. Önce Allah Teala size de sizin içinizden bir resul göndermiştir. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye bir 14. basamağa kadar. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye 15. basamaktan 21. basamağa kadar 21. basamağa kadar. Buraya kadar ilmel yakin devam eder. 22. basamaktan itibaren 4 tane makam geçer. Fena, beka, zühd, muhsinler. Size kitabı öğretsin diye. Size kitabı öğretsinden muradı Kur'an-ı Kerim'in 4 tane ruhunun öğretilmesidir. Birinci ruh fena makamında, ikinci ruh beka makamında, üçüncü ruh zühd makamında, dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir. İlmel yakin bitmiştir, aynel yakin başlamamıştır. Ama iki özellik de bu makamlarda görülebilir. Bu sebeple köprü hüviyetindedir. Ve kişi daimi zikre ulaştığı zaman hikmetin öğretilmesi faslına geçilir. Kitabın dört ruhunun öğretilmesi bitmiştir. Beşinci ruh ulul-elbab makamıdır. Ulul-elbab makamı daimi zikirdir. Hikmet kademesidir. Ve aynel yakin ifade eder. Çünkü kişinin kalp gözü mutlaka açılır. Ve görerek tahkiki iman başlar. O noktaya kadar kişinin gözleri gaybı görecek bir özelliği taşımıyordu. 21. basamaktan sonra böyle bir imkan verilebilir. Ama kişi hikmet sahibi olmamıştır. Sadece gözü açılmıştır. Veya kalp kulağı açılabilir. O da mümkündür. Ama hikmet sahibi olmamıştır. Hikmet sahibi olan kişi mutlaka daimi zikrin sahibi olmak durumundadır. Ulul-elbab kimdir? Daimi zikrin sahibidir. Ulul-elbab makamının sahibi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir kişinin nefsinin kalbini %100 Allah'ın nurlarıyla doldurur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a şükredecek ne kadar çok şeyimiz var, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey en güzel standartlarda. Ve ulul-elbab makamında kişi bu dört tane ruha girdikten sonra hikmetin birinci kademesine ulaşır. Bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmuştur. Bu sebeple ulul-elbab diyor Allah Teala. Li ulul-elbab yezkurullaha kıyamen kuden ve ala cunubihim. Ulul-elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bu noktadan sonra kişi ihlas makamının sahibi olacaktır. İrşad olacaktır. Aynı zamanda hem irşad olmuş hem de muhlis olmuş olacaktır. İkisi de aynı makamdır. 26. basamak.
Ulu'l-elbab makamında o kişiye 7 kat yerler gösterilir. İhlas makamında 7 kat gökler gösterilir. Ve 7. gök katının en son, en üst noktası olan Sitedin Müntahayı kişi gördüğü anda kalp gözüyle o kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh nasıl kişi mürşidinin karşısında bir tövbe yapmışsa, mürşidin söylediklerini tekrar ederek, Allah'ın karşısında da Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirir. Bu, ihlas makamının tamamlandığını, salah makamının birinci kademesine ulaşıldığını gösterir. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişinin günahlarını burada da örtecektir. Arkasından o kişinin başının üzerine salah nuruna verecektir. Artık kişi salah makamındadır. Arkasından da o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirecektir. Bu sevaba çevirme işlemi tamamlanınca o kişi hakkül yakinin sahibi olacaktır. İrşad makamına irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilecektir. Burası bir hakkın takvanın sahibi olunan yerdir. Kişi Allah'ın irşad makamının sahibi olmuştur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe buraya da ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin buraya ulaştığını ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse sahabe ister ensar olarak var olsun, ister muhacirin olarak, her ikisine de tabi olunmuş, tabi olanların adları tabi'in. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte bu hikmetin ötesidir. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde size kitap öğretsin, ilmel yakin ve ilmel yakinden sonraki dört kademe kitap, ilmel yakinden sonraki dört kitap, dört kademe Kur'an'ın fena, beka, züht ve muhsinler makamındaki Kur'an'ın dört ruhu. Size hikmet öğrensin, ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamının dört kademesi. Hikmetin de ötesini öğretsin, o da salah makamının beşinci kademesi, hakkül yakin kademesi, kişinin irşat makamına tayini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ilmel yakin kademesi Allah'ın sizin üzerinizdeki tesiriyle başlıyor. Gören, işiten ve idrak eden olduğunuz noktadan itibaren ilmel yakin başlangıç kademesindesiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman artık ilim verilenlerdensiniz. Gene ilmel yakindesiniz. 21. basamakta, 22. basamak, 21. basamakta ilmel yakin sona erer. Dört kademe geçersiniz köprü üzerinden. Hakkül yakine ulaşırsınız daimi zikirde. Orası da söylediğim kademeleri ihtiva eder. Ve kişi böylece muhteşem bir dizaynın sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hakkül yakin herkese nasip olan bir kısmet değildir. Ama Allah Teala herkesin o hedefe ulaşmasını farz kılmıştır. Ve bütün sahabe, sahabe dediğimiz münafıklara değil asla, sahabenin hepsi bu makama ulaşmıştır. Öyleyse hepinizin ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakın kademelerinin hepsini tamamlayarak irşat makamına tayin edilmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, El-Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri beraber kıldı. Bu akşam sizlere inşallah irşat ve mürşit konularını anlatmak istiyorum. Rüşt kelimesi bu müessesenin kökünü teşkil eder. Raşit kelimesi de aynı kökten gelir. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine baktığımız zaman iki tane yol görürüz. Bir, rüşt yolu. İki, gay yolu. Rüşt yolu, irşat yoludur. Rüşt yolu, Allah'a teslim yoludur. Gay yolu da şeytana teslim yolu. Rüşt yolu, mutlak bir cenneti, gay yolu, mutlak bir cehennemi sergiler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, A'raf suresi 146 ve 147. ayet-i kerimeler. Allah-u Teala buyuruyor. Se'asrifu an ayetiyellezine yetekebbürune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külli ayetin la yu'mini biha. Ve in yerev sebiler rüşdi yettehuzuhu sebila. Ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila. Ve in yerev sebiler rüşdi, la yettehuzuhu sebila. Ve in yerev sebilel gayyi, yettehuzuhu sebila. Zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Ve lezine kezzebu bi ayatina ve likâhil ahireti habitat amalim. A'raf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde Allah Teala diyor ki o insanları ayetlerimizin gerçek anlamını anlamaktan çevireceğim ki onların anlamalarına engel olacağım ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlardır. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler, inanmazlar. Bütün mucizelerini görseler, inanmazlar. Ne derler? Derler ki bu apaçık bir sihirdir. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman, insanı rüşte, irşada, teslime ulaştıracak yolu gördükleri zaman, o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine

Nedir? Ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri sebebiyledir. Yalanlamaları, tekzip etmeleri sebebiyledir. Kim ayetlerimizi tekzip ederse, yalanlarsa ve ahireti yalanlarsa, ahirete ulaşmayı, yani sonraki güne, sonraya, ruhu Allah'a ulaştırma noktasına ruhu Allah'a ulaştırılacağı zamana ruhun Allah'a ulaştırılacağı, hayattayken ruhun Allah'a ulaştırılacağı güne ulaşmayı inkar edenler, o günü inkar edenler, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyenler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Görüldüğü gibi Araf 147-146 iki tane yoldan bahsediyor. Rüşt yolu, irşada ulaştıran yol, Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslime ulaştıran yol. İkincisi de gay yolu, cehennemdeki gay kuyusuna ulaştıracak yol. Cehenneme ulaştıracak yol, şeytana ulaştıracak yol. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. La ikrahe fiddini kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Dinin içinde zorlama yoktur. İrşad yolları ile gay yolları, irşad yolu ile gay yolu tebeyyün etmiştir. Birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İrşad yolu söz konusu olan yol, Allah'a ulaştıran yol, ruhu Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakim. Sonra fizik vücudun sırat-ı müstakimi, sonra nefsin sırat-ı müstakimi, sonra iradenin sırat-ı müstakimi. Hepsi rüşt yolunun birer ayrı varyasyonu. Hepsi rüşt yolunun ayrı bir parçası. Her biri ayrı bir vücudumuzun Allah'a teslimiyle alakalı. Ama hepsi rüşt yolunun ayrı ayrı sembolize edilmesi. Ne diyor Allah Teala? La ikrahe fiddini kat tebeyyene rüştü minel gay. Femen yekfur bit taguti. Kim tagutu inkar ederse, tagut insan ve cin şeytanlar. Şeytanların her türü, insan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar hepsi tagutu oluşturuyor. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, hemen yu'min billahi ve Allah'a aminu olursa. Fakat istemseke bil urvetül vuzga lenfisame daha. O Allah'tan kopmayan, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulva sımsıkı yapışır diyor. İrşat yolu kişiyi Allah'a ulaştırır, gay yolu cehenneme ulaştırır. İrşad yolunun neticesini ve gay yolunun neticesini, irşad yolunun Allah ile olan ilişkisini, gay yolunun da tağutla ilişkisini bir sonraki ayet-i kerimede veriyor Allah Teala. Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amel olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah amel olanların dostudur.
onları zulmet

gerçekten nura ulaştırır buyuruyor. Onlar ki kafirlerdir. Onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostudur. İnsan ve cin ve şeytan şeytanların dostudur. Tağutun dostudur. Ve tağut tarafından onların kalpleri de nurdan zulmete ulaştırılır. Aydınlanmış olan bir kalbin de tekrar zulmete dönmesi gene insan ve cin şeytanlar sebebiyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan deyince sadece şeytanı düşünmeyin. İnsanlardan da şeytanlar var, cinlerden de şeytanlar var. Kim irşat yolunu reddediyorsa ve gay yolunu kabul ettirmeye çalışıyorsa, o insan şeytanlardan biridir. Ayet-i kerime son derece net olarak vasıf veriyor. İrşat yolu, rüşt yolu ve gay yolu, cehennem yolu. Öyleyse Allah-u Teala'nın muhtevasına beraberce bakalım. Kimdir mürşit? Mürşit, irşada ulaştıran, rüşt yoluna ulaştıran kişidir. Mürşit yoksa rüşt yolu yoktur. Hiç kimse tabiyetini gerçekleştirmeden rüşt yoluna ulaşamaz. Bir kimsenin rüşt yoluna tabi olabilmesi, yani fiziki standartlarda ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilmesi, ki bu rüşt yoluna gerçek anlamda ulaşmaktır. Mürşit olmadan rüşt yoluna ulaşmak mümkün değildir. Ne olur? Bir insan ya irşat yolunu seçer ya da gay yolunu seçer. Çoğu insan gay yolunu seçtiğinden haberdar bile olmadan gay yolunda hayatı boyunca ilerler ve bir gün gay yolunun tabi sonucuna, cehenneme ulaşır. Kim bu insanlar? Allah'ın ayetlerinden gaflette olanlar, Allah'ın ayetlerini bilmeyenler. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler kimler? Son derece basit bir açıklama yapıyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. Öyleyse bir insan normal standartlarda zaten doğumundan itibaren dalalettedir. Yani doğumundan itibaren gay yolundadır. İrşat yolu bir seçim meselesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren artık o kişi gay yolunda olmaktan çıkmıştır. İrşat yoluna girmiş midir? Hayır. Ama mutlaka girecektir. Yaşarsa irşat yoluna girecektir ve mutlaka cennete ulaşacaktır. Yaşamazsa İrşat yoluna girmeye vakit bulamadan ölecektir ama gene mutlaka cennete girecektir. Öyleyse gay yolunda olmadığı kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığı kesindir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın ayetlerinden gafil olmak önemli bir konudur. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, tağutu inkar edemeyenler, devre dışı bırakamayanlar, onlar irşat yolunun mensupları olamazlar.
Öyleyse insanlar doğuşlarından itibaren gay yolunun ta içindedirler. Çünkü irşat yoluna ulaşamayan herkes gay yolunun içindedir. Ve bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanların kalpleri mühürlüdür. Kalbin mührünün açılacağı yerse 14. basamaktır. 14. basamaksa irşat makamına ulaştığınız yerdir. Öyleyse ne olur? Kişi olayları yaşar, değerlendirir ve Allah'a ulaşmayı diler. Bu insan Allah'ın ayetlerinden gafil olmayan bir insandır. O dileğinin kendisini mutlaka Allah'ın cennetine götüreceğinden haberdar olan bir kişidir bu. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda bu kişi için Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusuysa, burada bir açıklık kazandıralım konuya. Kişi kesin bir standartta eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gafil olanların hepsi de gay yolunun içindedirler. Onlar hiçbir zaman irşat yolunun sahibi olan, irşada rüşte ulaştıracak olan kişiye ulaşamazlar. Rüşt, bir kişinin doğru davranış biçimlerini kendisine vasıf kıldığı, doğruyu yanlıştan ayırt edebilme özelliğidir. Bu olgunluğun sahibi olmak özelliğidir. Böyle olmayanlar, doğruyu yanlıştan ayırt edemeyenler, rüşt sahibi değillerdir. Allah Teala onları rüşt sahibi olarak kabul etmiyor. Öyleyse yaş açısından rüşte bakıyoruz. İslam'da 15 yaşında başlar. 15 yaşından itibaren kişi sorumluluklarını bilmek ve bu sorumluluklara tabi olmak mecburiyetindedir. Sorumluluğunun gerektirdiği sonucu oluşturmak mecburiyetindedir. Böyle bir kişi bunu yapamazsa, yapmıyorsa, ondan evvel olduğu gibi o noktadan sonra da gay yoluna devam ediyor demektir. 15 yaşına kadar insanlar İslam'da sorumluluk taşımazlar. 15 yaşında sorumluluk başlar. Bu sorumluluk rüşt müessesesini mutlaka bünyesine alır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala ihsanlarda bulunur. Dilediği anda onu işitir, bilir, görür ve kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alır, yerine ihbat koyar. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişiyi huşu sahibi kılar, o kişiye mürşidini gösterir. Allah Teala kişiyi ne yaptı? Rüşte hazırladı. 10 tane ihsanla kişi rüşte hazırlandı. Rüşt yolunun standartlarına uygun hale getirildi. O kişi irşat makamına ulaşmayı dileyen bir kişidir artık. Önce neyi diledi? Allah'a ulaşmayı diledi. Bu kişi huşu sahibiydi. Ne demek huşu sahibi? Yani Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına yakin hasıl ederek inanan bir insan. Bakara suresi 46. ayet-i kerime. Kim böyleyse o kişi rüşt yolundadır. Böyle olması için de önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazımdır. Dilediği andan itibaren o kişi rüşt yolunun içindedir. Ama fiziki standartlarda ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru henüz yola çıkmamıştır. 14. basamakta bu kişi
Allah'ın kendisine hacet namazı kıldığı zaman gösterdiği mürşide ulaşır, önünde diz çöker, tövbe eder. Ve aynı anda Allah'tan aldığı 10 tane ihsan, onu rüşt yolunun bütün standartlarının içine ulaştırır. Rüşt yolu nefsin tezkiyesini, rüşt yolu ruhun Allah'a ulaştırıp teslim olmasını, rüşt yolu fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını ifade eder. Kişi Allah'ın yoluna girmedikçe şeytana kul olmaktan hiçbir şekilde kurtulamaz. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu olarak kabul edilirler Allah-u Teala tarafından. Yani şeytanın kulu olarak kabul edildiklerine göre rüşt yolunun içinde değil, gay yolunun içinde kabul edilirler. Öyle mi Allah'ın görüşü? Şeytanın kulu olarak mı kabul edilirler? Evet. İşte Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Kim Allah-u Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul ediliyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Kurtuluş Allah'a ulaşma dileğiyle başlıyor. Ne oldu kişi? Mürşidine ulaştı. Ulaştığı zaman devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Bunun manası kalbine iman yazılmasıdır. Kalbinin mührünü açıyor Allah-u Teala. İkinci nimeti kalbindeki küfür kelimesini alıyor. Üçüncü nimeti kalbin içine iman yazıyor. Dördüncü nimeti. O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Beşinci nimeti. Rüştün fizik standartlarda başlayacağı, ruhun Allah'a doğru seyrisülük adlı bir yolculuğa çıkacağı, nefsin tezkiyeye başlayacağı, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlayacağı, o noktada Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra ne yapıyor? Ruhunu o kişinin vücudundan ayırıp, devrin imamının ruhunu başının üzerine gönderdiği zaman, devrin imamının ruhu tebliğ yapıyor o kişinin ruhuna. Allah'a ulaşma gününün geldiğini bildiriyor mümin 15. Ruh vücuttan ayrılıyor, vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu artık o kişinin fizik vücudunun ruhu yerindedir. O görevi üstlenmiştir. O kişinin nefsi bu noktadan itibaren nefs tezkiyesini yapmaya başlar. Neden? Çünkü şartları Allah-u Teala oluşturmuştur kalbinin içine. Artık iman kelimesini yazmıştır. O kişinin kalbinin içinde artık iman kelimesi vardır. Ne olur iman kelimesi varsa? Kişi zikir yaptığı zaman iman kelimesi Allah'ın katından gelen faziletleri kendisine yapıştırır ve etrafında biriktirmeye başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Daha evvel gerçekleşmez. 10 tane ihsan almadan gerçekleşmesi de mümkün değildir. Öyleyse böyle bir olayın tahakkuku için kişinin evvela Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bu standartta o kişinin hedefine ulaşması lazım. İrşat makamına ulaştığınız an bunlar gerçekleşir. Allah'ın 6., 7., 8. nimetleri, ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücut nefsinizin tezkiye olması, fizik vücudunuzun nefsinizin tezkiyesi oranında, temizlenmesi oranında, afetlerden temizlenmesi oranında Allah'a kul, fizik vücudunuzun Allah'a kul olmaya başlamasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulmak, rüşt yolunda Allah'a kul olmaya başlamak.
Kim şeytanın kuluysa o kişi bu hedeflere ulaşamamış olan kişidir. Daha kısa bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Yani dinin, kainatın tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adıyla İslam dininin, Hazreti Musa'nın dininin, Hazreti İsa'nın dininin bilincinde olmayan bir insandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İrşat müessesesi yakın bir gelecekte dünyayı aydınlatacaktır. Rüşt, irşat, bu hidayet demektir. Ve hidayet çağının ta içindeyiz. Gelecek günler hidayet çağının güneşinin etrafı dünyayı aydınlatmaya başlayacağı özel günler olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta hidayetin fizik standartlarda başladığı noktadır. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Yani rüşt yolunun gerçekleşmeye başlaması, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu bir dizayn. Allah'ın dizaynı. Öyleyse bu dizaynda ne görüyoruz? Güzellikleri görüyoruz. Kurtuluşu görüyoruz. Cenneti görüyoruz. Mutluluğu görüyoruz. İşte kişi nefsinin her %7 temizlik kademesinde Allah'a doğru ruhunu birer gök katı yükselterek sonunda ruhunun Allah'a ulaşmasını temin eder. Böyle bir husus söylediğimiz 10 tane nimetle mümkün olmuştur. Görüyorsunuz ki nimetlerin vücut bulmasında kişinin yapabildiği tek şey irşat makamına ulaşıp Allah'ın verdiği 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşıp teslim olmasıdır, tabi olmasıdır. 10 nimet otomatik olarak verilir. Ruh da Allah'a otomatik olarak ulaşır. Kişi vazifelerini zevkle yapmaktadır. Standartlar tamamdır. Ruh mutlaka Allah'a ulaşır. İrşat yolu, rüşt yolu birinci meyvasını vermiştir. Ruhun sırat-ı müstakimi tamamlanmıştır. Rüşt yolunun birincisi ruhun sırat-ı müstakimidir. Tamamlanmıştır. Ama fizik vücudun sırat-ı müstakimi tamamlanmamıştır. Nefsin sırat-ı müstakimi tamamlanmamıştır. İradeninki ise başlamamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ulaştığınız mürşit acaba kimdir? Ne bir şeydir? Nasıl bir insandır? Vasıf şartları nelerdir mürşidin? Ruhun Allah'a ulaştığı bu noktada konuyu bırakalım ve geri kalanını diyelim ki bundan sonra o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir ve fizik vücudu sırat-ı müstakimine tamamlanacaktır. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Onları bu sıranın dahilinde tekrar açıklamak rahatlıkla mümkün. Şimdi konumuza isim veren öznesine bakalım. Failine bakalım. Bu fail mürşittir. Mürşit kimdir? İrşat makamı nedir?
Allah-u Teala mürşidin tarifini veriyor. Fusilet 33, 34, 35. Onlar ki Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim olmuşlardır. Teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. Sevgili kardeşlerim, çok önemli bir açıklama. Allah'a teslim olan kişi nasıl teslim olur? Ruhunu Allah'a teslim eder. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Sonra nefsini Allah'a teslim eder. Sonra irşada ulaşır ve irşadın sonunda da iradesini Allah'a teslim eder. İşte Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesindeki mürşit, iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Ruhunu ve çini, nefsini, iradesini Allah'a teslim eden kişidir. Birinci özellik. Kim mürşit ise, Allah kime mürşit diyorsa, biliniz ki o kişi ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebileceği bütün kendisinde olan şeyleri, Allah'ın kendisine emanet verdiği şeyleri, o emanetlerin gerçek sahibini Allah'a teslim etmiştir. Sadece o kişi Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olabilir. Dikkat edin, iradenin tesliminden sonra Allah-u Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının anahtarını teslim eder. Her zaman aynı cümleyi kullanır Allah-u Teala. Bu cümle insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir. İrşada memur ve mezun kılındın. Bu kadar. Ne daha fazla bir kelime, ne de daha eksik bir kelime. Kişi, bu insan, ben Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırmak yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Peki Allah'a çağırma işlemi. Bakıyoruz Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz Allah'ı basiret üzere, yani kalbimizdeki kalp gözünün basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırırız. İşte bizim Allah'a çağırdığımız yol bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Öyleyse Allah'a çağırmak, bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Öyleyse kimdir mürşit? Allah'a çağıran kişidir mürşit. Gay yolunun sakinleri kimlerdir? Allah'a çağrılmasına mani olanlar. Onlar gay yolunun müntesipleridir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolunun tabii yolcularıdır. Hayatlarını Allah'ı tanımadan boşuna harcarlar. Sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. İşte en çok onlara acıdığımız için buradayız sevgili kardeşlerim. Bütün gayretimizle onların kurtuluşu için bir faaliyetin içindeyiz. Ve bu neticeyi engellemek için Allah'ın yolunda olmayanların neler yapabildiklerini hep görüyorsunuz. Neymiş Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi? Ben Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlardan
Daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse biz ne söylüyoruz? Diyoruz ki biz Allah'a teslim olduk ve biz Allah'a çağırırız. Öyleyse Allah'a göre güzel söz bizim söylediklerimizdir. Ama bu söz şeytana göre hiç güzel bir söz değildir. Onun için onun taraftarları mutlaka bu sesi, bu güzel sözü susturmak isteyeceklerdir. Bunun için Allah onlardan razı olsun. Ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Hay Allah razı olsun. Devam etsinler bakalım. Sevgili kardeşlerim, zafer Allah'ın elindedir. Gelecek günler bunu gösterecek. İşte mürşidin iki tane özelliği. Birincisi Allah'a teslim olmak. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İkincisi Allah'a çağırmak. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Gördüğünüz Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuştu. Hepsi irşat makamının sahibi oldular. Hepsi hakka tukatihi takvanın sahibi oldular. Allah Teala Bakara suresinin 132'den 136'ya kadar ayetlerinde bu gerçeği vermiş. 136'da ise bütün sahabenin hakka tukatihin takvanın sahibi olarak Allah'a teslim olduğunu, iradelerini Allah'a teslim ettikleri kesinleşmiş. Öbür taraftan Allah Teala bütün sahabenin ister ensar olsun ister muhacirin irşat makamının sahibi olduklarını Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde söylüyor. Öyleyse irşat makamının vasıflarından bir tanesi Allah Teala tarafından o kişiye tabi kılma özelliğini verilmesi. Özelliğinin verilmesi ve başkalarının da tabi olacağı kişi olarak Allah Teala tarafından o kişinin gösterilmesi. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızı hayal zanneden insanlar var. Allah Teala'nın her biri bir Kur'an ayet-i kerimesiyle ifade edilmiş sözlerini hiç akıllarına yatmadığı için hayal zannediyorlar. Allah Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Allah boş söz söylemez. Allah'ın sözlerinde hulf olmaz. Daha Kur'an-ı Kerim'in bu elifbasına sahip olmayan insanlar Allah'ın söylediklerini hayal mahsulü zannediyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, evvela şu ana kaideyi beraberce koyalım ortaya. Kim bizim hakkımızda, Allah'ın yolu hakkında negatif şeyler söylerse, bilsin ki o bizim düşmanımız değildir. Hiçbir zaman biz o insanı düşman olarak görmeyiz. Onlar bizim kurtulması ihtimali olan dostlarımızdır. Her zaman onlar için yaşarız. Hayatlarının son noktasında bile Allah'a ulaşmayı dilemeleri biliriz ki onları kurtaracaktır. Böyle çok insan tanıdık ve hepsi hayatlarının, bu çok insanın, bu tarzdaki insanların hayatlarının son evresinde Allah'a ulaşmayı dilemeleriyle, tabi olmalarıyla kurtuluşa ulaştıklarına çok şahit olduk. Hiç kimseye karşı bugüne kadar kin tutmadık. Hiç kimse bizim düşmanımız olmak noktasına ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkesin kurtuluşa ulaşmak hakkıdır. Ve sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Öyleyse irşat makamının vasıfları
burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. İrşad makamının vasıflarından bir tanesi kendilerine tabi olunması. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Öyleyse sahabe irşat makamı, kendilerine tabi olunmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber irşat müessesesi bitmiştir zannedenlere ithaf olunur. Ondan sonra dört halifeye tabi olunmadı mı? Ondan sonra Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi gereğince sahabeye tabi olunmadı mı? Kim inkar edebilir ki sevgili kardeşlerim? Öyleyse irşat makamının özelliği, Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayininden bir kişinin özelliği, kendisine tabi olma vasfıdır. Bu vasıf mutlaka tezekkürü gerektirir. Allah'ın irşat makamında olan kişisi mutlaka hikmet sahibidir. Yani daimi zikrin sahibidir. Yani Allah ile her an konuşma imkanının sahibi olan kişidir. Her an sual sorabilir, her an cevap alabilir. Allah-u Teala cevabı lütfettiği sürece. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? İrşat makamının vasıflarını görüyoruz birer birer. Fussilet suresinin 34 ve 35. ayetlerinde ise Allah-u Teala diyor ki, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiatı hasenatla söndür. Hasenatı, seyyiatı hasenatla söndürme yetkisi herkese verilmez. O yetki verilenler hazzün azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Öyleyse iki tane daha özellik çıkıyor mürşidin. İki özelliği daha çıkıyor. Mürşitler hazzün azimin sahipleridir. Sonsuz bir hazzın sahipleridir. Bu aynı zamanda fevzün aziminde sahibidir demek. Sonsuz bir mükafatın, en yüksek mükafatın sahipleridir. Bu aynı zamanda ecrün aziminde sahibidir demek. Sonsuz bir ecrin de, ücretin de sahipleridir. Allah-u Teala'dan en yüksek ücreti irşat makamının sahipleri alırlar. O zaman mürşidin vasıfları devamlı olarak çoğalıyor. Ne görüyoruz mürşidin standartlarından bir tanesine? Tabiyet müessesesinin sahibi olarak Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmesi. Neyle belli olur? Hacet namazı kıldığında Allah onu gösterir. İnanmayan bir kişi inanmaz. Ona tavsiyemiz var. Bir defa daha kılsın. Aynı kişiyi görecektir. Gene inanmasın. Bir defa daha kılsın, bir defa daha kılsın, 100 defa kılsın, 100 defa aynı kişiyi Allah-u Teala gösterecektir. Kör, kör, parmağım gözüne diyerek. Denemesi bedava. Sevgili kardeşlerim, eskiler demişler ki, Halep oradaysa, arşım burada. Allah-u Teala her şeyin sahibidir. Bir takım insanlara inanılması güç gelen şeyler birer hakikat olabilir. O kişi inanmıyorsa denemesini yapmak mecburiyetinde. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse irşat makamının bir başka vasfı seyyiate hasenatla karşılık vermesi. Öyleyse Allah-u Teala mutlaka bir gün bir fırsat çıkaracaktır irşat makamının karşısına. O kötülük yapmaya çalışanlar, Allah'ın yoluna mani olmaya çalışanlar bir gün güç duruma düşecekler. O zaman o onlara
mutlak olarak yardım edecektir. Önümüzdeki günler çok şeylere gebedir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gözlerinizi geleceğe çevirin ve orada çok olaylar göreceksiniz gelecek yıllarda. Mutlaka insanlar hidayet çağında olduklarını idrak edeceklerdir. Allah onlara idrak ettirecektir. Sükunetle bekleyin. Tehlikeler şeytanın büyütmesiyle büyümezler. Şeytan sadece hayal gücünüzü negatif olarak çalıştırır. Ve önemli olan Allah'ın koruması altında olmaktır. Öyleyse irşat makamının sahibi seyyiate, kötülüğe, hasenatla, güzel davranışlarla cevap veren kişidir. Seyyiati, kötülüğü Allah'tan aldığı emirler gereği en güzel davranışlarla önleyen kişidir. İrşat makamı yetkinin sahibidir. Bir kere mutlak olarak irşat makamı hikmet sahibidir. Öyleyse hikmet sahibi olmak 7 tane vasıf gerektirir. Bu 7 tane vasıf ard arda bütün Allah'ın irşat makamına tayin ettiği, iradesini de teslim aldığı kişilerde vardır. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Bu sebeple nefsindeki afetlerin hepsi yok olmuştur. 3. Kalp gözü mutlaka açıktır. 4. Kalp kulağı mutlaka açıktır. Her an Allah'ın gösterdiği şeyleri kalp gözüyle mutlaka görür. Her an Allah'ın söylediği şeyleri kalp kulağıyla mutlaka işitir. İşitmesi ve görmesi ona başka 3 tane vasıf kazandırır. O kişi ehli tezekkürdür. Yani Allah-u Teala ile her an tezekkür edebilecek, konuları müzakere edebilecek, konuşacak ve Allah'tan ne yapması lazım geldiği konusunda ilmi, bilgiyi alabilecek olan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'da, Osmanlı'nın yükselme devresinde Allah'ın mürşitleri padişahlar için en kıymetli insanlardı. Onlar da tasavvuftandı. Padişahlar da oradandı. Ocaktandılar. Ve eğer Osmanlı dünyadaki 1 numaralı devlet olmuşsa 400 yıl boyunca bunun arkasında tasavvuf asıl ifadesiyle Allah'ın mürşitleri vardı. Eğer Akşemseddin Hazretleri olmasaydı İstanbul fethedilemezdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman ki sarayda Allah'ın evliyasının yerini, Allah'ın mürşitlerinin yerini cinci hocalar aldı, Osmanlı duraklama devrine girdi. Onlar kudretlerini arttıkça Osmanlı'nın gerileme devrine girdiğini görüyoruz. Arkasında Allah'ın yardım elini artık Osmanlı geniş açıdan göremedi. İnsan topluluklarının bir kısmı Allah ile ilişkilerini hep devam ettirdiler. Osmanlı'nın en büyük özelliği bütün askerinin tasavvuftan oluşuydu. Osmanlı'nın en büyük özelliği bütün esnafının tasavvuftan oluşuydu. Osmanlı'nın en büyük özelliği halkının büyük kısmının tasavvuftan oluşuydu. Hepsi Allah ile yakın ilişkilerin içindeydiler. Öyleyse irşat makamı Osmanlı'da en büyük, en güzel devrini geçirmiştir.
Osmanlı yükselme devrinde sahabenin tam bir örneğini verdi. Akıncılarıyla, fetihleriyle, adaletsizliğin olduğu her ülkeye adalet götürmeleriyle, mutlak olarak adaleti tatbik etmeleriyle. Hak geldi, batıl zail oldu diyor Allah Teala. Onlar onu yaptılar. Öyleyse irşat makamının başka özellikleri de mi var? Evet. İrşat makamı hayır sahibidir. Neden? Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanır. İrşat makamı hikmet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa o ayetin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bahsettiği 28 basamağın hangisine oturduğunu net olarak söyleyebilir. O hikmet sahibidir. Hakemlik yaptığı zaman cevabı kendisi vermez. Allah'ın kendisine vermesini emrettiği cevabı verir. O kendiliğinden hüküm vermez. Allah'ın hükmünü tebliğ eder. Öyleyse irşat makamı bu vasıfların sahibi. 7 tane vasıf, hikmetin vasıfları. Sonra irşat makamı aynel yakinin ve evvela ilmel yakinin sahibidir. İlmel yakinin sahibi herkes olabilir. İlmini arttırdıkça adım adım bir yerlere gider. Ama ilmel yakinin başlangıç hükümlerinin sahibi olabilir. Yoksa ilmel yakinin ileri hudutları da gene tasavvufla mümkündür. Yani İslam'ın, yani kainatın tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yaşanmasıyla mümkündür. Öyleyse irşat makamı hangi özelliklerin sahibidir? İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibidir. Ve sabrın sahibidir. İşte Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina ve ma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. İnsanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamlarından bahsediyor Allah-u Teala. Huzur namazının imamı bulunduğu devrin, yaşadığı devrin en üst seviyede mürşididir. Ve bu yetki onun tarafından elde edilmemiştir. Bu yetki Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Problemler varsa çözümleri mutlaka orada vardır. Allah'ın katında vardır. Ve eğer o bu çözümleri öneriyorsa ve çözümler kabul edilmiyorsa, o zaman adım adım kötüye gidilmesi normal bir olaydır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın. Hangi problem varsa onun çözümü Allah-u Teala tarafından bilinir. Ve mutlaka Allah-u Teala sebep halk eder. İrşat makamını vasıta kılar ve çözümü önerir. Ama kuvvetin sahipleri bu çözümü tatbik etmeyebilirler. Etmedikleri sürece problem giderek kanayan bir yara haline gelir. Ve çözümsüz bir şekilde ülkeler şeytana teslim olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Secde 24'te diyor ki, onlar insanlardan imamlar kıldık. Hidayete erdirsinler diye. Biz kıldık diyor Allah-u Teala. Ve diyor, ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi oldukları için.
Yani iradelerini de Allah'a teslim ettikleri için. Sonra irşat makamı sabrın sahibidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamı kendi kendine irşat makamına gelmemiştir. Oraya Allah onu ulaştırmıştır. Mutlaka evvela kendisi kendi mürşidine tabi olmuştur. Buradan itibaren gelişme oluşmuştur. Ve muhteva bir bütünü sergiler. Öyleyse irşat makamı diye bir makam var. Bu makama tayin yalnız Allah'a mahsustur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu akşam sizlere irşat ve mürşit müessesesini anlatmayı Allah Teala nasip kıldı. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ederek Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerden olmanızı Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, dinde zorlama var mıdır? Birinci sual, insanlara dini yaşamaları konusunda zorlamak doğru mudur? Hayır. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak değil. Öyleyse tebliğ edenler hiçbirisi muhatabı zorlamak yetkisinde değildirler. Din bir gönül işidir. Kişinin kalbiyle Allah arasında bir ilişkidir. Bütün insanlar bir araya gelseler, mümin olan bir kişiyi zorla kafir kılamazlar. Bütün insanlar bir araya gelseler, kafir olan bir kişiyi de zorla mümin kılamazlar. Ve Allah Teala dinde zorlama yoktur buyuruyor. Gâşiye 21-21-22'de "Fezekkir innemâ ente müzekkir." Öğüt ver, sen bir öğüt vericisin. "Leste aleyhim müseytin." Sen onlar üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ve Allah Teala Kaf 45'te onların sana ne söylediklerini biz biliyoruz. "Nahnu alimu bima yaquluna. Ma anta aleyhim bijabarin." Sen onların üzerine zorlayıcı değilsin. "Fezekkir bil Kur'ani men yakhafu vaid." Vaat ettiğim cezadan, azaptan korkanları Kur'an-ı Kerim'le ikaz et. "Men yakhafu vaid." Onları uyar, ikaz et. Kötü hesaptan korkanları Kur'an'la ikaz et. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. Öte yandan Yunus suresinin 99 100. ayetlerinde "Nevşa rabbuke le amene men fil ardi cemiyan." Allah dileseydi herkesi mümin kılardı. "Efente tukrihun nase hatta yekunu mümin." Yani insanları müminler olunca

Yani kesere mümin kılamazlar. Mümin olan hiçbir şeyi de kimse zorla kafir kılamaz. Her ikisine de zorlayan kişi değil. Zorlanan kişinin kendi iradesi hüküm verecektir. Allah'ın emirlerini dilerseniz yaparsınız, dilerseniz yapmazsınız. Allah kimseyi terkinde bulunup da emirlerini yapması için onu yönlendirmez. Kimsenin de başkasının zorlamasına müsaade etmez. Din nasihattir. Allah için nasihat, Allah'ın kitabı için nasihat, Allah'ın Resulü için nasihat, Müslüman idare için nasihat ve bütün Müslümanlar için nasihat. İkincisi var, günümüz insanların dinden uzaklaşmasının bir sebebi de yapılan zorlamalar mıdır? Dinde tebliğ var ama zorlama yok. Daha 125'te Udu ila sabili rabbiki bil hikmeti ve mevizetel haseneti. Nasihatle ve hikmetle Allah'ın yoluna davet et, tebliğ et.

Allah Teala Allah'a daveti emretmiştir. Tebliğ bütün insanları Allah'a çağırmak, cennet ve dünya saadetine davet etmek demektir. Ama hiç kimse Allah ile insan arasındaki ilişkilerde hiç kimseyi zorlamak yetkisinin sahibi değildir. Yapılan tatbikat böyle bir tatbikat değilse İslam'a aykırıdır. Buna çalışmak boş bir dava olur. Din bir gönül işidir. Sevgi işidir. İnsanın Allah'a evvela sevgi duymasıdır. Daha üst kademede aşk duymasıdır. Daha üst kademede de hayran olmasıdır. Dolayısıyla müjdelemek ve uyarmak görevimizdir. Onun ötesi ifrat ve tefrite girer. Üçüncü sual, çocuklarımıza İslam'ı sevdirmek için onları zorlamalı mıyız? Tahrim 6'da Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi ve evrenize yakıtlı insan ve taşlardan olan ateşten koruyun. Çocukların Allah-u Teala'nın emirlerini dinlememeleri karşısında onlara biraz zor kullanmak Allah'ın emridir. Ama zorla hiç kimseyi Allah-u Teala'nın yolunu alamazsınız. Eğer çocuklarını siz onları dövecekseniz diye namaz kılıyorlarsa, oruç tutuyorlarsa bundan ne ona ne de zorlayan kişiye fayda gelmez. Bunları ikna etmek mecburiyetindeyiz. Çocuklara vereceğimiz terbiyede onlara tahakküm etmeden onlara güzellikleri söyleyerek gitmeliyiz. Hadis-i şerifte insanlara akılların nispetinde konuşunuz diyor. Gerçekten de çocuklar Allah-u Teala'nın bize bir emaneti. İki türlü terbiye yolu var. Cezalandırma ve mükafatlandırma. Cezalandırma, kişi başkasına bir zarar vermesi halinde başvurulması gereken bir yöntemdir. Ama etrafına zarar vermiyorsa, kendine zarar veriyorsa o zaman da ondan kurtulabilmesi için müjdeleme yolunu tutmamız lazım. Onun için yesiru ve la tuhassiru, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Beşiru ve la tunefiru, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

0: Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala istiyor ki tüm insanlar cennete girsinler, ancak kimseyi zorlamıyor ve seçimi bize bırakıyor. Diyor ki kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu cennetime alırım. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ben Allah'ı o kadar seviyorum ki şimdi bunu öyle bir cümleyle anlatamayacağım.
3: İbadet ettikçe Allah'a daha fazla yakınlaşırsın.
1: Allah bizi yaratırken ruhundan üfürmüş bize. O ruh yaşarken Allah'a ulaşabilir mi?
4: Denemeye değer bence. Kendi ruhundan üfürmüşse biz de onun birer parçacık kırıyız bence.
1: Nasıl seviyorsunuz Allah?
2: Ya çok seviyorum. Yarattığı her şeyde mutlu oluyorum yani bakınca.
1: Seven sevdiğine koşarmış. Allah'a yaşarken kavuşmak, ona ulaşmak ister miydiniz?
2: Çok isterim de o çok zor bir şey. Çok temiz bir kalp lazım. Ona doğru koşmaya çekiniyorum çünkü bilinçli günahlarım olunca utanıyorum.
3: Ermiş dediğimiz insanlar vardır. Bunlar tamamen hayatlarını artık Yaradan'a adamış. Yani bu insanlar bir nevi kutsaldır. O seviyeye ulaşmak kolay değildir. Onlar artık ödüllendirilmiş olarak düşünüyorum.
2: Evliyaların yaşadığı şeyleri yaşamaktan korkuyorum. Evliya sabrı bende olmayabilir. O kadar kendimi güçlü görmüyorum. Allah'ım beni imtihansızlıkla imtihan eyle diyorum. Merhamet etti kullarından olmayı istiyorum.
1: Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemek. Hiç Allah'tan, Allah'ım ben seni çok seviyorum, sana dünya hayatını yaşarken ulaşmak istiyorum gibi talepleriniz oluyor mu?
4: Daha çok böyle cennet odaklı dualar ediyoruz.
3: Tıpatıp benzer olmasa bile Allah'ım sen bana ibadet konusunda yardımcı ol gibi bir talepte bulunmuşluğum vardır.
2: Ey yüce Allah'ım seni çok seviyorum.
4: Senin evliyalarından dost senden olmak istiyorum.
2: Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
0: Sahabemiz Allah'a ulaşmak konusunda çok isterim ama çok zor bir şey. Çok temiz bir kalp lazım. Ona doğru koşmaya çekiniyorum. Çünkü bilinçli günahlarım var dedi. Allah'a ulaşmak için önce kalbimizi temizleyip günahlarımızdan arınmamız mı gerekir? Mevla'nın söylediğini hiç unutmayın. Allah Teala da aynı şeyi söylüyor. 100 defa tövbeni bozsan yine gel. Diyelim ki bir insan aklına gelmeyecek olan her türlü suçu işlemiş. Günahları onu kat kat artırmış. Bu insanın da kurtuluş imkanı var mıdır? Vardır tabii. Bunun için önce kalbinizden gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala sizin hayatınızı değiştirir. Kendinizi mutlu hissetmeye başlarsınız. Bütün ibadetleri yapmak için dağılmaz bir istek duyarsınız. Her şey size zevk vermeye başlayacaktır. Yeter ki siz talebin sahibi olun. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde ey çok günah işleyen kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. İblis çok günah işleyen insanları ümitsizliğe düşürür ve onların Allah'la olan bağını bu şekilde ümitsizlikle keser. Ama Allah Teala hayır diyor. Kainat kadar günahınız da olsa Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Çünkü Allah'ın affı bütün kainatı kuşatmıştır. Allah'ın rahmetine ümit kesmemek. Fatır 5'te ya eyyühennâsü ne vaadallâhi hakkın. Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. İşte dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar şeytanın Allah'ın affına güvenerek aldattığı insanlar. Dünya hayatının insanları aldatması için iblis insanları zikirden alıkoyuyor. Ve Allah'ın affına gönderten iblis de insanları müşride olamaktan men ediyor. Halbuki mürşide ulaşmak da farz, zikir de farz. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. mürşide ulaştığı anda o kişi nefs tezkiyesiyle zikir yapmaya başlıyor ve zikir zaman içerisinde kalbindeki karanlıkları adım adım azaltarak onu huzura, umutluğa ulaştırıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala kim Resul'e itaat ederse bana itaat etmiş olur diyor ve yine seçimi insanlara bırakıyor. Allah'ın bu devirde tayin ettiği Resullere, mürşitlere itaat etmek konusunda ne düşünüyorsunuz?
3: Çoğu din alimi bile çoğu şeyde kendi içinde anlaşamazken ben bu konulara daha sade bakıyorum. İnsanın içinde iyilik olmalı diye düşünüyorum. Yani çok fazla ben kurcalamıyorum. Allah'ın emirlerini yerine getirip kimseye bir zarar vermedikten sonra din konusunda, İslamiyet konusunda bir problem olacağını düşünmeyenlerdenim ben.
4: Ben sadece Hazreti Peygamber Efendimiz'i bilirim. Mürşitler, cemaatler, tarikatlar ilgimi çekmiyor.
2: O da şimdi karışık duygu. Resulümü çok seviyorum ama bu devirde mürşit kim onu bilmiyorum. Bu devirde mürşide de rastlamıyorum. Günümüzdeki mürşitlerin kavramı değişmiş olabilir. Ben kendi bağımı korumaya çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim bize bizi Allah'a ulaştıracak vesileyi, mürşidi bulmamızı söylüyor.
4: Ben bu konuda çok karamsarım, umutsuzum. Bence çok insanoğlu biraz daha basit yapabilir şeyleri yapmalı. Hırsızlık yapmamalı, kötülük yapmamalı. Basit şeylerden başlamalıyız. Çünkü hepimiz o seviyedeki insanlar değiliz.
3: Ben sadece bu işlerin içimden gelerek yaşıyorum. Allah'ın farz kıldığı emirlerini yerine getirmeye çalışıyorum. Nefsimin müsaade ettiği sürece nefsime de aşırı söz geçirebilen bir insan değilim.
1: Hacet namazı diye bir namaz koymuş. Onu kılacaksınız. Diyeceksiniz ki Allah'ım ben sana ulaşmak istiyorum. Bu konuda bana tayin ettiğin mürşidi bana göster. Bunu yapmayı düşünür müsün?
2: Düşünürüm. Hacet namazı kılmışlığım var ama mürşidime ulaşmak için kılmadım. Açık ve net söyleyeyim yani.
0: Misafirimiz Resulümü seviyorum ama bu devirde mürşit kim onu bilmiyorum. Günümüzdeki mürşit kavramı değişmiş olabilir dedi. Mürşit kavram muhtevası zamanla değişmiş midir? Kur'an-ı Kerim değişmediğine göre Kur'an-ı Kerim evvelinde, anında, ahirinde kitap olduğuna göre o zaman Kur'an hükümleri de değişmediğine göre mürşidin değişmesi de söz konusu değil. Hicr 9'da bu kitabı biz indirdik. Onu biz koruyacağız. Mayda 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz kim benim için vesileyi isterse şefaatime hak kazanır. Beni Allah'tan isteyen şefaatime hak kazanır. Secde 24, Enbiya 73. İblis Kur'an-ı Kerim'in bir tek harfini bile değiştirmeyi başaramamış ama başka bir şey başarmış, insanların tatbikatını değiştirmiş. İnsanlara yazarken yardım ettiği kitaplarla Kur'an'ın asli unsurlarını unutturmayı başarmış. İşte bunlardan bir tanesi de mürşit kavramıdır. Bizim zamanımızda artık biliyorsunuz insanlar, din öğreticileri, mürşit sadece Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Biz de diyoruz ki mürşit elbet Kur'an-ı Kerim'dir ama Kur'an-ı Kerim'in söylediklerine itaat etmeniz kaydıyla. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah sizi kime ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin. Allah-u Teala farz kılmış bunu. Mürşidine ulaşan kurtulmuştur diyor. Bir hürafe Allah'la kul arasına kimse giremez. Tamamen iblisin saçmalıkları, iblisin İnsanlar üzerinde kurduğu egemonya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamalarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı, Ehl-i Beytim. Allah'ın kitabı, sünnetim. Birincisinde hep Allah'ın kitabı var ve Allah'ın kitabı Allah'ın koruması altında. Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. Ehl-i Beyt, mürşide tabi olmayı ifade ediyor. Öyleyse birincisi Allah'ın kitabı, ikincisi bu kitabı bize öğreten, açıklayan mürşit. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayrukum men taallamel Kur'an ve allamahu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Kimdir ehli beyt? Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten. Öyle olduğunu nereden biliyoruz? Allah Teala Ahzab suresinin 33. ayet-i kerimesinden bize bunu söylüyor. Buyuruyor ki اِنَّمَا يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يُسُوبَ عَنْكُمُ الرُّشْتَ Ehl-i Beyt. Ey Ehl-i Beyt, Allah şeytanın pis şeyin rüştünü sizden gidermek, sizi tertemiz kılmak istiyor. Kimdir şeytanın rüştünün temizlendiği, tertemiz olan kişi? 7 sabah 4 teslimi yaşayan. O zaman her devirde dinin iki kaynağı var. Allah'ın kitabı ve bu kitapta 7 safayı yaşayan, öğrenen ve öğreten. Onlar bizim için gereklidir. Bizlerin mutlak surette ona uyması gerekir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Cebber Hocam. Sizi çok ama çok severim inşallah kalbimden. İzniniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Kalbinizde olmasa da başkaları ne der diye düşünerek hareket etmek doğru mudur? Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Cebber Hocam. Sizi çok ama çok severim inşallah kalbimden. Efendinizin himmetiyle.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Kalbinizde olmasa da başkaları ne der diye düşünerek hareket etmek doğru mudur? Doğru değil. Allah ne der? Daima Allah'ın bizim hakkımızdaki hükmü önemli. İnsanların bizim hakkımızdaki düşündükleri önemli değil. Allah'ın bizim hakkımızdaki düşüncesi önemlidir. Çünkü bizi mutlu yaşatacak olan veya mutsuzluğu yaşatacak olan Allah'tır. Onlar beni yanlış anlayıp negatif puan vermesinler diye düşünerek kavranmak sakat bir düşünce yapısıdır. Kişi başkaları için yaşamıyor, kendisi için yaşıyor demektir. Bu düşünceleri unutun. Kendimizi başka insanlara yardım etmeye adayın. Onların bize olan bakışları, davranışları bizi hiç alakadar etmesin. Kalbimize Allah'a dönük olsun. Sonsuz mutluluğu yaşamanın gayreti içinde olalım. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre şeytanın da insanlar üzerinde bir yaptırım gücü yok. Sadece insanları davet ediyor. Şeytanın terkinlerinden kurtulmak içinse Allah'ın ismini zikretmemiz farz kılınmış. Zikrin önemi hakkında neler söylersiniz?
2: Ay çok önemli. Yani benim de aklımdan bazen abuk sabuk düşünceler geçiyor. Gerçekten ona sığınıyorum. Tekrarladıkça da öbür sesin daha kasıldığını duyuyorum.
3: Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Allah'ı dilinden düşürmeyen insanların işlerinin daha yolunda gittiğini gördüm.
1: Fikir nefsimizi temizler mi?
2: Tabii ki temizler ama her şeyin işte onların da şeyleri var. Zamanı, sayısı, şeyi ebcedin demiyorum tabii sayıyla değil. Gönülden, her şeyin ben gönülden olanına inanıyorum da her şeyin fazlasının zarar olduğuna inanıyorum. Zikri çekerken de anlamını bilerek çekmek gerektiğini düşünüyorum.
4: Şeytan hep var, var olacaktır. Şeytan belki de içimizde, nefsimizde, nefsimizi terbiye etmeliyiz. Bu da işte zikirde neden etmesin yani? Neşede söylediğimiz insan normal birini telaffuz etmiyoruz. Ahmet Mehmet demiyoruz. Allah diyoruz. O yüzden bence zikir terbiye eder diye düşünüyorum.
3: Yaradan'a yakınlaşmaya çalıştıkça zaten senin içine bir ferahlık doğuyor. Bedeni hafifliyor dediğimiz bir şey oluyor böyle ibadet ettikçe. Bu dönemde de psikolojik rahatsızlıkların çok fazla olmasının sebebi inanç zayıflığından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O insan kendini biraz daha Allah'a yakınlaştırmaya çalışsa, yaşadığı zorlukları yukarıdan, Yaradan'dan geldiğine inansa bu kadar fazla psikolojik problemler yaşayacaklarını düşünmüyorum.
0: Bir misafirimiz bu dönemde psikolojik rahatsızlıkların çok fazla olmasının sebebi inanç zayıflığından kaynaklandığını düşünüyorum. Allah'a yönelen insanların psikolojik rahatsızlıklarından kurtulacakları doğru mudur? Psikolojik hastalıklar nefs hastalıkların bir sonucudur. Allah-u Teala da nefsimizdeki hastalıklardan kurtulmanın reçetesini Kur'an-ı Kerim'le vermiş nefs tezkesi ve tasfiyesi. Allah'ın verdiği reçeteyi hayatımıza tatbik edersek elbette bu rahatsızlıkların hiçbirisini yaşayamayız. Tabii Allah'ın reçetesini uygulamak kaydıyla. Zürub 36'da men yakşur an zikri rahmani nukayit lehu şeytani. Kim rahmanın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Bütün psikolojik rahatsızlıklardan bizi kurtaracak olan en önemli ilacı zikirdir. Allah kelimesini Allah Allah diye devamlı tekrar etmemiz bizi hedefe ulaştırır. Eğer kişi samimi olarak o zikirleri giderek arttırarak devam ederse o sıkıntısının yavaş yavaş azaldığını mutlaka görecektir. Ama bunun da bir tekamül cephesi var. Kişi önce Allah'a ulaşmayı dilemeli, sonra müşrine ulaşıp tabi olmalı. Tövbe alan bu kişi kendisine verilen hedefleri gerçek anlamda tahakkuk ettirirse bir psikolojik rahatsızlığa uğraması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Allah'ın dizaynı bu. Alimen suresinin 160. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a tevekkül etmemizi emir buyuruyor. Eğer Allah sizi yüzüstü bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Allah yardım ederse sizi yenecek yoktur. Allah'ın yardımı olmasa o zaman size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili Cahbur Hocam. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacak size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe efendilerimizin Mekke'yi fethetten önce Kabe'yi fethettiği doğru mudur? Sizleri kalbimden çok ama çok seviyorum Efendimizin dedi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu ve sahabesinin Mekke'nin fethinden önce kalpleri fethettiği doğru mudur? Evet. Din mutluluktur. Mutluluğun anahtarı, sembolü sevmektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'i seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz diye bu şekilde bu gerçeği ortaya koymuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe hep bunu uygulamışlardır. Mekke fethinden sonra gerçekten Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar olmuştur. Yani öncelikle kalplerin fethi söz konusudur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir bedevi geliyor. Diyor ki ya Resulullah ki daha önce aşiretiyle daha doğrusu tüm kavmiyle birlikte Resulullah'a karşıydı ama ben şimdi seninle birlikte evet kabilesinin İslam'a girmesine önce itiraz eden şu an pişman olan Müsaim tepeden tırnağa silahlanmış bir halde Peygamber Efendimiz'in yanına geldi. Ya Resulullah sizinle birlikte önce savaşa mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce Müslüman ol sonra savaş buyurdu. Bunun üzerine Usayn Müslüman oldu sonra savaştı ve şehit oldu. Peygamber Efendimiz Usayn için az çalıştı çok kazandı. Yani önce savaştan önce kalplerin fethi. Dolayısıyla kalplerin fethi de on iki tane insanla mürşidine tabi olmak ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Ha antum ha ulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minu kitabi kullihi. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler, siz kitabın tamamına iman edersiniz.

Mekke fethinden sonra da Resulullah'a tabi olmuşlardır ama öncesinde de çoğunluk tabi olmuştu. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Haram Kur'an, Haram Uyut Forum'da bizleri bir araya getirdi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz, hanif olmak. Hanif ne demek? Hanif, kainatın ezeli ve ebedi dininin adıdır. Yani kayyum olan dininin adıdır. İnsanlık tarihi boyunca başka bir din hiç mevcut olmamıştır. Hazreti Adem'den mi bahsediyoruz? Hanif dininin sahibiydi. Hazreti Nuh'tan mı bahsediyoruz? Hanif dininin sahibiydi. Hazreti İbrahim'den mi bahsediyoruz? Hanif dininin sahibiydi. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'in hanif dini diye geçer. Babanız İbrahim'in hanif dini diye geçer.

öyleyse peygamberleri birer birer aklınıza getirin. Hazreti Musa zamanında yaşanan din Hanif diniydi. Hazreti İsa zamanında yaşanan din Hanif diniydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan din Hanif diniydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Yahudilerin içinde de Hristiyanların içinde de küçük gruplar Hanif dinini gene yaşamaktaydılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah ayetleri indirdikçe onlar sevinçten gözyaşı döküyorlardı. Kendilerine asırlardan beri öğretilen, kendi peygamberlerinden o güne kadar gelen zaman içerisinde insanların hep birbirine tabi olması suretiyle yenilenen bir dini devamlılık şimdi de İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan herkes aslında Hanif dinini yaşamış olur. Öyleyse din değişir mi? Sualinin cevabı din değişmez. İnsanlar değişir mi? Sualinin cevabı yaratılış olarak insanlar da değişmez. Din, insanlık tarihi boyunca sadece Hanif dini olmuştur. Bütün insanlar da Hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. Kur'an'a girelim. Bakalım Allah Teala ne diyor? Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim, veçhini yani şu fizik vücudunu Hanif olarak dine ikame et. Yani şu veçhini fizik vücudunu kıyamda tut. Dini hayatta kılmak üzere. Hangi dini? Hanif dinini. Hanif olarak diyor, dini ayakta tutmak üzere kendini ve çini fizik vücudunu ikame et. Bu din diyor, kayyum olan dindir. Hanif dini kayyum olan dindir. Yani kıyamete kadar devam edecek olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan bir dindir diyor Allah Teala. Allah Teala diyor ki Allah'ın insanları yarattığı fıtrat Hanif fıtratıdır. Hanif olarak kendini dine doğrultuyor Allah Teala. O Hanif fıtratı ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır diyor Allah Teala. Kayyum olan din, ezelden ebede kadar ayakta kalacak, hayatta kalacak olan din bu dindir. Ezeli ve ebedi din sadece budur. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani Allah Teala kıyamete kadar insanların hepsini Hanif fıtratıyla yaratmaya devam edecektir. Yani kıyamete kadar sadece ve sadece Allah'ın Hanif dini var olacaktır. Sonra da dinin temel özelliğini veriyor. Hanif dininin temel özelliğini veriyor. Rum 31. Münibine ileyhi ve ittekuhu. Ona Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Ve takva sahibi ol Allah'a karşı. Ve ekumus salat. Ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden
olma buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Ne diyor? Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece müşriklerden olma. O zaman tarif vermesi lazım. Tarifi verdiğini görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir hizip oluşturmuştur. Ve bütün hizipler kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. İşte bütün dünyanın içine düştüğü korkunç durum bu ayet-i kerimede anlatılıyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar fırkalara ayrılmış durumda. Dikkat edin, evvela dinler var. Kitapla üç din. Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık. Ama Hazreti İbrahim hepsinden evvel ve Allah-u Teala da bütün bu dinlerin şeriatının hiç değişmediğini, aynı şeriat olduğunu söylüyor. Dinleri değiştirmiyor. Bu dinin yegane dinin şeriatını değiştirmiyor ve insanları da Hanif fıtratının dinin dışında yaratmıyor. Sadece Hanif fıtratıyla yaratıyor. Öyleyse bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılıyor. Bir başka din hiç oluşmuyor ve şeriat da değişmiyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim diyor, Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Müşriklere Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun davetin ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları, yani kendisine yönelenleri kendisine ulaştırır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın dizaynını görüyoruz. Hiçbir peygamber zamanında değişmemiş olan bir şeriat var. Tek bir şeriat. Allah-u Teala Hanif dini deyince, Hanif olmak deyince hemen Hazreti İbrahim'i
ifade ediyor. Ve ne zaman Hazreti İbrahim'in adı geçse Kur'an-ı Kerim'de, o müşriklerden olmadı ifadesi var. Acaba Allah Teala neden bu ifadeyi Hazreti İbrahim için hep kullanıyor? Kimdir müşrik? Hanif olmayanlar. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesi iki tür insandan bahsediyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek tek bir fırkayı oluşturanlar. Bir de o Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, münip olanların dışında kalan bütün fırkalar. Her fırka kendi elindekiyle ferahlanıyor. İşte bugün de dinler var ayrı ayrı. Her dinin mensubu kendisinin doğruyu yaptığını düşünüyor, zannediyor. Ve dinler de kendi aralarında birçok bölümlere ayrılmışlar. Her biri de kendi elindekiyle ferahlanıyor. İşte her zaman, her devirde ayrılıklar söz konusu olmuştur. Hristiyanlığa baktığımız zaman belki 100 ayrı çeşit grup görüyoruz. Her biri kendi kilisesini kurmuş ve kendi adını kullanıyor. Etrafına da bir takım insanlar toplanmış. O kendi standartları içerisinde düşünüyor. Öyleyse Hristiyanlığa bakıyoruz evvela. Protestanlar var, Katolikler var ve Ortodokslar var. Daha kendi içinde, daha başlangıçtan itibaren zaten üçe ayrılmış durumdalar. Ve İslam'a bakıyoruz, Şiilik ve Sünnilik diye iki tane ana grup görüyoruz. Yahudiliğin detayları onları alakadar eder. Detayları bilmiyoruz. Ama mutlaka onlar da kendi aralarında birçok gruplara ayrılmış durumdalar. İslam'ın bu Sünni ve Şii ana grubunun dışında birçok ayrılık ortaya adım adım çıkmış. Bu ayrılığı yok edecek olan faktör nedir? Bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulabiliyorlar. Öyleyse bunca tarikat var diyorlar. Her tarikat ayrı bir tarikat olduğuna göre, doğru yolda bir tane olduğuna göre bunların büyük kısmı yanlış yolda. Halbuki bilmiyorlar ki bütün tarikatlar sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki sıratı ileyye müstakim, bana istikametlenmiş olan yol diyor sırat-ı müstakim için. Allah'a istikametlenmiş yol, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Şimdi bu cepheden meseleye baktığımız zaman insanların gruplara ayrıldığını görüyoruz. Ayrılmayan bir tek grup var. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar Hanif dininin temelini oluşturuyorlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan bir tek fırka. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dinine baktığımız zaman
Hanif olmanın da esasları da tespit ediyoruz demektir. Nedir Hanif olmanın esasları? Üçtür. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Vahdet nedir? Allah'ın tekliğine inanmak. Tevhid, Allah yolunda Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturmak. Ve teslim, ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse Hazreti İbrahim neden müşriklerden olmamış ve Allah-u Teala her seferinde o müşriklerden olmadı diye ilave ediyor? Çünkü o Hanif, Allah'a ulaşmayı dilemiş, dilediği anda olay bitmiş, Allah-u Teala ona Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmiş. Dilemiş ve tek fırkanın içine girmiş. Şirkten o anda kurtulmuş ve şirkten kurtulma açısından, tek bir yolun seçimi açısından Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e putlarla en büyük mücadeleyi yapması açısından da o müşriklerden olmadı diyor. Aynı zamanda puta tapmadığı için de müşriklerden değil, aynı zamanda put sahipleriyle devamlı tartışmada olduğu için, onlara hep Allah'ın doğrularını anlattığı için devrede. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Hazreti İbrahim neden müşriklerden değildi? Çünkü tevhidin de, vahdetin de, teslimin de sahibiydi. Bunlardan tek Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın müntesibi olmak. İşte orası söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Hazreti İbrahim neden babamız İbrahim'dir? Tevhidin de, vahdetin de, teslimin de sahibi olarak Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı esaslarını ulaştıran peygamber olduğu için, onun şeriatı Hanif dininin sahibi olan Hazreti İbrahim'in şeriatı İslam'a aynen intikal ettiği için babamız İbrahim. Öyleyse gerek Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Hanif dininin sahibi olduğunu söylemesi, bu Hanif olmasının arkasında Allah'a ulaşmayı dilemesinin ve böylece şirkten kurtulmasının yatması, gerek bu şirkten kurtulma sebebiyle Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim'e o müşriklerden olmadı diye her Hazreti İbrahim'in adı geçtikçe bunu söylemesi ve kendisinden sonra gelen yeryüzündeki son üç nebinin, ki sonuncusu, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onların hepsinin, son üç nebinin de tabi olduğu dinin Hanif dini olması sebebiyle hepimizin babası oluyor Hazreti İbrahim. Allah Teala
Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini, yani insanlar için olan planını, insanlara ulaştırmak istediği hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Neye benziyor? Aynı ifade. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine benziyor. O müşriklerden olmayın ki, onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri ayrı ayrı hizipler oluşturdu ve her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Siz de sakın onlar gibi müşrikler olmayın diyor Allah-u Teala. Müşriklerin tek fırkada değil, tek fırkada olmayanlar olduğu ifade ediliyor. O zaman tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre müminleri, o tek fırkada olmayanlar, diğer bütün fırkaları oluşturanlar da kafirleri oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dinememişler ve hangi gruba dahil olurlarsa olsunlar 72 grup oluşturuyorlar. Bu 72 grubun her birisi hanif olmanın dışında kalmış. Allah'a ulaşmayı dileme muhtevaya girmemiş. Girmediği için bütün fırkaları oluşturmuşlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde tek fırkayı oluşturmuşlar. O tek fırkanın dışında kalan bütün fırkalar müşrikler. Kime göre? Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre. O tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar kimler? Kafirler. Hangi ayete göre? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse olaylar dizisine baktığımız zaman hanif olmanın İslam olmak olduğunu görüyoruz. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a teslim olabilir. Allah'a ulaşmayı dileyenler nelerini ulaştırmak için Allah'a karşı bir talebin sahipleridir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak için. Ulaştırınca ne yapacaklar? Ulaştırınca ruhlarını Allah'a teslim edecekler, hidayete erecekler. Ruhun Allah'a teslimi gerçekleşecek. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hanif olmak mutlaka 73 fırkadan 72 fırkadan her birinde bulunan Allah'ın temel emirlerini yerine getiren, yani
Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu sebeple ileride ruhlarını da, eşlerini de, nefslerini de Allah'a teslim edecek olanlar. Hanif olmak, Hazreti İbrahim'in milletine tabi olmak demek. Yani Hazreti İbrahim zamanındaki onun milletinin tabi olduğu din. Ama Hazreti İbrahim hanifti. Fakat Allah ile olan konuşmalarına baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in peygamberliğinin başlangıcında Hazreti İbrahim'in çevresinde sadece bir tek teslim olan, Allah'a teslim olanların evi bulunmuş. Bir tek ev Hanif'ti. Hazreti Nuh bütün ömrünce insanları Allah'ın bu Hanif dinine çağırdı. Ve sonuçta kavminin çok büyük bir kısmı onunla hep alay etti. Ona hep çok kötü muamele ettiler. Ve sadece onun kendilerine emrettiği yolu seçen, Allah'a ulaşmayı dileyen küçük bir grup Hazreti Nuh'la birlikte yola çıktılar. Bugün dünya üzerinde yaşayan bütün insanlar Hazreti Adem'den sonraki devrede Nuh tufanından canlı olarak kurtulabilmiş olan insanların çocuklarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse fırkalara ayrılmak veya ayrılmamak söz konusu. Allah-u Teala'nın farzlarına bakıyoruz. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin. Haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu diyor Allah-u Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Söylediğimiz, biraz evvel söylediğimiz Sebe suresinin

bunlardan herhangi birine tabi olmayın ki eğer tabi olursanız o fırkalar sizi fırkalara ayrılmışlardan kılar. Sırat-ı müstakimin dışındaki hangi fırkaya tabi olursanız olun, fırkalara ayrılmış olursunuz diyor. Allah Teala fırkalara ayrılmayasınız diye size o tek fırkanın üzerinde olmanızı vasiyet etti diyor Allah Teala. Ki o vasiyeti yerine getirerek takva sahibi olasınız. Öyleyse takva sahibi olmanın muhtevasına baktığımız zaman bu muhtevada takva sahibi olmakta bir özellik görüyoruz. Takva sahibi olan kişi hanif olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen ve o tek fırkaya tabi olan kişidir. Konu muhteşem bir netlikle çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, ya fırkalar var ya da tek bir fırka var. Fırkalar varsa şirk var. Her biri kendi elindekiyle ferahlanan insanlar. Ve Allah Teala'nın dizaynında o tek fırkanın üzerinde bulunanlar hanifler kimler? Bu devirde de hanifler var mı? Elbette var. Hanif olan kişi İslam olan kişidir. Allah'a teslim olmayı dileyen bu istikamette yola çıkan kişi. Öyleyse hanif kavramı Allah'a teslim olma kavramıdır. Hanif olan kişi Allah'a teslim olacak olan kişidir. Hanifliğin başladığı yer Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bittiği yer iradeyi de Allah'a teslim ettiğimiz noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an hanif olmuştur. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi böyle bir muhtevada önce ruhunu Allah'a teslim edecektir. Birinci teslimini gerçekleştirecektir. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. İkinci teslim. Nefsini Allah'a teslim edecektir. Üçüncü teslim ve iradesini Allah'a teslim edecektir. Dördüncü teslim. Bugün yapılan incelemeler, dünya dinlerini birleştirmeye çalışan birçok kuruluş var. Bu kuruluşların yaptıkları incelemeler, Zülmani grupları da dahil etmek suretiyle tam 72 tür inanç çeşidi tespit etmişler. Ama Peygamber

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 fırkadan bahsediyor. Öyleyse 73. fırka kimdir? Fırka-i Naciye kimdir? Fırka-i Naciye dediklerimiz gene bu 72 fırkanın içinde yaşayanlardır. Bu 72 fırkanın içinde yaşayanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o Fırka-i Naciye'yi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, dinlerin varoluşundan zamanımıza bu zamana ulaşıncaya kadar geçen devrede önce Yahudilerin büyük kısmının Allah'ın dinini yaşamadıklarını görüyoruz. Asırlar içerisinde, geçen asırlar içerisinde Hazreti İshak'ın çocukları İsrail kavmini oluşturuyor. Yani aslında bu kavmin dizaynına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen de var işlerinde, dilemeyenler de var ama dileyenler çok küçük bir grubu oluşturuyor. Yahud kavminin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden. Ve bu sebeple de

hani olmayanlardan oluşuyor. Hazreti Musa zamanında yaşanan Hazreti İbrahim'in hanifliğini adım adım din olmaktan çıkmış. İnsanlar artık Allah'laşmayı dilemiyorlar. Sonraki safhaları da büyük çoğunluk yerine getirmiyor Allah'laşmayı dilemedikleri için. Geri kalanı yapmaları zaten mümkün değil. Sonra Hristiyan alemine bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Hristiyan aleminde de aynı sonuçlarla karşı karşıyayız. Orada da büyük kitleler artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve İslam'a giriyoruz. İslam'ın içinde de aynı şey söz konusu. Büyük kitleler artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Peki Hanif dininin muhtevasında ne var? Hanif dininin muhtevasında kişinin hanif olmasını 7 safhada daha üst boyutta hanif olmaya tamamlayan bir gidişat var. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe hiç kimse hanif olamaz. Hanif olmak buradan başlar. İşte zamanımızda artık bu 3 kitaplı dinin 3'ünde de büyük kitleler, yani insanların 190'dan fazlası artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için müşriklerine ulaşmak da söz konusu değil. Aynı sebeple ruhlarını Allah'a ulaştırmaları da, fizik vücutlarının nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri de söz konusu değil. Öyleyse hanif olmak şu anda yaşanan bir metre midir? Evet. Eğer dünya çapında bir göz atmak istiyorsak konuya, şunu bilmemiz lazım. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün ülkelere Resul göndeririz. Hiçbir zaman hiçbir ülkeyi Resulsüz bırakmayız. Çünkü biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ve Resullerin bütün zaman parçalarında herkese hitap ettiklerini, herkese çağrı yaptıklarını görüyoruz. İşte bu çağrı hanif olma çağrısıdır. Allah'a ulaşmayı dileme çağrısıdır. Yani Allah'a ruhu teslim etmeye davettir. Bu daveti gerçekleştiren kişi daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Daha sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevaya baktığımızda şunu görüyoruz. Hanif olmak aslında İslam olmak demektir. Çünkü hanif olmak teslim olmak demek, İslam da teslim olmak demek. İnsanoğlu ömrü boyunca büyük gayretlerden sonra sadece 4 tane teslim gerçekleştirebilir. Ruhunu, içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek. Ve giderek daha üst boyutta hanif olmak. Bakıyoruz ki Allah Teala hanif olmanın
başını da emretmiş. Yani Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyerek hanif olduğunu da emretmiş. Sonunu da emretmiş. Dört emanetinizi de Allah'a teslim edin ve öyle ölün diyerek. İşte insanların, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yoluna yaklaşmaları hanif olmalarıyla birinci derecede alakalıdır. İslam'a baktığımız zaman İslami yaşantının gene hanif fıtratının aynını yaşamak olduğunu görüyoruz. Hanif dininin bütün esasları İslam dininin esaslarını ihata etmiş. Yedi safa ve dört tane teslimden oluşan bir bütün sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilere bakıyoruz. Her devrede, yedi safhanın yedisinde de Allah devrede. Hanif dinini insanlara farz kılan, İslam'ı farz kılan ayetlere baktığımız zaman bunun Allah'laşmayı dilemeye davet olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmaya davet olduğunu görüyoruz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeye davet olduğunu görüyoruz. Nefsi Allah'a teslim etmeye davet olduğunu görüyoruz. İrşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmeye davet olduğunu görüyoruz. Öyleyse Allah'ın hanif dini konusundaki muhtevasına baktığımız zaman bu dinin İslam'la beraber aynı esasları paylaştığını görüyoruz. Anlıyoruz ki hanif olmak İslam olmaktır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam İslam dininin peygamberidir. Ama o dinin peygamberine Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in hanif dininin mensubusun diyor. Sen hanifsin diyor. Öyleyse anlıyoruz ki hanif olmak İslam olmak demek. Hanif olmak da İslam da İslam olmak da Allah'a teslimi içerir. Ama Allah'laşmayı dilemeyen hiç kimse hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle. Bütün olaylar bu dileği takip edecektir. Bu dilek yoksa Allah ile Allah'ın emrettiği biçimde ilişki kurmak da yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakıyoruz ki Allah-u Teala hanif dininin esaslarını üzerimize farz kılmış. Neydi hanif olmak, neyle oluyordu? Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyordu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, hanif olmamızı, yani Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememizi Allah-u Teala üzerimize farz kılmış mı? Kıldığı kesin. Diyor ki, وَاَنِيبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُونَهُ مِنْ قَبْلَنْ يَتِيَكُمُ الْعَذَابَ. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin,
Sonra da Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Öyleyse her şey Allah'a yönelmekle başlıyor. İşte bu Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesi hem Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, yani Hanif olmanın başlangıcını, hem de Allah'a teslim olmayı, yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ederek Hanif olmanın son noktasına ulaşmayı ifade ve ihata ediyor. Öyleyse bu birinci safhadan son safhaya kadar bütünü sinesinde toplayan bir emir veya emirler dizisi. Sonra Allah Teala gene bütün emretmiş mi? Evet, emretmiş. Nisa 58'de diyor ki: İnnallâhe ye'murukum an tuaddil emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetlerin tek sahibi var. Emanetler çoğul ama emanetlerin sahibi tek. Ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de hepsi sizin için birer emanettir. Allah'a teslim etmek zorundasınız. Ve de mutluluğunuz ancak onların hepsini sırasıyla teslim ettikçe artar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

bakıyoruz ki Allah Teala sadece Allah'a yönelmeyi de kurtuluş için gerekli görmüş. Aslında kişi cennete ulaşmayı diliyorsa bu gerekli olmakla kalmaz, yeterli de olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda Allah'ın birinci kat cennetine layık olur. Ve Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vettebi sebila men enabe ileyye." Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna, onun sebebine tayin ol, onun sebebine dahil ol. Tabi ol. Yani sen de ruhunu bana ulaştırmayı dile diyor Allah-u Teala. Bana yönelinin, bana ulaşmayı dileyenin yoluna tabi ol. Burada da gene ilk başlangıç olayı var. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun başlangıcı, ilk adımı, cehennemden kurtaracak olan ilk adımı. Ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. İşte gene Allah'a yönelmek üzerimize farz kılınıyor. Başlangıçta söylediğimiz En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi de gene bütünü ifade ediyor. Ve bi ahdillahi evfu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ondan sonra da ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek dört teslimi de gerçekleştirin. İslam'ın yedi safhasını yaşayın demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman gördüğümüz şey odur. Hanif olmak. Hanif olmak, İslam olmak demektir. Bugün baktığımız zaman dört dinde de üç asıl din ve geri kalan bütün din grupları ayrı bir din olarak düşünülürse hiçbirinde insanların çok küçük bir bölümünün dışında kurtuluşa ulaşabilecek olan kimseler yok. Bu dünya hayatı herkes için bir imtihandır ve Allah Teala bu dünyada yaşarken de mutlu olmanızı istiyor. İşte görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala mutluluğunuzu mutlaka yaşamanızı istiyor. Bunu üzerinize hem Allah'ın vasiyeti olarak hem de Allah'ın ahdi olarak koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Her ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Tıpkı bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe gibi Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Ve böylece Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması umudur. Bu dilekle, bu duayla sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. İslami ve tasavvufi konulardan mutluluğa davet. Evet, dilerseniz şöyle diyelim. Bu konuşma bir davetiyedir. Mutluluk davetiyesi. Her şeyden evvel sevgili kardeşlerim, Kur'an bir davetiyedir. Kur'an bir saadet davetiyesidir. Öyleyse yeni adıyla mutluluk, eski adıyla Osmanlıca adıyla saadet, saadet bir insanın mutlaka ulaşması lazım gelen bir hedeftir. Herkes mutlu olmak ister. Herkes huzur içinde bir yaşam sürmek ister. Öyleyse saadet diyorsanız adına, saadet İstanbul'un eski adıydı. İstanbul'a Osmanlı devrinde Der Saadet denirdi. Der Saadet. Saadet Dergahı'nın kısaltılmış hüviyeti. Asitane denirdi İstanbul'a. Başkent, Asitane. Sevgili kardeşlerim, nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Dünyada bir taneydiler. Adaletin mutlak sahipleriydi. Adaletin zedelenmesine, haksızlığa, Allah'ın iki esması birden devreye gireceği için birisi el-Hak, birisi el-Adil. Müsaade etmezdi Osmanlı. Hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka müdahale ederdi. Osmanlı en az 400 yıl bir adalet sembolüydü dünya üzerinde. Devleti ebed milletin, devleti aliyenin bir ismi vardı. Nizam-ı alem. Aleme nizam veren, aleme yön veren, alemin nizamından sorumlu Osmanlı. İşte dünya üzerindeki saadetin temsilcisi Osmanlı'ydı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nemene bir şey bu saadet acaba? Saadet, saadet diyoruz, mutluluk diyoruz adına. Nedir mutluluk? Mutluluk bir fenomendir, vetiredir, bir yaşam sonucudur, hissedebilmektir, güzelliği hissedebilmektir. Ve mutluluk her şeyden evvel kavgayı bitirmektir. Diyeceksiniz ki mutluluk kavgayı bitirmekse, haksızlığın görüldüğü her yerde de Osmanlı kavgaya giriyorsa, bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Ama sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın savaşları hep o mutluluğu engelleyen faktörlerin devreden çıkarılması için zaruri savaşlardı.
öyle bir nizam düşünün ki o nizam içre adalet vardı. O nizam içre hakkın mutlak olarak korunması söz konusuydu. Üstün olan daima haklının haklı olduğu idi, kuvvetlinin değil. Peki günümüzde ne olmuş? Günümüzde çok açık değil mi sevgili kardeşlerim? Günümüzde bizim ülkemizde dahil olmak üzere her yerde kuvvetli hakim. Kim kuvvetliyse o hakim. Bu kuvvetli iki sınıftan birisini temsil ediyorsa karşı sınıfı ezmek için mevcuttur. Zamanımız bir adaletsizlikler devridir. İşte bütün bu adaletsizliklerin yok olacağı bir güne ulaşacağız sizlerle beraber sevgili kardeşlerim. O gün adalet, o gün hak bir güneş olarak doğacaktır. Kimsenin hakkı kimsede kalmayacaktır. İşte hidayetin temelinde adalet ve hak vardır. Osmanlı ne yapardı? Osmanlı'nın içinde her din vardı. Ateşe tapanlarından tutun, bütün dinler, Hristiyanlık, Yahudilik, İslam, Budizm, Osmanlı hangi din olursa olsun bütün dinlere saygı duyardı. O dinin mensuplarının kendi dinlerine ait ibadetlerini yapabilmeleri için devlet yardım ederdi onlara. Bilirdi ki din mutluluğun mutlak parçasıdır. Ama dinler yanlışmış. Olabilir. O insanlar o yanlışa inanıyorlarsa onun gereğini yapmaları onların hakkıdır diye düşünürdü Osmanlı. Ve tebaasında bulunan bugün Osmanlı'nın bitirdiği imparatorluk düzeninde tam 28 tane bugün mevcut olan devlet yaşıyordu Osmanlı hakimiyeti altında. Hiçbir devlet, hiçbir ülke başka bir ülkeyle savaş halinde değildi Osmanlı var oldukça. Şimdi bir dünyanın her tarafında savaş var. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluk ve adalet mutluluğun bir parçasıdır. Ne hale getirmişiz kendimizi kendi ülkemizde? Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Herkes birbiriyle kavgalı. Herkes enerjisini başka birinin tükenmesi için sarf ediyor. Oysa ki enerjilerimizi birleştirebilsek, bir gayeye varmak için hep birlikte hareket etsek, birazcık aklımızı kullanabilsek, çok şeyleri halledebileceğiz. Öyleyse biz bu konuşmanın temelini teşkil eden şeyi yapmak istiyoruz. Yani bizi şu anda dinleyen kim olursa olsun bütün dinleyenleri mutluluğa davet etmek istiyoruz. Hayır, hiç de zannedildiği gibi değil. Mutluluk hiç de zor elde edilen bir faktör değildir. Yeter ki insanlar bir kul olduklarını, bir yaratık olduklarını, yaratıcının kendileri için tayin ettiği hedefi yakalamakla vazifeli olduğunu, bununsa mutluluk olduğunu idrak etmeleri mümkün olsun. Eğer hal böyleyse, o zaman kanunu koymak lazım. Kanun ne? Allah, kainatı yaratan, bizi de yaratan Allah, bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Kanunlarını buna göre dizayn etmiş. Diyor ki, ben insanı yarattım. Ve diyor, insanı hanif fıtratıyla yarattım.
Rum suresi 29. 30. 31. ayetler bununla alakalı. Hanif olarak veçhini dine ikame et. O din ki Hanif dinidir. Hayyül kayyum olan din odur. Hay olan, yaşamakta olan ve kayyum olan, ezelden ebede kadar sürecek olan din, işte o dindir diyor Allah-u Teala. Hep ayakta kalacak olan, hep kıyamda kalacak olan, hep dünyaya, kainata hakim olacak olan din, sadece o dindir, bir tek din vardır diyor. Hanif dini. Ve sonra da diyor ki, o Hanif dinine veçhini ikame et ki, biz bütün insanları Hanif fıtratıyla, yani sadece o dini, Hanif dinini yaşayabilecek olan bir yaratılışla, fıtratla yarattık. Allah'ın ne din yaratmasında, ne de insanı yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. Yani ne demek istiyor? Yani Adem Aleyhisselam'dan başlayan insan hayatının sahibi kılınan insandır ve sadece bir tek din insana verilmiştir. Hanif dini. Ve insanın vücudu da nefsiyle, ruhuyla, fizik vücuduyla sadece o tek dini yaşamak üzere dizayn edilmiştir. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar, Hanif dinini, sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışlardır. Ve ne din değişecektir, ne de insanın o dini, sadece o dini yaşamaya müsait olan yapısı değişecektir. Öyleyse bu muhtevada bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda her şey çok açık değil mi? Sadece Hanif dinini yaratmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da diyor ki, kendini Hanif olarak veçhini dine ikame et. Hanif dinine ki, biz bütün insanları o dini yaşayabilecek olan Hanif fıtratıyla yarattık. Başka bir ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, sana Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşa diye vahyettik diyor. Hanif ol diye vahyettik diyor. Hanif müessesesinin özelliklerine girdiğimiz zaman bakıyoruz ki üç temel esasa dayanır. Hanif dini. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'ın etrafında tek bir cemaat oluşturmak. Üç, Allah'a teslim olmak. İşte bu kadar. Ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Üçü de mutluluğun temelini teşkil eder. Tek Allah'a inanmak, tek bir cemaat oluşturmak ve bu minval üzere yaşamak. Allah'a teslim olmak üzere yaşamak. İşte bu üç tane temel faktör Hanif dininin Arapça adıyla İslam dininin temelini teşkil eder. Mutluluk nerede derseniz, mutluluk son faktörün içinde, teslimde. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunun yarısını mutlaka elde edersiniz. Yeter mi? Yetmez. Daha öteye de geçersiniz. Burası üçüncü kat cennetin size teslim edileceği yerdir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %80'e ulaşır.
Cennet mutluluğunu ise daha üst kattaki dördüncü kat cennetin sahibi kılar size. Daimi zikre ulaştığınız zaman beşinci kat cennet, nefsinizin Allah'a teslimi, dünya saadetinin %100'ü. İrşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet ve dünya saadetinin gene %100'ü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Cennette öyle olacak insanlar. Birbirleriyle kavga etmek gereğini hiç duymayan insanlar. Birbirleriyle en güzel standartlar içinde yaşayan, sonsuza kadar mutlulukla yaşayacak olan insanlar, her şeyin en güzel standartlarda, emirlerinde olduğu insanlar, bu insanlar orada da, cennette de dinlerini yaşamaya devam edecekler. Sadece o dini yaşamaktan sonsuz bir zevk aldıkları için sevgili kardeşlerim. Öyleyse görüyorsunuz ki teslimiyet müessesesi yükseldikçe ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu, o ikisinden sonra nefsinizi, daha sonra iradenizi Allah'a teslim ettikçe buna paralel olarak mutluluğunuz artıyor. Dünya mutluluğunuz buna paralel olarak cennet mutluluğunuz artıyor. Her seferinde daha üstün bir cennetin sahibi oluyorsunuz. Her kattaki cennet tektir. Ama yedinci kattaki cennet, Adın cenneti cennet olarak adlandırılmaz. Adın cennetleri olarak adlandırılır. Orada iki kapıdan girilen üç cennet söz konusudur. Şimdi gelin beraber şu mutluluğun ne olduğuna bakalım. Nedir mutluluk? Mutluluk her şeyden evvel bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir düzeyde yaşamaktır. Hangi cepheye bakarsanız bakın, sizi rahatsız edecek, mutsuz edecek bir hususun mevcut olmadığı bir noktada yaşamanızdır. Olayları Allah-u Teala'nın sizi rahatsız etmeyecek bir seviyede yetiştirdiği noktadır. Olaylar yine devam edecektir. Ama olayların sizin üzerinizdeki tesirini Allah bütünüyle alacaktır. Öyleyse nedir mutluluk? Bir, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bitmesi halidir. İki, iç aleminizde de tesis etmesi lazımdır bunun. İç aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi hali. Dış aleminizde de bir kesintisiz sulh ve sükun hali. Başka insanlarla kavgayı bitirmeniz hali. Ve Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirdiğiniz, yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz bir noktada olmanın size vereceği kesintisiz bir
huzur ve mutluluk hali. Eğer bütün emirleri yerine getiriyorsanız, falanca emri yapamadım diye bir huzursuzluğun içinizi kaplaması mümkün değildir. Eğer Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeyi başarıyorsanız, Allah bunu bana yasak etmişti ama ben bunu işledim diye nedamet duymanın, pişmanlık duymanın size ulaşması mümkün değildir. Huzursuzluk size ulaşamaz. Öyleyse iç dünyanızda da mutlusunuz. Kesintisiz bir sürfe sükun halini yaşıyorsunuz. Dış dünyanızda da mutlusunuz. Aynı sebeple Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Aynı sebeple. Öyleyse mutluluk müessesesi bir sacayak üzerine oturur. Bir mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir noktayı temsil eder. Kavganın mevcut olmadığı bir ortam. İki, hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlak olarak teessüs etmelidir, kurulmalıdır. Üç, bu hal kesintisiz olmalıdır. İşte böyle bir dizayna dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah her şeyi öylesine muhteşem, öylesine mükemmel yaratmış ki bir düşünün, şu kainatta neyi yaratmışsa her şeyi yalnız sizler için yaratmış. İnsan için. Yarattığı bütün mahlukat sizin için. Bu büyük gerçeğin ne kadar künhüne varabilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız. Yaşamak imkanına kendinizi kavuşturursunuz. Sevgili kardeşlerim, zannetmeyin ki mutluluğunuz bir başkasının elindedir. Hayır, sizin elinizde. Hangi şartların içinde olursa olsun, insan Allah ile olan ilişkisini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sürdürebiliyorsa, bir başka ifadeyle daimi zikrin sahibi ise, o kişi her şartta mutludur, huzurludur. Ve işte burada sizin karşınızda bu konunun temeli olan bu dersin, bu saatin temel muhtevası olan mutluluğa davet için buradayız. Konumuz mutluluğa davet. Hepiniz teker teker mutluluğa davetle mükellefsiniz. Öyleyse mutluluğa insanları davet edebilecek sizlerden başka kimse yok. Ama unutmayın ki her ülkede şu anda Allah'ın Resulleri yaşıyor. Onlar biliyorlar sizlere anlattığımız şeyleri. Etraflarındaki insanların seviyesine göre anlatabiliyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yapılan onca kötülüğün arkasından hep aynı şeyi söylemiştir. Ellerini açmıştır Allah'a doğru. Ya Rabbi, onları bağışla, onları affet. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Hep bunu söylemiştir. Unutmayın ki yaratılışınızın arkasında hedefiniz var. Siz dünya adı verilen bu gezegende dünyaya geldiniz ve hedefiniz mutlu olmaktır.
mutlu olmak için yaratıldınız. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde saadetiniz söz konusu. Saadet, mutluluk ve bu dersin muhtevası mutluluğa davettir. Öyleyse bizim vasıtamızla hepiniz mutluluğa davet ediliyorsunuz. Hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Siz bizi ilk etapta dinleyenler, tabi olanlar, Allah yolunda teçhiz olunanlar, sizin de göreviniz bütün insanlığa onları mutlu edecek olan temel hakikatleri öğretmektir. Rehberiniz Kur'an'dır. Kur'an'ın mutluluk hükümleri. Öyleyse mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. İnsanları ikiye ayırıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kurtuluşa ulaşamayacak olanlar, hiçbir şekilde ne yaparlarsa yapsınlar, kurtuluşa ulaşamayacak olanlar, bir de kurtuluşun içine adım atmış olanlar. Bu iki grup arasındaki farkı bir dilek oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek dilek. Siz mi Allah'a ulaşacaksınız? Fizik vücudunuz mu? Şu beni şu anda dinlemekte olan fizik vücutlarınız mı? Hayır. Nefsiniz mi? Hani her gece rüya gördüğünüz, onun içinden dünyaya ve kainata baktığınız nefsiniz mi? Hayır. Ama Allah'a ulaşacak olan üçüncü vücudunuzdur, ruhunuzdur. Size verilen bir emanet o. Biz diyor Allah Teala emaneti göklere, dağlara ve yere teklif ettik. Hiçbiri emaneti yüklenmedi. Hepsi emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan nankör ve zalimdir diyor. Emaneti alanın sadece fizik vücut olmadığını belirtmek için Allah Teala nefsin iki tane afetini koymuş oraya. İnkar etmek, nankör olmak ve zalim olmak. İki faktör de nefsinize ait. Yani emaneti teslim alan fizik vücudunuzla beraber nefsiniz. Emanetse ruhunuz. Allah'tan gelmiştir. Mutlaka Allah'a geri dönecektir. Secde suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz insanı yarattık ve ona ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona işitme hassası verdik, görme hassası verdik, idrak hassası verdik diyor. Dokuzuncu ayet-i kerimesinde de ölüm meleklerinin gelip insanı öldüreceklerini, sonra da Allah'a herkesin döndürüleceğini anlatıyor Allah Teala. Öyleyse şunu net olarak bileceksiniz ki ruhunuz ölmeden evvel Allah'a ulaşmakla 12 defa farz emir aldı.
mutlaka Allah'a ulaşacak. Ve iki defa ulaşacak. Birincisi, siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah-u Teala size 10 tane insan vererek mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle birlikte ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Allah'a doğru olan yolculuğunu 21. basamakta tamamlayacak. Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacak. Bu ruhunuzun Allah'a geri dönüşüdür. Birinci dönüşü. Ve ölene kadar ruhunuz Allah'ın zatında kalacak. Eğer fıska düşünmezse. Sonra ne olacak? Kişi öldüğü zaman Allah'ın zatında olan ruh kişinin ölen vücudunun üzerinde sağ tarafında yere paralel olarak mevki alacak. Sol tarafınızda da gene yere paralel olarak nefsiniz mevkii alacak. Yerden 1,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak ölüm melekleri sizi öldürdükleri zaman başınızın üzerine Allah-u Teala'dan gelip de orada bekleyen ruhunuzu beraberlerine alıp 7 tane gök katını beraber çıkacaklar. Sonra da ruhunuz tekrar Allah'a geri dönecek. İşte bu husus net bir şekilde Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde anlatılıyor. Ruhunuzun iki defa Allah'a ulaşması. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّنَا اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve namazla, hacet namazıyla yani, Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu size söylemesini isteyin, size göstermesini isteyin. Bu kebiretün, büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir o huşu sahipleri? Huşu sahipleri tarif ediyor Allah-u Teala. Onlar yakin hasıl ederek kesinlikle inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklardır. İlka edeceklerdir. Ruhları Allah'a milaki olacaktır. Ulaşacaktır Allah'ın zatında. Yok olacaktır ölmeden evvel. Gene yakin hasıl ederek kesinlikle inanırlar ki ruhları ölümden sonra tekrar Allah'a geri dönecektir. Birinci fiil

öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah'ın temel hükümleri hep sizlere hayat verecektir. O Allah, unutmayın ki kainattaki bütün mahlukatının içinde en çok sizi sever. Ve size davetiye çıkarmış Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir saadet davetiyesi, sizi mutluluğa, saadete davet ediyor. Hidayete davet ediyor. Hidayete davet, mutluluğa davettir. Dört hidayet yaşayacaksınız. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Birinci hidayet, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. İkinci hidayet, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Üçüncü hidayet, iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Dördüncü hidayet. Hepsi de sizin iradenizle, isteğinizle gerçekleşecek. Sizin isteğiniz var olduğu sürece talepleriniz geçerlidir. Hedefler, siz isterseniz olgunlaşan meyvelerdir. İstemeyen için kapılar açılmaz. Mutluluk kapıları onlara kapalıdır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. A'raf suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi mutluluğun muhtevasına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, böyle bir talebiniz yoksa mutluluktan kâm alamazsınız. Mutluluk sizin için değildir. Mutluluğun kapısından içeriye, eşikten içeriye adım atabilmek bir tek sebebe bağımlıdır. O sebep yoksa, olmazsa olmaz şartı yoksa mutlu olamazsınız. Bu şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hayatınızın en önemli kararı. Bu kararı veremeyen insan hiçbir zaman mutluluğa ulaşamaz. Şu dünya üzerinde bir ot gibi yaşar. Bir günde hiçbir Allah'ın gösterdiği hedefe ulaşamadan şu dünyadan ayrılır gider. Hani bir ünlü şair iki mısra yazmış herkese rahatsızlık veren birisi için. Diyor ki, ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Defoldu gitti dünyadan, dayansın ehli kubur. Kubur kabirler demek. Sevgili kardeşlerim, orada mecaz da var tabii. Çünkü kubur kelimesinin başka bir manası daha var. Şimdi muhtevaya dikkatle bakın. Ya mutlu bir hayat geçireceksiniz ya da mutsuz. Seçim mi? Tamamen size ait. Eğer siz Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu tercih etmişseniz işiniz son derece kolay. Biliyor musunuz ki sadece bir dileğinizle, tek bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah-u Teala size üçüncü kat cennetin anahtarını teslim eder. Ve dünya saadetinizin yarısını, en az yarısını garanti eder. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek ve bunları elde etmek. Nasıl bir alışveriş sevgili kardeşlerim? İşte bu Allah'ın iştira dediği alışveriş müessesesi. Bir hiç karşılığı size

vehmi olarak Allah Teala dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Üçüncü kat cenneti de garanti ediyor. Şu insanların nefsi var ya ve şeytanın o nefsin afetlerine sadece afetlerden oluşan nefsiniz var ya o afetlere şeytanın da tesir etme kabiliyeti bir kabiliyetten bahsediyoruz ama aslında kabiliyete falan gerek yok. Neden yok? Çünkü nefsiniz afetlerle donatılmıştır. %100. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan vesaire. Bu afetler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemezler. Kesinlikle. Bu afetler Allah'ın yasak ettiği ne varsa onları da mutlaka yapmak isterler. Şeytan da onlara zaten sadece bunu emreder. Yani bunu yapmalarını onlardan ister. Onlar da canı gönülden buna heveslidirler. Allah neyi yasak etmişse onu işlemek, emrettiği şeyi de yapmamak. Öyleyse şeytanın nefsiniz üzerinde hükümranlığı aslında onun onlara zorla kabul ettirdiği bir şey değildir. Tam aksine zaten nefsinizin afetleri, baştan aşağı afetlerden oluşan nefsiniz, zaten Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmak ister sadece. Emrettiklerini ise asla. Öyleyse şeytanın bütün talepleri onların başlarının üzerinde yer alan, onu yapmak için can attıkları şeyler. Bu sebeple şeytanın insan üzerinde hükümran olması hiçbir zaman problem değildir. Ve insanların içinde devamlı bir ses konuşur. Allah'ın emrettiklerini yapmaması istikametinde, yasaklarını da işlemesi konusunda. Zavallı insanlar da bu sesi kendi sesleri, düşüncelerinin sesi zannederler. Düşünceniz biliyorsunuz sessiz sesle oluşur. Sesi olmayan bir ses. İşte o iki sesi duyarsınız. Birisi şeytanın sesidir. Allah'ın emirlerinin yapılmamasını ister. Öteki sizin sesinizdir. Bir şeylerin yapılmasını ister. Onlara çok benzeyen iki sesten birisi nefsinizin sesi, birisi ruhunuzun sesidir. Gene birisi Allah'ın emirlerinin yapılmamasını, diğeri yapılmasını ister. Sevgili kardeşlerim, aslında şeytan çok iyi bir kılavuzdur. Eğer talep ettiklerinin tersini yaparsanız. Şaşmaz bir kılavuzdur. Mutlaka 12'den vurursunuz her seferinde. Öyleyse hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer bize gelip de derseniz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama o söylediğiniz şeylerden hiçbirisi olmadı bende. Ne namaz kılma konusunda bir talep duyuyorum, ne oruç tutma konusunda bir talep duyuyorum, ne de mutluyum. Tamam, çok güzel de siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer dileseydiniz mutlaka namaz kılmak size güzel gösterilecekti. Oruç tutmak güzel gösterilecekti. Zikir yapmak güzel gösterilecekti. Hele tabi olduktan sonra bunlar doyulmaz zevkleri oluşturacaktı sizde. Böyle bir şey yoksa o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Tabii şimdi bana diyeceksiniz ki nereden biliyorsunuz? Şuradan biliyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştıracak. Şura suresinin 13. ayet kelimesi bunu kesinleştiriyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Bu ulaşmanın vetiresi içerisinde size düşen görevler de var. Onları yapmazsanız Allah sizi kendisine ulaştıramaz. Öyleyse
Ne yapıyor Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlara 100 üzerinden 100 mutlaka namazı, orucu, zikri, özellikle zikri sevdiriyor. İbadetler o kişi için mutlaka yapılması gerekli, zevk alınan müesseseler oluyor. Onun için kendinizi aldatmayın. Eğer Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, mutlaka ibadetlerinizi severek yapıyor olacaktınız. Ve mutlaka Allah'a 3-4 ay içinde, bilemediniz 5-6 ay içinde mutlaka ruhunuzu ulaştıracaktınız. 33 bin zikre ulaştığınız gün. Öyleyse sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel yoksa bana böyle geliyor? İşte göreviniz bütün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmek. Onların mutluluğu için. Hala onların arasında size kızanlar olacaktır. Öfkelenenler olacaktır. Bunlar cehlin elçileridir. Cehaletin elçileridir. Onlar gösterdiğiniz ayetlere bakmazlar. Onlar Allah'ın ne söylediğinin farkında değillerdir. Onlara insanlar asırlar boyunca insanların yazdıkları kitaplarla kendilerine öğrettiği şeyleri öğretmektedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimseye Allah'ın yardımı gelmez. O kişi asla mürşidine ulaşamaz ki ulaşsın da vücudu ruhundan ayrılsın, Allah'a doğru yola çıksın. O kişi tabi olsun ki nefs tezkiyesine başlayınca nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelsin. Fazıllar yerleştikçe ruhu Allah'a doğru yola çıksın da Allah'a ulaşsın. Unutmayın, ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a geri dönecektir. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman hayatınızın en büyük mutluluklarından birini yaşayacaksınız. O günden itibaren Allah'ın evliyası olacaksınız. Pencereleri açıp bağırmak isteyeceksiniz mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, işte sizi ona davet ediyoruz. Pencereleri açıp mutluyum diye bağırmayı dilediğiniz günlere. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa şu anda bizi dinleyenler arasında, onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilesinler. Bu bir mutluluk davetiyesidir. Allah'a ulaşanlarsa sakın ola ki zikirlerini ihmal etmesinler, 33 bin zikirde bırakmasınlar, 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin, 43 bin, 45 bin, 47 bin zikre doğru devamlı zikirlerini arttırsınlar. Ve hedefleri daimi zikir olmalı. Ki dünya saadetini de, cennet saadetini de en üst boyutta yaşamayı Allah onlara nasip kılsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın. Davet edildiniz Allah'a. Davet edildiniz mutluluğa, mutluluğa, saadete. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizle inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.
Ve as salavat Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan ve cem. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alemin ar-Rahmanirrahim. Aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri beraber kıldı. Neden bahsetmek istiyoruz size bu akşam? Rüyalardan. Rüyalar normal standartlarda görülen rüyalar ve Allah'ın özel işaretini taşıyan rüyalar olarak ikiye ayrılır. Allah Teala peygamberlerden Hazreti Yusuf'a en çok rüya yorumu yapmak yetkisini vermiş ve muhtevaya baktığımız zaman Hazreti Yusuf esir tüccarlarına satılıyor. Sonra da esir tüccarı onu götürüp Firavun'un sarayının önünde Firavun'un hazineci başına satıyor. Ama Hazreti Yusuf çok güzel bir erkekmiş, yakışıklı. Hanımların ona baktıkları zaman meyve soyarken ellerini kesecekleri kadar güzel bir yapıya sahip kılmış Allah-u Teala Hazreti Yusuf'u. Kardeşleri de zaten bu yüzden Hazreti Yusuf'a çok öfkeliler, diş biliyorlar. Bu yüzden onu kuyuya atıp esir tüccarların eline geçmesini sağlıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Yusuf hizmetteyken evde Hazreti Yusuf'a aşık oluyor hazineci başının hanımı ve Hazreti Yusuf'un üzerine hücum ediyor. Hazreti Yusuf kaçarken arkasını dönüyor. Arkası dönükken hanım onun sırtından gömleğini yırtıyor ve başlıyor bağırmaya, kadın bana saldırdı, beni, bana kötü bir şeyler yapacaktı diye. Kocası geliyor, karısını dinliyor ama oradakilerden bir kısmı diyorlar ki bak, bu çocuk kaçtığını söylüyor, elbisesi de yırtılmış durumda. Şimdi bakalım, eğer elbise arkadan yırtılmışsa gerçekten kaçıyor. Önden yırtılmışsa o saldırdı demektir. Ve elbisenin arkadan yırtıldığını gördükleri zaman Yusuf'u affetmeleri gerekiyor, öyle değil mi? Ama affedemiyor hazineci başı ve Yusuf'u hapse atıyorlar. Bu sebeple hapiste Hazreti Yusuf herkese Allah'ı anlatıyor. Onun için hapishaneye Medrese-i Yusufiye denir. Hazreti Yusuf'un herkese ilim öğrettiği yer. Daha sonra Said Nursi Hazretleri için de aynı şey olmuş. Zaten Medrese-i Yusufiye adını veren Said Nursi Hazretleri. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Yusuf Allah Teala rüya tabiri yetkisini veriyor. Ve bir süre sonra Firavun bir rüya görüyor. 7 tane şişman inek 7 tane zayıf ineği yok ediyor. Bu rüya fena halde asabını bozuyor Firavun'un. Arıyor etraftan bir takım bilgi sahibi insanları. Bu rüyayı bana yorumlayın diyor.
Hazreti Yusuf'a ulaşıyor gönderdikleri ulak. Hazreti Yusuf da rüyayı yorumluyor. Diyor ki Allah Teala'dan soruyor. Allah Teala ona açıklamada bulunuyor. Hazreti Yusuf diyor ki 7 tane 7 yıl kuraklık olacak. 7 yıl bolluk. Önce 7 yıl bolluk söz konusu. Bu bolluk devresinde biz çok ekin ekip depolarımızı doldurmalıyız. Ondan sonra 7 yıl kuraklık ve yokluk olduğunda zayıf inekler kuraklık devresini, şişman inekler bolluk devresini ifade ediyor ve bolluk devresinde elde edilen mahsulle kuraklık devresinde de herkesin karnı doyar deniyor ve gerçekten de tam Yusuf'un söylediği şey oluşuyor. 7 yıl bolluk, devamlı çok ekiyorlar, çok mahsul alıyorlar ve siloları dolduruyorlar. Sonra da 7 yokluk yılında o oradan elde ettikleri o mahsulün bütün ülkeye yettiğini görüyoruz. Ama bu arada Yusuf'un kardeşleri de Hazreti Yusuf'un orada olduğunu bilmeden, hani onu kuyuya atanlar, oraya gidiyorlar. Çünkü ülkelerinde açlık baş göstermiş ve babaları Hazreti Yakup hüzün içerisinde, oğlu en çok sevdiği Yusuf'muş, onu kaybetmenin hüznü içerisinde. Çocuklarını gönderiyor Mısır'a, gidin diyor, oradan erzak isteyin bize de. Çocuklar geliyorlar ama Hazreti Yusuf'u tanımıyorlar, aradan çok yıllar geçmiş. Ama o kardeşlerini görünce derhal tanıyor. Zaten kardeşlerinin Firavun'un hazineci başısı olarak Yusuf'u hayal bile etmeleri söz konusu değil. Sonra birçok olaylar oluşuyor. Burada Hazreti Yusuf'un Allah-u Teala tarafından rüyalar konusunda bilgilendirilmiş olması söz konusu. Öyleyse rüya nedir, rüya denilen müessese? Sevgili kardeşlerim, 3 tane vücudunuz var. Ruhunuz var. Veçiniz var, yani şu fizik vücudunuz. Bir de nefsiniz var. Nefsinizin elektron devir sayısı, fizik vücudunuzun elektron devir sayısının yarısı kadar. Bu sebeple nefsiniz fizik vücudunuzun içinde esirdir. Rehinedir. Hep orada kalmak mecburiyetindedir. Siz bayılmadıkça, ölmedikçe, bir de uyumadıkça nefsiniz vücudunuzdan asla ayrılamaz. Uyumak, bayılmak veya ölmek. 3 tane faktör, sadece bu 3 faktörde, 3 halde nefsiniz vücudunuzdan ayrılacaktır. Ne oluyor? Her gece uykuya daldığınız zaman, ki uykuya daldığınız zaman nefesiniz değişir. Kontrol artık sizden çıkmıştır. Otomatik sistemler vücudunuzu kontrol etmeye başlar. Nefsinizin devir sayısı kısa bir zaman süresinde süratle artar. Fizik vücudunuzunki de süratle düşer. Ve aynı noktada biri yukarıdan aşağı inerken ve öteki yukarı doğru çıkarken bir noktada birleşirler. Birleştikleri zaman nefsiniz vücudunuzdan çok kolay bir şekilde
ayrılır. Nefsiniz vücudunuzdan ayrıldığı an akıl, fizik vücudunuza kumanda etmekte olan akıl, fizik vücudunuzdan ayrılır, nefsinize kumanda etmeye başlar. İşte bu noktadan itibaren rüyadasınız. Uykuya daldığınız anda nefsiniz vücudunuzdan ayrılır veya ayrılamaz. Eğer ayrılırsa bunu hissetmeyeceksiniz. Ama tam uykuya daldığınız zaman bir olay sizi durdurursa o zaman bir sarsıntı geçireceksiniz. Bu geçirdiğiniz sarsıntı olayın tamamlanmadığını gösterir. Yani nefsiniz vücudunuzdan ayrılamadı. Tekrar kendinize gelirsiniz. Sevgili kardeşlerim, rüyaların çok özel bir kısmı hayalden oluşur. Vücudunuzdan nefsiniz ayrılmamıştır. Bir nevi hayal görmektedir. Ayrılmadan görmektedir. Böyle olan insanlara uyur gezerler diyoruz. Uyur gezerlerin nefsleri vücutlarında olduğu halde uyumaları söz konusu. Vücudun uykuya ihtiyacı olduğu için vücut uyuyacaktır. Ama uyur gezerler de nefs vücuttan ayrılamadığı gecelerde fizik vücudu kullanır. O zaman bu aleme göre hayret verici şeyler müşahede edersiniz. Mesela fizik vücudun içerisindeki nefs, fizik vücudun gözleri hiç açılmadığı halde kapalı gözlerle kişi resmen uykuda ama evin içinde dolaşıyor. Kapıları açıyor, kapatıyor. Ve daha enteresanı, birileriyle konuşuyor. Onu biraz sonra uyandırırsanız eğer, ne rüya gördüğünü sorarsanız, gerçekten kapıda gördüğü birisiyle konuştuğunu kesin olarak tespit edersiniz. Ama o bu alemdeki kapıyı açtığının farkında değil, başka bir alemdeki kapıyı açmış oluyor. Ve gelen misafiri de o kapıdan onunla konuşuyor. Şimdi siz oradaysanız onun sözlerini duyarsınız. Ama karşı tarafın sözlerini duymanız mümkün değil. Çünkü o bu alemde değil. Ve eğer hatırlarsa rüyasını, dikkat edin, mutlaka söylediklerini size söyleyecektir. Göreceksiniz ki aynı sözler. Ama karşı tarafın işitmediğiniz sözlerini de ondan öğreneceksiniz. İkisi arasında bir mükaleme, bir konuşma olmuştur. Bu uyur gezerlerin hali. Uyur gezerlerde çoğu zaman nefs vücuttan ayrılmaz veya ayrılamaz. Ama vücut uyur. Uyurken de dolaşır. Tehlikeli olaylarda bile vücudun negatif bir sonuca ulaşması söz konusu değildir. Balkonun trabzonları üzerinde dolaşır kişi ama oradan aşağı düşmez. Kapıları açar, kapatır. Hiçbir yere de çarpmaz. O belki aynı evin içinde düşünüyor, dolaşıyor ama başka bir alemde yaşıyor. O evin aynı olmayan başka bir alem ama kapılardan hangisi aynı yerdeyse onları açıyor, kapatıyor, dolaşıyor. Bu kişi uyur gezer. Rüya görüyor. Gördüğü şey bir rüya ama fizik vücut bu alemde olduğu için böyle bir hayatı yaşar. Sevgili kardeşlerim,
ne zaman nefsiniz vücudunuzdan ayrılırsa, ayrıldığınız an rüyayı yaşamaya başlarsınız. Ayrıldıktan sonra mutlaka ışık duvarını aşacaksınız. Saniyede 300 bin kilometreden fazla hıza mutlaka ulaşacaksınız. Bu esnada bu dünyaya ait olan her şeyi unutursunuz. Yeni bir alem açılmıştır önünüzde ve düşünce sisteminizi, aklınız bu yeni alemlere göre dizayn eder. Rüyadasınız, o güne kadar bildiğiniz veya bilmediğiniz nereye isterseniz, kainatın neresine isterseniz gidebilirsiniz. Bu rüyadır. Gittiğiniz yerde eğer fizik alemdeyseniz, yani fizik vücudunuzun alemindeyseniz, bu alemdeyseniz hayretle bakacaksınız ki gittiğiniz yerdeki insanlar sizi göremezler. Siz onları görürsünüz. Bu zahiri alemin insanları onlar. Yani siz fizik bedeninizde olsaydınız onlar gibi olacaktınız. Siz onları görürsünüz. Bütün söylediklerini işitirsiniz. Aralarında gidersiniz, koşarsınız, uçarsınız. Hiçbir zaman sizi göremezler. Daha ötesi var mı? Evet var. Duvarların içinden geçebilirsiniz. Denizlerin dibine dalabilirsiniz. Her şey normal standartlarda cereyan eder. 100 tane eve yan yana olsa her birinin bir duvarından girip ötekinden çıkıp bütün evlerin içini görebilirsiniz. Hiç kimse sizin kendilerini gördüğünüzün farkına varamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu rüyayı yaşadınız, gittiniz herhangi bir alemde, birisi size uykuda olan vücudunuza dokundu. Uyandığınız anda nerede olursanız olun, bir şey sizi şiddetle çekecek, birdenbire yükseleceksiniz ve vücudunuza geri döneceksiniz. Bunları devam ettirirseniz bir süre sonra bu olayı net olarak yaşadığınızı göreceksiniz. Hangi standartlarda olursa olsun, ne tarafa doğru gidecekseniz o istikamette çekilirsiniz ve yükselirsiniz, süratle birkaç saniyenin içerisinde oradasınız. Otomatik sistemlerle normal rüyayı yaşarken hemen vücudunuzun içine girersiniz ama intibak edene kadar 5-6 saniyelik bir zaman devresi geçecektir. O sırada o 5-6 saniyenin içinde konuşmak isteseniz konuşamadığınızı görürsünüz. Konuşabilmek için bütün uzuvlarınızın yerli yerine oturması lazım. Nefsiniz de vücudunuzun aynı bir görüntünün sahibidir. Aynı standartlara sahiptir. Yani bir nefs için başka bir nefs etten kemikten yapılmış olan fizik cesedinize eşdeğer bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, giderken ışık duvarını aşıyorsunuz, sonsuz hızla gidiyorsunuz gideceğiniz yere. Dönerken de sonsuz hızla geliyorsunuz, ışık duvarını aşıp sıfır hıza kadar düşüyorsunuz. Ve fizik vücudunuzun içine giriyorsunuz. Her rüya bir olayı yaşamaktır. Allah-u Teala'nın gösterdiği rüyalardaysa, özellikle bir işaret vermek istiyorsa, Allah-u Teala size özel rüyalar gösterir. Orada fizik vücudunuzdan nefsiniz çıkıp dolaşmaz, sadece görürsünüz. İkisi birbirinden çok farklı hüviyetler taşır. İşte tayi mekan da bir nefs tayi mekanı, bir rüya halidir. Bunu Allah Teala size bir gün gelecek bilinçli şekilde yapmayı nasip kılacaktır. O zaman fizik vücudunuzdan nefsinizin nasıl ayrıldığını
yaşayacaksınız. Ve bilerek ayrılacaksınız, bilerek geri döneceksiniz. Ama geri döndüğünüzde farklı bir olayla karşılaşacaksınız. Rüyada olduğunuz gibi bir anda fizik vücudunuzun içine giremezsiniz. Her uzvunuzun üst üste gelmesi lazım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, rüya dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın bir güzelliğini yaşıyorsunuz. Fiziğin ötesine geçiyorsunuz. Hız sınırları bütünüyle kalkıyor. Kainatın neresine isterseniz orasına gitmek yetkisinin sahibisiniz veya bu dünyada dilediğiniz her yere. Allah-u Teala insana bütün kapıları açmış, çok özel imkanlar vermiş. İşte Allah-u Teala'nın yolunda olanlar, tasavvufta olanlar, bu nefs-i mekanını Allah'ın emrettiği standartlarda besmeleyle başlayarak, ayet-i kürsü okuyarak gerçekleştirirler. Ve şeytanın onlara hiçbir kötülükte bulunması mümkün değildir. Ama aynı işi yapmaya kalkan şeytanın öğretisiyle buna benzer bir hususu gerçekleştirmeye çalışanlar için tehlike vardır. Şeytan onların kafasını çekişlemek için hazır vaziyette bekler. Kim böyle bir zünvani tayi mekan gerçekleştirecekse o kişi tehlikededir. Başının üzerinde bir daire şeklinde bir kesim anormal bir hüviyet alır ve kişi çok rahatsızlık duyar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda olduğunuz için çok şükredin, çok hamd edin. Ki bu güzellikleri Allah-u Teala size yaşatır. Hiçbir sıkıntı duymazsınız. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşarsınız. Her şey çok mu güzel dersiniz, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, ne zaman rüyanızda şartlar fizikse, yani bu fincanı aldığınız zaman elinizde tutabiliyorsanız, içindeki ıhlamuru içebiliyorsanız, o zaman zahiri alemde değilsiniz. Şartlar fizik. Orada berzah alemindesiniz. Yani sizden evvel ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alemdesiniz. İşte bu söylediğimi hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Yakınlarınızdan birisi öldüğü zaman boşuna üzülmeyin. Onların nefsleri yaşamaya devam ediyor. Fizik vücutları da toprağın içinde bir süre kalacak. O kişiye yarım saat veya bir saat gelen, kıyamet günü uyandığında, Allah-u Teala tarafından uyandırıldığında ne kadar yattın, ne kadar ölü kaldın ifadesini yarım saat veya biraz daha fazla, bir geceden mutlaka az, öyle bir zaman uyuyakalmışım gibi bir şey söyleyecektir kişiler. Kıyamet günü herkesin söyleyeceği söz budur. Yani hayat devamlı bir vetiredir. Ama biz insanlara göre zaman kavramı devreye girer. Ve de ölümümüzden sonra kim bilir ne kadar süre geçer kıyamet gününün gelmesine kadar. Ama kıyamet günü hepiniz nasıl öldüyseniz o hüviyette yeniden dirileceksiniz. Ve söylediğim gibi hatırlayacağınız şey sadece yarım saat veya bir saat
uyumuş gibi hissetmektir kendinizi. O zaman bu hayatınızın bir devamı değil mi? Burada dünya hayatını yaşarken 6 saat, 8 saat, 4 saat uyuyorsunuz. Ama bu bir gerçek uyku. Orada bu kadar uzun bir zaman da geçmediğini düşünerek uyanacaksınız. Öyleyse fizik vücudunuzun hayatı da devamlı ve kıyamet günü enerji beden haline döndürüleceksiniz. Ondan sonra da sonsuza kadar yaşayacaksınız ya cennette ya da cennette. Sizler için konuşuyorum. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yer mutlaka cennettir. Ama dilemeyenlerin de cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse bu ikinci rüyaya dikkatle bakın. Şartlar fizikse oradasınız, aynada kendinizi görebilirsiniz. Ama şartlar fizik değilse, zahiri alemdeyseniz aynada kendinizi göremezsiniz. Onlar da sizi göremezler. Böylece çok değişik güzellikler yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim rüyalarınızda. Bunu bilinçli yapmayı Allah-u Teala size nasip kıldığı gün bunun adı tayyi mekan olur. Nefs tayyi mekanı dünya içinde geçerlidir, zahir alemi içinde geçerlidir, berzah alemi içinde geçerlidir ama emr alemi için geçerli değildir. Nefs gök katlarına yükselemez. Ama Allah-u Teala diyor ki biz zemin katı yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor. Yıldızlar boyunca, yani neden bahsediyoruz? 2,5 milyar yıldızdan bahsediliyor bir galakside. 2,5 milyarda galaksi olduğu söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, az ne onlar bu uzak mesafelerle ilgilenenler, işte o insanlar bu konuda hep araştırmalar yaparlar, mütemadiyen de bir şeyler söylerler. Bütün o söylediklerini gidip yerinde bakmak mümkün mü? Evet, bakmak mümkün. Hepiniz bu yetkinin sahibisiniz. Ama ehil olduğunuz zaman yetki verilir size. Sizden hiç kimseye zararın gelmeyeceği bir noktada bunu alırsınız. Herkese dost olabilecek misiniz? Herkes sizin için bir düşman olma kuvvetinden çıkıyorsa, size hangi kötülüğü yaparsa yapsın, sizin düşmanınız olamıyorsa hiç kimse, o zaman bu yetkilerle donatılırsınız. Allah Teala her güzel şeyi sizin için yarattı sevgili kardeşlerim. Rüyada bunlardan bir tanesi. Berzah aleminde sizden evvel ölen herkesi görebilirsiniz. Rahmetli büyük annenizle, büyük babanızla, dedenizle, ölmüş olan herkesle, annenizle, bizim gibi yaşlılar için anneler, babalar da rahmetli olduğu cihetle onların da orada olduğunu bilmenizi istiyorum. Yani hani çok sevdiği bir insan ölür de insanlar büyük bir huzursuzluğa düşerler, sıkıntıya düşerler, kedere düşerler. Onları söyleyin sevgili kardeşlerim. Kederlenmeleri gerekmiyor çünkü onlar yaşıyor. Böyle bir durumda olan kişiye sağlık vermeniz lazım gelen şey, hacet namazını kılıp Allah'tan "Ya Rabbi ben bu gece onunla beraber olmak istiyorum" diye bir talepte bulunmaları. Hepsi bu kadar. Allah Teala talebi kabul ederse o gece sabaha kadar o öldü zannettiğiniz kişiyle birlikte olursunuz. Bakarsınız ki hayır, ölmemiş. Kucaklayın. Kollarınızın arasında etiyle kemiğiyle sizin gibi konuşan o tanıdığınızı, annenizi, babanızı, akrabanızı, kimse ölen kişi
onu bulacaksınız. Hatta dünyada konuşamadığınız herhangi bir konu varsa onu da rahat rahat konuşun. Hangi konuda bilgi almak istiyorsanız, bir şeyleri size söylemeye imkan bulmadan gitmişse bu dünyadan, onları da o zaman ondan öğrenirsiniz. Emin olursunuz ki hayır, o ölmemiştir, yaşamaya devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kadar güzel şeyler verir ki size, Allah'a hayran olursunuz. Onun kölesi olursunuz. O her şeye kadirdir. İşte şu anda bizi dinleyenlerden her kim çok yakın birisini kaybetmişse, bir yeisin içine girmişse, kendisini kaptırmışsa, huzursuzsa, sıkıntılıysa, üzülüyorsa, ona deriz ki hayır kardeşim, üzülmene falan gerek yok. Şimdi sen bir boy abdesti alacaksın. Madde bir. İkincisi, yatmadan evvel son namaz olarak hacet namazını kılacaksın. Nasıl kılacaksın? Niyet ettim Allah rızası için hacet namazı kılmaya diyeceksin. Boy abdesti şart. Normal abdestle olmaz. İkincisi, birinci rekatta 3 tane Fatiha'dan sonra bir Fatiha, 3 tane de Ayetel Kürsi okuyacaksın. Birinci rekatta bir Fatiha, arkasından da 3 tane Ayetel Kürsi. Normal secdeni yapacaksın. İkinci rekatta kalacaksın. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacaksın. İhlas, Allahü la ilahe. Ondan sonra Felak ve Nas. Kuleyci bir Rabbil Felak, Kuleyci bir Rabbin Nas. İkinci rekatta da bir Fatiha, bir de İhlas, Felak, Nas okudunuz. Teşehhüt miktarı oturacaksınız. Sonra kalkacaksınız. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra gene 3 tane, yani İhlas, Felak, Nas olmak üzere 3 ayet, 3 sure okuyacaksınız. Fatiha artı İhlas artı Felak artı Nas. Dördüncü rekatta gene aynı. Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ondan sonra namazınız tamamlanacak. Açacaksınız Allah-u Teala ellerinizi. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben oraya gitmek istiyorum. Beni oraya gönder. Ben onunla buluşmak istiyorum. İnanmak istiyorum gerçekten orada olup olmadığını. Sevgili kardeşlerim, Allah için bu hiçbir zaman problem değil. Sizi oraya gönderir. O gece göndermedi, ertesi gece devam edin. Yılmazsanız bir hafta içinde falan mutlaka gerçekleşirsin bu iş. Ama birçok kişi için daha ilk gece gerçekleşmiştir. Tecrübelerimiz oldu. Kardeşlerimiz gerçekten bunu başardılar. Öyleyse bütün kapılar açık. Biz hiç kimsenin üzülmesini istemeyiz. Bunlar Allah'ın kolaylıklarıdır. Ve gittiğiniz zaman o öldüğü zannettiğiniz kişiyle karşı karşıyasınız. Sizinle bu dünyada nasıl konuşuyorsa aynı şekilde konuşuyor. Eski günleri yad ediyorsunuz, hepsini hatırlıyor. Sizin hatırlamadığınız şeyleri de hatırlıyor. Onu kucaklayın, gerçek bir vücut göreceksiniz kolunuz arasında. Canlı olarak, öldüğü zannettiğiniz kişi canlı olarak yaşıyor. Sizinle konuşuyor. Unuttuğunuz şeyleri size hatırlatıyor. Ondan alamadığınız bir eksik bilgi varsa orada alabilirsiniz. Bütün bunların için söylüyorum, emin olmanız için söylüyorum. Aklınıza ne geliyorsa sorun, cevaplar alacaksınız. Emin olacaksınız ki onunla konuşuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, o zaman niye üzülüyorsunuz? Bir yakınınız öldü diye niye üzülüyorsunuz? O ölmedi. Orada yaşıyor. Hem de kendisinden evvel ölmüş olanlar o giderken daha karşılıyorlar onu. Nerede karşılıyorlar? Burada karşılıyorlar. Bu alemde. Ve ölmek üzere olan birisinin bir yerlere bakıp birileriyle konuştuğunu göreceksiniz. Siz yahu kiminle konuşuyorsun dediği zaman, yoksa görmüyor musun diyecek size. Farkında değil sizin görmediğinizin. O
ölüme çok yaklaştığı için artık açılıyor önünde alemler. Allah Teala açıyor ve o konuşuyor onlarla. Siz de merakla bakıyorsunuz, hiç konuştuğu birisi yok ortalıkta. Ama aslında var. Bu gözlerinizle göremezsiniz. O da o gözlerle bakıyor ama aslında gördüğü o gözler değil. Nefsinin gözleriyle görüyor. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsini yaşayacaksınız. Bu yolun Allah-u Teala tarafından ikramı bunlar. Ve rüyaları çok seveceksiniz. Ama o kadar da çok rüyalara bağlanmayın. Yoksa bu alemden daha fazla sevmeye başlarsınız oralarını. O da güzel olmaz. Unutmayın, bu dünyada vazifeleriniz var. Yaşadıklarınızı, bu güzellikleri başka insanların da yaşamasını temin edeceksiniz. Onlara Allah'ı anlatacaksınız. Sizlere öğrettiğimiz kurtuluş reçetesini vereceksiniz onlara. Biliyorsunuz insanlar çoktan Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. 14 asır evvel bütün sahabenin gerçekleştirdiği, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde herkesin gerçekleştirdiği bir asr saadetin arkasında bir dilek yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç tane kelimeyle ifade edilen bir dilek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Öyleyse berzah alemine gittiğiniz zaman bu alemden bir farkını göremezsiniz. Evler, otomobiller, trenler, uçaklar, insanlar ve sevdikleriniz oradalar. Hiç tanımadığınız insanlarla da her an karşılaşabilirsiniz. Fizik şartlarda yaşarsınız. Ama oranın fiziğine göre, dikkat edin şimdi, oradaki farklılıkları söylemek istiyorum size. Rüyada berzah alemine gittiniz. Şunu göreceksiniz, hiç kimse orada ölemez. Bu alemdeki gibi silahlar falan yok mu? Var. Peki o silahlarla ateş edildiği zaman öteki kişi ya bir şey olmuyor, yaralanmış gibi hissediyor kendisini, bir de bakıyor, hayır öyle bir olay yok. En yüksek uçurumdan aşağı düşüyor, hiçbir şey olmuyor. Orada hiç kimse ölemez. Birinci farklılık bu. Berzah aleminde ölüm olayı mümkün değildir. O kişi zaten ölmüştür. Nefs olarak orada yaşamaktadır. Onunsa ölümü söz konusu değildir. Kıyamete kadar orada yaşayacaktır. Kıyamet günü oradan ayrılacaktır. Kıyamet günü dirilen fizik vücudun içine tekrar girecektir. Ne zaman? O fizik vücudunuz orada üçüncü ölümünü yaşayıp dirildikten sonra. Affedersiniz, ikinci ölümünü yaşayıp dirildikten sonra. Herkes cennete ve cehenneme girmeden evvel iki defa ölmüş, iki defa dirilmiş olacaktır. Peki ikinci dirilmenin manasına, niçin diriliyor insanlar? Niçin bir defa daha öldürüyor Allah Teala? Çünkü eşitliği sağlıyor. Cennette veya cehennemde insanların hepsi aynı yaşta oluyorlar. Enerji bedenlerle oluyorlar. Bir daha yaşlanma olayı kesinlikle yok. Milyarlarca sene orada yaşanacak genç haliyle kişi. Böyle beyaz sakallarınız olmayacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, anlatmakla değil, yaşamakla güzel. Ama bunları size anlatırken, bu güzellikleri yaşamanızı öyle canı gönülden istiyorum ki, Allah Teala inşallah yaşatır. Ne kadarına layıksanız, o kadarını yaşarsanız sevgili kardeşlerim, aranızda bu gerçeklere ulaşanlar hamdolsun ki var. Öyleyse siz de ulaşabilirsiniz. Ama evvela şundan kesin olarak emin olmalısınız ki, zaten onun için bu kadar ısrarla duruyorum bu konu üzerinde. Onlar ölmüyorlar, yaşamakta devam ediyorlar.
ölen kişilerin nefsleri ölmüyor, yaşamaya devam ediyor. Orada birinci özellik insanların ölmemesi. İkinci özellik, daha farklı bir özellik, zaman içinde yolculuk etmek mümkün orada. Yani kendinizi veya başkalarını çok genç yaşlarda, mesela ilkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Öğretmenleriniz de aynı standartlardadır. Yani bundan 60 sene evvelki ilkokuldaki halinizi görürsünüz. Öğretmenleriniz de aynı öğretmenlerdir. Aynı yaştadırlar. Yani kendi zamanda geriye doğru yolculuk. Veya dersini görürsünüz. Çocuk yaşta kaybettiğiniz bir kişinin yaşlı halini görürsünüz orada. Çocuk yaşta ölmüştür, genç yaşta ölmüştür. 25 yaşında ölmüştür mesela. Ama onu yaşlı halde görürsünüz. Kendinizi de bulunduğunuzdan, biz zaten yaşlıyız ama bundan daha yaşlı halde görürüz kendimizi. Öyleyse zaman içerisinde geçmişe ve geleceğe doğru gidişler orada mümkündür. Rüya denilen bu müesseseye dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah'ın bir büyük nimetiyle karşı karşıyasınız. Evvela uçmanın o müstesna zevkini yaşamak mı istiyorsunuz? Allah'tan isteyin bunları. Size talebinizde ne kadar ehilseniz talebinize, neye ehilseniz, neye layıksanız onu mutlaka Allah Teala size verir. Öyleyse ehliyetinizi, liyakatinizi arttırmaya çalışın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki ona size verdiği bu muhteşem nimetler dolayısıyla ne kadar şükretseniz, ne kadar hamd etseniz azdır sevgili kardeşlerim. Bu anlattıklarımın ışığı altında Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Ne diyordu Allah Teala? Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi sizin için yarattık, insanlar için yarattık ve sizlerin emrine musahhar kıldık, emrine amade kıldık diyor. Şimdi bu anlattıklarımızdan haberi olmayan, bunları yaşamayan insanlar da yahu diyorlar, bütün bu gökler, bütün bu arzlar, 2,5 milyar galaksi, 2,5 milyar her galakside yıldız, böyle bir sonsuzluğa bizim için yaratsa ne yazar Allah Teala yani? Ben oraya gidip göremedikten sonra ne yapayım? Ama farkında değil, gidiyor. Ama ışık duvarını aşarken bu alem unutulur. Oraya gidiyor.

de veya tersi söz konusu olacak. Çok daha ilkel seviyede yaşayan insanlar. Bu olay son atom savaşından sonra o alemde ne kadar zaman geçmiş? Belki bir hidrojen bombası savaşından sonra ne kadar zaman geçmiş? O önemli. Aynı zaman devrelerinde Allah-u Teala bütün insanlara bedeniyet yolunda ilerlesinler diye, teknikte ilerlesinler diye mutlaka yardım ediyor. İşte son atom savaşından sonra bugüne gelinceye kadar en uzun devrenin sahipleri, en yüksek medeniyetlerin de sahipleri. Hayır, medeniyetin sahibi olmak Allah'a yakın olmakla olmamakla alakalı bir konu değil sevgili kardeşlerim. İnsanların Allah'ın dostları da olsalar olmasalar da çalışmalarına bağlı bir konu ve teknik görüyorsunuz ki bu dünya üzerinde de baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Öyleyse berzah alemini unutmayın. Eğer bilirseniz ki o uçurumdan düştüğünüz zaman ölmeyeceksiniz, zaten korkmazsınız. Ve de aşağı doğru inerken uçmaya da başlayabilirsiniz. Bu söylediklerimi hayaller zannetmeyin sevgili kardeşlerim, siz de yaşayacaksınız. Yaşadığınız zaman ne demek istediğimizi sevinç gözyaşlarıyla hatırlayacaksınız. Allah Teala size de bu güzellikleri nasip kıldı diye. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki nereyi dilerseniz kainatta sizin farkına bile varmadığınız yerler, bu dünyaya dönerken unuttuğunuz yerler o zaman birer birer yaşanacak yerler olacak. İşte her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynı yaşayacaksınız. Öyleyse rüyanın bir boyutu bu alemde geçer, ikinci boyutu berzah aleminde geçer, üçüncü boyutu emr alemi boyutu yoktur. Emr alemi boyutuna ruhunuz gidebilir. Ey ruhunuz. Ama benim ruhum Allah'a ulaştı diyorsunuz. Tamam. Ama eğer bir gün iradenizi de Allah'a teslim ederseniz o zaman başınızın üzerine Allah Teala sizin ruhunuzu verecek. O ruh gök katlarında yükselebilir. Ama nefs yükselemez. Birinci gök katına bile çıkması mümkün değildir. Aşağı doğru inebilir ama yukarı çıkamaz. Aşağı inmek de Allah Teala'nın müsaade vermemesi halinde geçerli değildir. İnebilir, o uygun görürse. Yani kişi sağlam bir zemine oturmuşsa, şeytanın ona bir tesiri olmayacaksa o zaman Allah Teala ona müsaade eder. Çünkü aşağısı sadece cehenneme gideceklere ait olan bir alemdir. Mutaffifin suresinde Allah Teala buyuruyor ki ebrarın rakamlı kitapları yani kader hücreleri illiğindedir diyor. Göğün 7. katında 1. alem kader hücreleri. Ama fücarın diyor, cehenneme gidecek olanların rakamlı kitapları, kitaben merkumen diyor, yani hayat filmleri 7 kat aşağıda sicindedir diyor Allah-u Teala. İlliğin ve sicin iki ayrı dizaynı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, rüyalarla haşir neşir olmanız güzel şey ama sakın orasını buraya üstün tutmayın.

Burada tekamülünüz söz konusu. Burada Allah'a yaklaşmanız söz konusu. Bir defa daha bir hayatınız olmayacak sevgili kardeşlerim. Öldükten sonra yeniden dirilip de bu alemde yaşamak diye bir şey, reenkarnasyon olayı yok. Bu bir hayaldir, bir yalandır. Cinlerin insanları uyutmasıdır, işletmesidir. Öyleyse adam diyor ki ben falanca tarihinde, falanca tarihte şu kişi tarafından öldürüldüm. Bakıyorsunuz söylediği doğru. Benim bir karım vardı. Üç tane de çocuğum vardı. İsimleri şunlar, şunlar, şunlar. Şöyle şöyle şöyle olaylar yaşadık. Beni karşılaştırın diyor onunla. Anlatayım. Karşılaştırıyorlar. Bütün söyledikleri doğru. İşte bu gibi olaylar sebebiyle insanlar zannediyorlar ki o kişi ölmüş, öldükten sonra ruhu tekrar gelmiş, başka bir insanın vücuduna girmiş. Yalan sevgili kardeşlerim, alakası yok. Bu sadece bir cin. Cinler bizim gibi 60-70 yıl yaşamıyorlar, 100 yıl yaşamıyorlar. 3000 yıl, 4000 yıl yaşayan cinler var. Hazreti Süleyman devrindeki ifrit hala hayatta. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bir cin bir vücutta yaşıyor. Ne kadar yaşayabilir? O vücut ne kadar yaşarsa o vücudun içinde o kadar yaşayabilir. O kişi öldü. Ölene kadar onun içinde yaşayan cin bütün olaylardan haberdar. Hatta kişiyi kontrolü altına almışsa ona zorla yaptırıyor dediğini. Ve o kişi öldüğü zaman cin bekliyor. O vücuttan başka bir vücuda atlamak için doğmakta olan birisinin vücuduna giriyor veya yaşamakta olan birisinin vücuduna giriyor. Üç türlü insan yaşar. Bir, cinlerin asla vücuduna giremeyeceği insanlar. İki, sadece trans halinde girebileceği insanlar. O kişi trans haline girecek, o zaman bir cin vücuduna girebilir. Üç, hiçbir zaman, her zaman cinlerin o vücuda girebileceği insanlar. Üç ayrı yaratılış dizaynı var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanlar da cin tayfesindendir. Onlar da bir insanın vücuduna girebilirler. O vücut ona müsaitse. Öyleyse böyle bir dizaynda neden bahsediyoruz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları için korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Cinler, şeytanlar onlara hiçbir etki yapamazlar. Onlar ondan uzak kalmak mecburiyetindirler. Cinli bir kişi tabi olduğu zaman onun ciniyle onların içinde konuşuruz. Cin onun vücudunu kullanarak konuşmaya başlar. Ve hep teklif ederiz ona. Ondan çık, benim vücuduma gir. Ne diyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim o zaman cinler? İyi ama diyor, o zaman yanarak ölürüm. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda Allah size ilim öğretir. Bu ilmi Allah'ın öğretisiyle öğrenirsiniz. Öyle bir noktaya gelirsiniz ki sizin tarafınızdan giyilmiş bir çorap bir cinliğe
giydirildiği zaman artık o vücuda cin tesir edemez. Oradan ayrılmak mecburiyetindedir. Hangi şartlar içinde? Bir tek şart. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Dilememişse tesir oluşmaz. Öyleyse kimse korkmasın. Allah her şeye kadirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir güzelliği yaşadık. Bu güzelliğin içerisinde mutluluk var. Sizlerle beraber olmanın mutluluğu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ezzel alâbte aleyhim gayril maddûbi aleyhim ve rallâllin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve Kur'an-ı Kerim ve tasavvuf mefhumları konusunda bir araya getirdi. Bu konuşmamızda inşallah sizlere nebileri ve resulleri anlatmak istiyoruz. Resul elçi manasına giren bir kelime, gönderilen manasına giren bir kelime. Resul kelimesi, risale kelimesi, risalet kelimesi, irsal kelimesi, mürsel kelimesi. Hepsi aynı kökten gelmiştir. Kur'an-ı Kerim boyunca Resul kelimesi birçok yerde geçer. Evvela şu gerçeği yerlerine oturtmalıyız ki her ülkede mutlaka Allah-u Teala bütün zaman parçalarında bir Resul bulundurur hayatta, bunun hayatta olarak. O kavimdekilere Allah'ı anlatması için Allah'ın güzelliklerini o insanlara bildirmesi için. Allah-u Teala buyuruyor, küllü kavmin min Resul. Bütün kavimlerde Resul vardır. Allah-u Teala buyuruyor, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme, hiçbir topluluğa, hiç kimseye azap etmeyiz diyor. Yani mutlaka kişi şu dünyada Allah'ın söylediklerini birisinden mutlaka işitecek. İşte o Allah'ın öğrettiğini başkalarına öğretmekle, söylemekle Allah'ın görevli kıldığı, risaletle vazifeli kıldığı kişi Resul'dür. Allah'ın Resulü'dür. Resul kelimesi Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah'ın Resullerini anlatmaz. Birçok farklı Resul tarifi yer almıştır. Ve konumuzun bir parçası da nebilerdir. Nebi, haber veren demek lügat manası itibariyle. Resul, irsal edilen, gönderilen, nebi, haber veren. Allah'tan aldığı haberi insanlara ulaştıran, Allah'tan aldığı bilgiyi insanlara ulaştıran kişi nebidir. Allah-u Teala'nın nebileri aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Bütün nebiler risaletle vazifelidir ve Resul'dürler. Ama bütün Resuller nebi değillerdir.
Peygamber kelimesi dilimize Farsçadan gelmiştir. Peygamber deyince bilirsiniz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Nebi kelimesini de kullanıyor Allah-u Teala, Resul kelimesini de kullanıyor. Risalet müessesesine baktığımız zaman her kavimde Allah-u Teala'nın Resuller beyaz ettiğini görüyoruz. Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resuller kılarız diyor. Biz bütün kavimlerde Resuller kılarız. Bir başka ifadeyle bütün kavimlere Resul göndeririz ama burada beas ederiz kullanmış. Yani orada doğarlar, orada dünyaya gelirler, orada hayat veririz onlara. Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan iştinab ettirsinler de Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani Resullere tabi olmak suretiyle hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her kavimde mutlaka Resul var. Mü'minin Suresi 44. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor, biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Birbiri ardınca ara vermeksizin, fetret devri olmaksızın biz bütün kavimlerde Resuller beas ettik diyor Allah-u Teala.

Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Ama bütün kavimlere ve ard arda Allah-u Teala'nın Resul gönderdiği vakasıyla karşı karşıyayız. Öyleyse Resul dediğimiz zaman aklımıza ilk gelmesi lazım gelen şey, bütün kavimlerde mutlaka bir Resul'ün bütün zaman parçalarında var olması. Bir kavimde bir Resul öldüğü zaman Allah-u Teala onun yerine derhal bir başkasını Resul olarak tayin ediyor. Hiçbir kavmi Resulsüz bırakmıyor. Sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki Allah-u Teala'nın dizaynında insanlar var. Bu insanlar Allah-u Teala tarafından vazifelendiriliyorlar. Bir kısmı nebi olarak görevlendiriliyor. Yani peygamber olarak görevlendiriliyor. Onlar aynı zamanda da Resuldürler. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda Resuldürler. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim'den öğrenmeleri lazım gelen dinlerini kitaplardan öğreniyorlar. O zaman bir ilim çıkıyor ortaya. Ama din ilmi, ama Kur'an'a aykırı birçok sakatlıkları bulunan bir ilim çıkıyor. Bir başka ifadeyle faydasız ilim çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nebiler Türkçedeki peygamber kelimesinin tam karşılığıdır. Ama Resuller onun karşılığı değildir. Bütün Resuller söylediğimiz gibi mutlaka nebi değillerdir. Ama bugün üniversitelerimizde okunan akaid dersinde bunun tam tersi iddia edilmektedir. Akaidin dört temel kaidesinden birincisi, bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Bu gerçektir. Dört dörtlük olarak Kur'an'a tam bir uyum sağlıyor. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Tamam. Ama İkinci kaideye bakın. Bütün Resuller nebidirler. Böyle diyor akaid. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hayır. Bütün Resuller nebi değillerdir. Akaidin ikinci kaidesi kendinden yekündür. Böyle bir kaide yok. Kur'an'a uymuyor. Üçüncü kaidesi, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Gene kendilerine hüküm tam tersi geçerli. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bu geçerli. Ama Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ifadesi Kur'an'a uymuyor, ters düşüyor. Peki akaidin dördüncü kaidesine, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ve Resullere verilen şeriat kitaplarının şeriat kitaplarıyla
idare edenlerdir. Onlar da peygamberdir. Ama böyle de söylemiyorlar nebiler. Kendilerine kitap verilmeyen ve resullerin sahip olduğu kitaplarla idare eden peygamberlerdir diyorlar. Şimdi burada da yanlışlık kesin. Resuller bir kısmı peygamberdir, bir kısmı değildir. Yani bütün resullere aynı zamanda nebidir demek geçerli. Ama bütün resuller aynı zamanda, affedersiniz, bütün nebiler için aynı zamanda resuldürler demek geçerli. Ama bütün resuller için aynı zamanda nebidir sözü geçersiz. Nebiler de kendilerine kitap verilmeyen değil, tam aksine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki biz nebileri topladık, onlara dedik ki ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Bütün nebilere Allah Teala onları topladığını ve kitap verdiğini söylüyor. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Hikmet de resullere de nebilere de verilmesi muhtat olan bir Allah Teala'nın nimeti. Öyleyse buradaki muhtevaya bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nebi ve Resul kavramları birbirine öylesine karışmış ki o kadar çok yanlışın içinde herkes bocalıyor ve işin içinden çıkamıyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim son derece açık ve net olarak konuyu açıklığa kavuşturmuş. Akaidin birinci kaidesi, bütün nebiler Resul'dür. Aynen geçerli, bütün nebiler Resul'dür. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala bunu birçok yerde kullanmış. Bakıyoruz ki gerçekten bütün nebiler Resul. Ama ikinci kaide, bütün Resuller nebidir. Hayır, bütün Resuller nebi değildir. Kur'an-ı Kerim bu açıdan gözden geçirdiği zaman bütün Resullerin nebi olmadığı sonucuna kesin olarak ulaşıyoruz. Öyleyse insanların iddiaları akaidin ikinci ayağı, ikinci esası kendinden yakındır, geçersizdir. Yoktur, yok sayılmalıdır. Bütün Resuller nebi değildir. İşte Yusuf suresi 50. ayet-i kerime. Firavun dedi ki ben Yusuf'a git ve onu bana getir. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor. Resul adını kullanmış Allah Teala. Alelade bir ulak. Yani Firavun'dan aldığı emri götürüp Yusuf'a tebliğ edecek olan kişi. Bir haberciliğin dışında bir yetkisi olmayan bir kişi, üstelik de bir kafir. Ama Allah Teala Resul diyor. O zaman şimdi böyle bir insanın peygamber olması söz konusu olabilir mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? O zaman bütün Resuller nebidir sözü geçerli değil. Bu birinci açıdan geçersiz kılıyor olayı. İkinci açıdan meseleye bakıyoruz.
Allah Teala diyor ki ey insan ve cin topluluğu, sizlerden olan resullerimiz size gelmediler mi? Ey insan ve cin topluluğu diyor, sizlerden olan resullerimiz diyor. O zaman insanlardan da resul varmış, cinlerden de resul varmış demek ki. Ama cinlerden hiçbir zaman bir nebiden bahsetmiyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim boyunca cinlerden bir nebiden hiç bahis yok. Cinlerden resulden bahis var ama nebiden bahis yok. Cinlerin arasında hiç peygamber olmamış. Ama onların da her toplumunda, her şehrinde mutlaka olan bir resulü, onlarda da vazifeli. Her millette, cinlerinde bizler gibi ayrı ayrı milletleri var. Her milletten cinlerde de resuller var. Ama bir cin nebiden Kur'an-ı Kerim hiç bahsetmiyor. Cinlerden peygamber yok. Kavimlerdeki resuller söz konusu. Nebi neden Allah Teala resullerden vermiyor? Çünkü huzur namazının imamı insan. Ve nebi olsa huzur namazının imamlığını yapması lazım. Huzur namazının imamı insan. Cinlerden bir nebinin mevcut olmadığını görüyoruz. Ama ayet açıkça söylüyor ki cinlerden resul var. Gelelim meleklere.

Allah Teala biz onlara iki tane Resul göndermiştik. Melek Resul göndermiştik. Sonra bir tane daha gönderdik diyor Allah Teala. İnsanları Allah Teala meleklerden Resul gönderdiğini söylüyor. Ama Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'a meleklerden bir nebi gönderdiği hiç geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Meleklerden de nebi yok. Cebrail Aleyhisselam için Allah Teala diyor ki o bir resuldür diyor. Cebrail Aleyhisselam bir melektir ama o bir resuldür diyor, bizim elçimizdir diyor. Nebidir demiyor. Melekler arasındaki en üstün yeri Cebrail Aleyhisselam oluşturur. Eğer bir nebi söz konusu olsaydı onun olması gerekirdi. Ama Allah Teala onun resul olduğunu söylüyor. Nebi olmadığını, nebi olduğuna dair hiçbir işaret yok. Allah Teala bütün insanlara Kur'an-ı Kerim boyunca hep bir şeyler anlatıyor. Resuller arasında fetret devirleri yok. Resuller ard arda gelirler. Bütün kavimlere Allah-u Teala ard arda arkası kesilmeksizin Resul göndeririz diyor. Yani ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan başlayarak o da bir Resul'dü. Aynı zamanda Nebi'ydi. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Allah-u Teala Nebiler göndermiş. Ama nebilerin arasında fetret devirleri var, boşluk devirleri var. Hazreti Musa'dan sonra 2000 yıl sonra Hazreti İsa geliyor. O aradaki boş devrede Allah Teala başka bir Nebi göndermiş mi? Bu konuyu bilmiyoruz. Ama Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 4000 yıl var. Affedersiniz, 2000 yıl var. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar 600 yıl. Ondan evvel 2000 yıl. Hazreti İsa'dan sonra da 600 yıl dünya peygambersiz kalmış. Sonra Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i vazifelendirmiş nebi olarak. O peygamber olmuş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da 1400 yıl geçmiş, peygamber yok. Olması da mümkün değil. Bundan sonra kıyamete kadar geçecek olan zamanda da bir peygamberin olması mümkün değil. Allah Teala çünkü diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın resulüdür ve nebilerin de mührüdür. Sonuncusudur diyor. Nebilerin hatemidir diyor. Yani nebilik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hitam buluyor. Hatem kelimesi mühür demek. Hitam da mühürlenmesi bir şeyin ve sona ermesi demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki
1400 yıl geçmiş aradan. 1400 yıl dünyada peygamber yok. Şimdi de yok. Bundan sonra da kıyamete kadar olmayacak da. Şimdi Allah-u Teala'nın kullandığı ifadeye bakın. Hazreti Muhammed, aranızdan hiçbirinin, hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin de hitamıdır, hatemidir, sonuncusudur. İfade aynen böyle. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur, hitamıdır, hatemidir. Hatemül Enbiya diyor Allah Teala. Nebilerin hatemi, sonuncusu. Ama Hatemül Resul demiyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Çünkü Resuller kıyamete kadar bütün kavimlerde var olmakta devam edecekler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün kavimlerdeki Resuller, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman her ülkede mutlaka Allah'ın bir Resulü olduğunu görüyoruz. Resullerle nebileri ayıran, demek ki bir hakikatte nebiler arasında fetret devirleri olması ama resuller arasında fetret devirlerinin olmaması, hiçbir milletin hiçbir devrede Allah-u Teala tarafından resulsüz bırakılmaması. Her devirde, her zaman Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu olmuş. Her devrede hep Allah'ın Resulleri bütün kavimlerde var olmuş. Diyor ki İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Ve onların, o kavimdekilerin dilleriyle konuşan Resuller göndeririz ki onlara söylediklerimizi onların lisanıyla açıklasın diye. Öyleyse bütün kavimlere Allah'ın Resul gönderdiğini ve onların dilleriyle onlara açıkladığını görüyoruz. Oysa ki nebiler, her kavim için ayrı bir nebi söz konusu değil. Nebi bütün dünya, hatta kainat içindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kainat şumul yapısına Allah-u Teala işaret ediyor, seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Seni bu dünyaya rahmet olarak gönderdik demiyor, bütün alemlere. Yani yedi alemin yedisi için de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rahmet. Cinler için de, bizler için de, berzah alemindeki nefsler için de, emr alemi için de, zülmani alemi için de, cinlerin berzah alemi için de ve yokluk için de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rahmet olarak ifade ediliyor Allah-u Teala tarafından. Öyleyse nübüvvet müessesesinin evrensel olduğunu görüyoruz. Bir tane Allah var ve huzur namazı yalnız onun
indi ilahisinde kılınır. Onun imamlığı söz konusudur ve bütün nebiler yaşadıkları devirde huzur namazının mutlaka imamlığını derüfte etmişlerdir. Öyleyse üstlendikleri bu imamet görevi asaleten yapılan bir görevdir. Bütün nebiler huzur namazının imamlığının asaleten sahipleridir. Yani gerçek huzur namazının imamı nebilerdir. Ama nebiler arasında fetret devirleri var. Nebilerin olmadığı devreler. Peki huzur namazının imamlığı boş mu kalacak? Allah'ın huzurundaki binlerce ruh orada namaz kılmayacaklar mı? Kesintisiz olarak orada hep namaz kılınıyor. Hiçbir zaman da yok olmayacak bu Allah'ın katında kılınan namaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya nebi yoksa, fetret devrinde yaşıyorsa dünya, şu anda da fetret devrinde, o zaman bütün kavimlerde Resuller her devirde var. Fetret devri falan yok bu konuda. İşte o kavimlerdeki Resullerden bir tanesini Allah-u Teala huzur namazının imamlarına tayin ediyor. Bu tayin asaleten değil, vekaleten. Bu tayinin muhtevasına baktığımız zaman Resul'ün huzur namazının imamlarını üzerine alması bir farz oluyor. Allah-u Teala'nın emri gereği huzur namazının imamlarını devam ettiriyor. Her devirde Allah'ın kavimlerdeki Resullerinden bir tanesine böyle bir görev verdiğini görüyoruz. O Resul bir kavimdeki Resuldür. Kavimlerden, Allah'ın seçtiği kavimdeki.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Resuller bütün kavimlerde, bütün devirlerde vardır. Şu anda da dünyadaki bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşıyor ve o bulunduğu kavmin lisanıyla kendi kavmine açıklamalarda bulunuyor. Öyleyse böyle bir müessesede Allah'ın her devirde, bütün kavimlerde Resul bulundurduğu bir vaka, ama eğer peygamber yoksa, nebi yoksa, huzur namazının imamlarının boş kalmaması asıl olduğu cihette, mutlaka Allah Teala kavim resullerinden birini huzur namazının imamlığına tayin ediyor. Huzur namazının imamı bu görevi Allah'ın huzurunda yapar. Huzur namazının imamı başka yerlerde de vazifeli kılınır Allah Teala tarafından. Mutlaka dünya üzerindeki dergahta huzur namazının imamı 7. kata kadar çıkabilenlerin öğretisini alır üzerine. Bu çağda huzur namazının imamı Ümmül Kitap'ta da vazifelidir. İkinci katta da vazifelidir. İndi ilahide zaten huzur namazının imamı olarak vazifelidir. Öyleyse huzur namazının imamı her yerde vazifelidir. Onun sayısız ruhu kim dünyanın veya başka hayatta başka bir yerde hangi insan yaşayan tayında birisi tövbe ediyorsa o tövbe eden Allah Teala'ya ulaşmayı dileyip de 10 insan olmak suretiyle tövbe eden bu kişinin başının üzerine mutlaka devrin imamı gelir. Devrin imamı Kur'an-ı Kerim'de genellikle arşı tutan meleklerle beraber ifade edilir. Arşı tutan meleklerle beraber. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, arşı tutan meleklerle beraber vazife yapan devrin imamı, bütün insanlara Allah-u Teala'nın mağfiret etmesini istiyor. Allah-u Teala Mü'min Suresinin 7. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah-u Teala'dan bazı insanlar için mağfiret talebinde bulunur diyor. Ve bu mağfiret talebinde bulunma müessesesi bir açıklamayı ifade ediyor. Kim diyor, ya Rabbi, senin rahmetin ve fazlın, rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe edip de Allah'ın yoluna girerse,
amin olan bu insanlara sen mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir. Ve huzur namazının imamları Allah-u Teala tarafından tasarruf altına alınır. Huzur namazının imamlarına kim tayin edilmişse o mutlaka Allah'ın tasarrufuna girer. Dünya üzerindeki Allah'a en yakın makam insanlar için huzur namazının imamlarıdır. Böyle bir makam insandan başka hiçbir mahluka layık görülmemiştir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nübüvvet ve risalet birbirinden farklı iki tane müessese ifade ediyor. Üstün olan nebilerdir, yani peygamberlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bunların sonuncusudur. Allah-u Teala'nın acaba peygamber göndermekten, Resul göndermekten muradı ne? Muradı bütün dünyaya ve kainata Allah-u Teala'nın o insanları mutlu kılmak için bir vasıta göndermesidir. Bütün nebiler, bütün resuller birer vasıtadır. İnsanları Allah'ın yoluna davet eden vasıtalar. Sevgili kardeşlerim, eğer resuller tebliğlerini yapmasalar, o zaman dünya ilimsiz kalırdı. İnsanlarla Allah arasındaki bir müessesedir bu. Hani şeytan insanlara diyor ya, Allah ile insan arasına kimse giremez. Allah Teala da diyor ki Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse Allah Teala da aksini söylüyor. Biz diyor insanlarla aramıza imamlar koyarız. Huzur namazının imamları. Öyleyse risalet Allah'ın öğretisidir. Nübüvvet de Allah'ın öğretisidir. Her kavimde mutlaka bir resul bulunur. Allah'ın öğretisini o kavimdeki insanlara anlatmak üzere. Nebi ise bütün kainat için vazifeli kılınır Allah-u Teala tarafından. Her kavimdeki resullerden huzur namazının imamlığına tayin edilen kişi de aynı görevle görevlidir. Vekaleten yaptığı o görevde bütün kainat için görevli kılınmıştır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber nübüvvet müessesesi tamamlanmıştır. Ama insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sadece son Resul değil, son Nebi değil, aynı zamanda son Resul olduğunu iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, hiçbir asla dayalı olmayan birçok iddia boşlukta asılıp kalmış. Bunlardan bir tanesi de işte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son Nebi olduğu gibi aynı zamanda da son Resul oluşu. Ayet-i Kerime son derece açık. Allah Teala buyuruyor, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatem-ül Enbiya'dır diyor. Böyle bir dizayn bütünüyle Allah Teala tarafından ortaya konmuş ve insanların iddiaları Allah Teala tarafından geçersiz kılınmıştır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyecektir kesin. Ama iddialar Resul de gelmeyecektir şeklinde. Şu anda dünyadaki bütün ülkelerde bir Resul yaşıyor. Bu nasıl bir iddiadır ki Kur'an'dan hiçbir kaynak aramaksızın insanlar içi boş, kof iddialarda bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın son Resulüymüş. Şimdi Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah Teala? Biz nebilere dedik ki diyor. Ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra siz nebilerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum. Bu ağır sözü, bu ağır misaki üzerinize aldınız mı? Dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Bütün nebiler dedi ki, kabul ettik, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu, siz şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Ne diyor Allah Teala? Ey nebiler, sizden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Şimdi bizim aklı evveller diyorlar ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o nebilerin arasında yoktu. Allah Teala da Ahzab suresinin, Duha suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, Ahzab mıydı, Duha mıydı? Bakalım emin olun. Ama şunu söylüyor Allah Teala, biz onlardan Hazreti İbrahim'den ve nebilerden misak aldığımız zaman senden de almıştık diyor Allah Teala.

Diyor ki Ahzab suresinin 7. ayet kerimesinde ve iz ehazna minen nebiyyine misakühüm. Biz o zaman ki nebilerden onların misakini almıştık. Ve minke ve senden de almıştık. Ve min

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de Allah-u Teala o gün misak almış ve o gelecek olan Resul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de sonraki bir Resul. Hayır diyorlar, orada Allah-u Teala'nın söylediği şey, o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dür. Ondan sonra bir daha Resul gelmeyecektir. Son Nebi olduğunu zaten açıkça yazmış. Nebi de gelmeyecektir, Resul de gelmeyecektir. Nübüvvet, Risalet de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bitmiştir. Bu kadar cahilane bir iddiayı insanlar yapabiliyorlar sevgili kardeşlerim. Resulün ve Nebi'nin olmadığı bir ortamda insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman başlarının üzerine gelecek olan bir ruh olması lazım kalplerine imanın yazılabilmesi için. Mücadele 22'de Allah-u Teala diyor ki, onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. 10 tane insanla mürşidine ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe eden kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. Eğer yoksa hidayet de yoktur. Adamlar öyle bir iddiada bulunuyorlar ki Kur'an'daki hidayeti bir lafı da Kur'an'dan söküp alıyorlar. Böylesine cehalet üzere olan iddialar gerçekten alim geçinen insanlara aslında sürülen bir lekedir. Onların kendilerine sürdükleri bir lekedir. Kur'an hakikatleriyle bağdaşmayan iddialar boş iddialardır. Ve bu sebeple Allah-u Teala onların ilimlerine faydasız ilim adını veriyor. Sevgili kardeşlerim, nübüvvet müessesesi peygamberlik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Risalet ise kıyamete kadar devam edecektir. Şu anda da bütün devirlerde olduğu gibi bütün kavimlerin içinde Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. Allah'ın bütün kavimlerde Resul bulundurması da kıyamete kadar devam edecektir. Kıyamete kadar huzur namazının imamları da Risalet yoluyla sürdürülecektir Allah-u Teala tarafından. Öyleyse görevleri Allah'ın söylediklerini öğretmek olan insanlar kendilerinden bir şey ilave etmeden sadece Allah'ın söylediklerini ifade etmek mecburiyetindedirler. Tamam, Allah-u Teala'dan vahiy almıyorlar. Bu bir problem değil. Kur'an-ı Kerim var ellerinde. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini söylemek mecburiyetindeler. Ama şeytanın uydurduğu birçok yanlış insanlara devamlı olarak yanlış öğretiler şeklinde ulaşmakta ve yanlışlar öğretilmekte. Konumuzun başında söylediğimiz akaidin 4 genel kaidesinden 3'ü yanlış, bir tanesi doğru sadece. Ve insanlara üniversitelerimizde bu yanlışlar öğretilmeye devam ediliyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, bu akşam sizlere İslam dini ve tasavvuf konusunda anlatacaklarımızın bir bölümünü tamamladık. Sizlerle birlikte sizlere anlattığımız şey bu akşam Nebiler ve Resuller, nübüvvet ve Risalet müessesesi.

Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salam.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz vahdet. Allah'ın tekliği. Allah Teala buyuruyor ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. Bir tek ilah. O Allah'tır. Allah kelimesi harfi tarif olan el ile ilah kelimesinin birlikte kullanılması halidir. Arapçada da İngilizce'deki gibi harfi tarif söz konusu el kelimesi gelir. Diğer kelimelerin başına el ilah. El ilah, el lah neticede de Allah hüviyetine dönüşmüş. Eğer diyor Allah-u Teala gökte başka tanrılar olsaydı, onlar mutlaka birbirlerine düşerlerdi diyor. Bir başkası yok diyor. Sadece biz varız diyor. Sevgili kardeşlerim, kainat üzerinde bir tek dinden başka din hiç olmamıştır. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar, geçen bunca bin yıllık süreç içerisinde, sadece tek bir din oluşmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dini. Allah'a teslim olma dini. Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmediğini. İşte bu din Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti İbrahim'in dininin adı gene teslim manasına gelen, kendi lisanında teslim manasına gelen Hanif kelimesidir. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hanif olduğunu söylüyor. Diyor ki Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Hanif olarak veçini dine ikame et. Dini ayakta tutmak için veçini Allah'ın dinine ikame et. Hanif olarak diyor. Hazreti İbrahim'in dinini yaşayan birisi olarak. O Hanif fıtratı ki biz bütün insanları aynı fıtratla, Hanif fıtratıyla yarattık. Yani sen de yaşıyorsun. Senden evvel yaşayan insanlar da, senden sonra yaşayacak olan insanlar da hepsi aynı fıtratla, Hanif fıtratıyla yaratıldılar diyor Allah-u Teala.
Bütün insanların yaratıldığı fıtrat, işte o Hanif fıtratı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Devam ediyor Allah-u Teala, işte kayyum olan din budur. Kıyamete kadar devam edecek olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan din, sadece bir tek dindir ve o din Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık diyor. Ve diyor Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik görebilirsin? Hanif dininden başka bir din hiçbir zaman oluşamaz. Sadece Hanif dini olacaktır kıyamete kadar. Ne de insanları Hanif fıtratının dışında başka bir fıtratla görebilirsin diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Hanif fıtratıyla yaratılmışlar. Hanif fıtratı Allah-u Teala'nın insanlık tarihi boyunca bütün insanları yarattığı fıtrattır. Bütün insanlar sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılırlar. Allah'ın ne insanları yaratmasında ne de dini yaratmasında bir değişikliğin mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, sadece Hanif dini var olmuş insanlık tarihi boyunca. Bütün insanlar da bu Hanif dininin yaşanmasını mümkün kılacak olan bir vücutla yaratılmışlar. Bir fizik vücut, bir nefs, bir de ruhtan olan, bir ruhtan oluşan bir üçlü. Bu üçlü sistem birbiriyle bir uyuşum sağlamak mecburiyetinde. İşte Hanif dini bütün insanlığın dinidir. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar geçen bütün peygamberleri Allah-u Teala aynı dinin sahibi kılmış.

İşte Hazreti İbrahim'in o kainatın tek dinine baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey bu dinin esaslarıdır. Bir, vahdet akidesi, Allah'ın tekliği. İki, tevhid akidesi, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplumu vücuda getirmek. Üç, teslim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey budur. Ruhu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Nefsi Allah'a teslim etmektir. Sevgili kardeşlerim,

Allah'ın indinde bir tek bir sadece bir tek din var. Hanif dini. Bu dinin temel ilkesi ise vahdet. Allah'ın tekliği. Allah Teala hiçbir zaman başka ilahların varlığından bahsetmiyor. Tam aksine Allah'tan başka ilah yoktur diyor. La ilahe illallah. İslam'ın, kainatın tek dini olan Hanif dininin temeli budur. Allah'tan başka ilah yoktur diyor Allah Teala. Sadece Allah vardır, o kainatın tek ilahıdır diyor. İşte sadece tek Allah'ın var olduğu vakası kainatın dininin de tek bir din olduğu vakasıyla beraber yürür. Bu inanç, tek Allah inancı, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar bütün dinlerin temelini teşkil etmiştir. Ama insanlar farklı inanışlara ulaşmışlardır. İnsanlar putlar edinmişlerdir tapınmak için. Ve o putlara tapan insanlar kurtuluşları olmayan müşriklerdir. Onlar açık şirktedirler, açık bir şekilde putlara tapmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hamdolsun ki bir tek Allah var ve hepimiz ruhumuzu o tek olan Allah'a ulaştırmak, teslim etmek mecburiyetindeyiz. Allah'ın tekliği, vahdet akidesi, kainatın tek dininin temelini teşkil eder. Allah Teala'nın bize verdiği ruhu o tek Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz. Bizi gören, işiten ve çok seven Rabbimize hamdolsun ki ikinci bir ilah mevcut değil. Sadece Allah var. Öyleyse tek Allah'ın bir tek din vaz etmesi söz konusu olabilirdi. Gerçek böyle mi? Evet. Allah Teala'nın sadece bir tek dini var, Hanif dini. Allah'ın tek bir şeriat vaz etmesi gerekirdi. Vaka mı? Evet, vaka. İşte Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Habibim, Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Niçin? Dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye." Tek şeriatın iki
temel dayanağı, dini ayakta tutmak, kıyamda tutmak. Kayyum olan din, kıyamda olan dindir ve onu ayakta tutmakla hepimiz vazifeliyiz. Hanif dinini, tek bir dini, kainatın yegane dinini, Arapça adıyla bu dinin adı İslam dinidir. İslam dini yeni bir din değildir. İslam dini son bir din değildir. İslam dininden evvel başka bir din olmamıştır. Sadece o din olmuştur. Hanif dini, İslam dinidir. Hanif kelimesi Allah'a teslim olmak manasını içerir. İslam kelimesi de Allah'a teslim olmak manasını içerir. Birisi Arapçadır, birisi de Hazreti İbrahim'in dilidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu din, İslam dini, insanlarla Allah arasındaki ilişkileri içerir. Bu ilişkilerin temelinde Allah'a, tek Allah'a teslim olmak vardır. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde bunları söylemekle kalmıyor ve devam ediyor ifadesine. Onlara söylediğin söz müşriklere ağır geldi diyor. Ne demiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam müşriklere? Allah'a ulaşmayı dileyin demiş. Yoksa şirkte kalırsınız. Yoksa gideceğiniz yer cehennem olur. Siz fırkalara ayrıldınız ve müşrikler oldunuz. Başka başka dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Ve bu söz müşriklere ağır geliyor. Sonra da Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Tek bir Allah ve Allah'a bütün insanların ruhlarının geriye dönüşü. İşte din bundan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dileme, ruhu Allah'a, Allah'ın ulaştırması. Allah Teala tevhid dininin temel esası olan bu Allah'a, tek Allah'a ulaşmayı bütün insanların üzerine farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, putlara tapanlar bir taraftan, bir taraftan da göklerde birçok tanrı olduğuna inananlar gelmiş geçmişler. İnsanlar güneşi tanrı sanmışlar. Ve insanlar birçok tanrının mevcut olduğu kanısına sahip olmuşlar. Tanrılara, tanrı olarak düşündükleri şeylere isimler vermişler. Mitoloji
birçok tanrının varlığını söyler. Bu bir hurafedir. Bir masaldır sadece. Bir aslı olmayan bir uydurmadır. Hırsızlık tanrısının bile var olduğu bir ortam. Jüpiter bir tanrıdır. Venüs bir tanrıçadır. Böyle söylüyor Yunan mitolojisi. Ve hakikatle uzaktan yakından alakası olmayan bir sürü masal. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan başka ilah yoktur, hiç olmamıştır. Ve bütün insanların ilişkisi sadece o tek Tanrı olan Allah iledir. Allah Teala diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Bütün göklerde ve bütün arzlarda neler yaratmışsa Allah Teala her şeyi bizim emrimize musahhar kılmış. İşte yaratan sadece odur. O tek Allah'tır. Allah Teala'nın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Ne insanları yaratmasında, ne dini yaratmasında. Öyleyse bir diğer ifade, Allah Teala Hazreti İsa'ya soruyor. Sen benim oğlum olduğunu söylüyormuşsun. Doğru mu? Hazreti İsa cevap veriyor. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını, benim tarafımdan da söylenmeyeceğini sen muhakkak ki benden iyi bilirsin diyor. Ama insanlar Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç ayrı Allah'a inanır hale gelmişler. Hristiyanlığın temelinde bu vardır. Sevgili kardeşlerim, biz kimsenin inancına karışmak yetkisinin sahibi kalınmadık. Ama biz inanırız ki sadece bir tek Allah vardır. Bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e La ilahe illallah ifadesini yerleştirmiştir. Allah'tan başka bir ilah yoktur diyor Allah Teala. Sadece Allah vardır diyor. Öyleyse sadece Allah'ın var olduğu, başka bir ilahın hiçbir zaman var olmadığı bir kainat yaratmış Allah Teala. Bana dönün diyor. Döneceğiniz yer Allah'tır diyor. İlallahil masir diyor. Dönüş Allah'adır diyor. Ruhlar Allah'a ulaşır. Hepimizin sevgili kardeşlerim, ruh, fizik vücut ve nefs olmak üzere bir üçlüyle vücuda getirildiğimizi unutmayın. Ruh adı verilen emanetinizi Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. O kainatın
kurucusu olan, yaratıcısı olan ve yaşatıcısı olan tek Allah'tır. Başka bir ilah hiç olmamıştır. Ezelden ebede hiçbir zamanda olmayacaktır. Sadece tek bir ilah. O mevcut olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize vahdeti emir kılmış. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah Teala buyuruyor ki dönüşünüz banadır diyor. Sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yol diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor. Allah'a ulaştıran yol diyor. Bütün insanlar, hepimiz bir yaratıkız. Allah Halik'tir, yaratandır. Hepimizi yaratmıştır. Ruh, fizik, vücut ve nefsten oluşan biz insanları, ruhumuzu Allah'a tekrar geri çağıran bir hüviyetle din öğretmiştir bizlere. Bizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. O ruhtur. Ve ruhun bu dünya hayatını yaşarken sahibi olan, onu yaratan Allah'a geri dönmesi asıldır. Bu hedefe yönelik olarak yaratıldık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir zamanlar birisi çıkmıştı. Kendisine çıplak uyarıcı demişti. O mürşide tabi olmayı yedek ilah edinmek olarak değerlendirmişti. İşte böyle insanların kafalarına göre bir takım ilahlar varmış gibi bir dünya görüşü çıkıyor ortaya. Yedek ilahlar, Allah'ın birden çok oluşu. Bunlar sadece safsatadır sevgili kardeşlerim. Düşünebiliyor musunuz? Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde mürşidi farz kılıyor. Ya eyyühellezine aminip tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete diyor. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Tek bir Allah ve dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insanın ruhlarının öldükten sonra döneceği yer Allah'ın zatı. Bana döneceksiniz diyor. Allah'a iki türlü dönülür. Bir, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olması. Bu her insanın bu dünya hayatını yaşarken mutlaka gerçekleştirmesi lazım gelen bir vetiredir. Farz olduğunu söyledik. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte
muhteva bundan ibarettir sevgili kardeşlerim. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Bu insan herhangi birisi değildir. O Allah'a kendisini ulaştırdığı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 17 ayet-i kerime ile yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onun ikisi arasındaki insanlar diye 3 grup insan oluşturuyor. Yerde yaşayanlar, göklerde yaşayanlar ve göklerle yer arasındaki çeşitli gezegenlerde yaşayan insanlar olmak üzere 3 grup insandan bahsediyor. Hepsinin de tek bir Allah'ı var sevgili kardeşlerim. Tek bir Allah. Tüm kainatın yaratıcısı, sahibi. Ve Allah Teala diyor ki Allah 6 günde 3 asıl, 3 karşıt alem olmak üzere 6 tane alem yarattı diyor. Yaratan kim? O Allah. Tek Allah 6 tane kainat yaratıyor. 6 tane alem yaratıyor. Zahiri alem, biz insanların fizik olduğu alem. Gayb alemi, cinlerin fizik olduğu alem. Zahiri aleme ait olan berzah alemi, öldükten sonra nefslerimizin gidip kıyamete kadar orada yaşayacakları alem. Cinlerin berzah alemi, cinlerin öldükten sonra nefslerinin gideceği ve kıyamete kadar yaşayacağı alem. İşte iki asıl, iki tane zıt, 4 alem oldu. 5.'si emr alemi, 7 kat göklerin ötesi, 6.'sı zülmani alem, bütün cehennem katları ve şeytanın dizaynında olan sistem. Şeytanın da mutlaka en ağır şartlar altında, en alt kat cehennemde, esfel-i safilinde ceza çekeceği bir alem. Öyleyse emr alemi ve zülmani alemle 6 tane alem oluyor. 3 asıl, 3 de karşıt olmak üzere. Peki 7. bir alemden bahsedilebilir mi? 7. alem. Bu 6 alemin ötesinde. Alem adı verilmemesi lazım gelen, farklı konumda olan bir varlıktır. Allah'ın vücuda getirdiği, Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kaplaması, Allah'ın ilmi ve rahmetiyle Allah'ın yarattığı bütün kainatı kuşatmış durumda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu statüyü vücuda getiren Allah, 7 kat yerleri, 7 kat gökleri yaratan, cinler için ayrı bir alem kılan, insanlar için ayrı bir alem kılan, melekler için ayrı bir alem kılan, o Allah'tır. Ruhumuz için ayrı bir alem, nefsimiz için ayrı bir alem var mı? Hayır. Nefsimiz için ayrı bir alem var,
berzah alemi, bu dünyaya ait, bu kainata ait olan berzah alemi, cinlerin nefsleri için bir alem var, cinlerin berzah alemi, ama Allah'ın ilmi ve rahmeti sadece kuşatır. O bir alem değildir. İlmin ve rahmetin tüm kainatı kuşatmasıdır. Bu yedinci faktör olarak devreye giriyor. Ama yedi kat göklerdeki insanlara da Allah hükmediyor. O katların içinde yaşayanlara da, bu dünyada yaşayanlara da Allah hükmediyor. Ve Allah'ın tek bir kanunu var. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel kainatların da demek mümkün. Kainat kelimesi kain kılınan alemlerin muhtevasını işaret ediyor. Allah Teala alemleri yaratandır. Bütün alemlerinde yarattığı bütün yaratıkları için bir tek sahip söz konusudur. O Allah'tır. Allah ezelden beri vardı, ebediyete kadar var olmakta devam edecek. Yok olabileceği bir devre düşünmek mümkün değil. Hep vardı. Zamanı yaratan da Allah'tır. Zamandan evvel de Allah vardı. Zamandan sonra da gene var olmakta devam edecek. Ama zaman bir yaratıktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki vahdet konusundaki bir konuşmayı Allah Teala bize tamamlamayı nasip kıldı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek hepinizi selamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var. Bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette İki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek Allah Teala emrediyor. Zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun,
kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, dilediğini sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Ve işte böylece insanların üzerine hak şahitler olmanız için, biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı ve faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz, belirtmemiz için halen o üzerine yönelmekte olduğunuz Kâbe'yi kıble yaptık. Ve bu elbette zor bir iştir. Ancak Allah'ın hidayet erdirdiği kimseler hariç, bu onlara zor gelmez. Ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir. Biz senin ilahi emri bekleyerek yüzünü göğe çevirdiğini görüyorduk. Artık mutlaka seni razı, hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz nerede olursanız namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Ve muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak, gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ve eğer gerçekten kendilerine kitap verilenlere ayetlerin, mucizelerin hepsini getirsen yine de senin kıblene tabi olmazlar. Ve sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Ve onların bir kısmı da diğerlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra gerçekten onların hevalarına uyacak olursan, o zaman muhakkak ki sen zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler, tanıyıp bilirler. Ve muhakkak ki onlardan bir fırka, hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Hak Rabbindendir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma. Ümmetlerin hepsinin döndükleri, yöneldikleri bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da, böylece hidayete eresiniz. Nitekim sizi aranızda görev yapmak üzere sizden, kendinizden bir Resul, peygamber gönderdik ki ayetlerimizi size tilavet etsin, okuyup açıklasın ve sizi, nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretsin ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ve bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla istiane, özel yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Ve sizi mutlaka korku, açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve
sabredenleri müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. İşte onlar dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar ki Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Muhakkak ki Safa ile Merve Allah'ın ibadet yerlerini gösterir dini şiarlarındandır, işaretlerindendir. Artık kim beyti, Kabe'yi hac eder ve umre niyetiyle ziyareti yaparsa, o takdirde iki niyetle tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek kendiliğinden hayır olarak fazladan tavaf yaparsa, mutlaka Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir ve alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki beyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah lanet eder ve lanet ediciler de onlara lanet eder. Tövbe edenler, ıslah olanlar, nefsleri tezkiye olanlar ve beyan edenler, açıklayanlar hariç onlara lanet olunmaz. O takdirde işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri kabul eden Rahim esmasıyla tecelli edenim. Muhakkak ki Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti küfredip, örtüp gizleyip kafir olarak ölenler, işte onlar Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlar onun lanetin içinde ebediyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez.

gök arasında musahhar, emre amade kılınmış bulutlarda akıl eden kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amenü olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler, azap görecekleri, azaba uğrayacakları zaman, bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi, bilselerdi. O zaman tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan beri oldular, uzaklaştılar ve azabı gördüler. Ve artık onlarla aralarındaki bütün sebepler, bağlar koparıldı. Ve o Allah'tan başkasına tabi olanlar dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek. Ve onlar ateşten çıkacak da değiller. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın, izinden gitmeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sadece kötülüğü, fuhşu, hayasızlığı ve Allah'a karşı Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Ve eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Ve o inkar edenlerin, kâfirlerin hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, anlamayan kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Ey amenu olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz, helal şeylerden yiyin. Ve eğer sadece ona kul iseniz, Allah'a şükredin. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini haram kıldı. Ve Allah'tan başkası için olanı, putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı helal kılmadı. Ama kim zarurette, açlıkta ve zor durumda kalırsa, o takdirde başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki onlar Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri bu rüşvet karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarılmayacaklar. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte onlar ki hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? İşte bu azap Allah'ın kitabı hak ile indirmiş olması sebebiyledir. Ve muhakkak ki kitap hakkında ihtilafa düşenler mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz, hakiki imanı yansıtan bir, ebrar kılacak davranış biçimi değildir. Lakin bir, kişinin Allah'a yevmil ahire, Allah'a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yakınlık sahiplerine, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yolda kalmış yolculara, isteyen muhtaçlara, köle ve kurtulmaları için esirlere vermesi ve namazı kılması, zekatı vermesidir.''

Ve Allah'a ve insanlara ahd verdikleri zaman ahdlerine vefa edenler, yerine getirenler, zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttakilerdir, takva sahibi olanlardır. Ey amenu olanlar! Katl, öldürülme konusunda kısas üzerinize yazıldı, size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi kısas olunur. Fakat kim, onun, öldürülenin kardeşi tarafından bir şeyle bir diyet karşılığı affolunursa, bağışlanırsa, o takdirde gereken örfe tabi olunması ve ona affedene diyetin ihsanla ödenmesidir. İşte bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra haddi aşarsa, saldırıya kalkarsa, o zaman onun için elim bir azap vardır. Ey ulul elbab! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur böylece ki siz takva sahibi olursunuz. Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer bir hayır, mal vesaire bırakırsa, anne babaya ve yakınlarına, akrabalarına, marufla, örf ve adete uygun olarak vasiyet etmek, siz muttakilerin, takva sahiplerinin üzerine yerine getirilmesi gereken bir hak, bir borç olarak farz kılındı. Artık kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, o takdirde onun günahı, vebali sadece onu değiştirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Fakat kim vasiyet edenin bir haktan uzaklaşacağından veya günaha gireceğinden korkarsa, bu sebeple onların aralarını ıslah ederse, düzeltirse, bu durumda onun üzerine bir günah vebal yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Oruç, sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer başka günlerden oruç tutarak tamamlanır. İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı ona oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin, bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar bir fidye vermesi gerekir. Artık kim isteyerek gönülden bir hayır yaparsa, orucunu veya fidyeyi artırırsa, işte o kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi ve beyineler, açık deliller ve ispat vasıtaları ve Furkan, hakkı batıldan ayırıcı olarak Kur'an, Hüda tarafından onda, o ayın içinde indirildi. Artık içinizden kim bu aya yetişir de Ramazan ayını görüp şahit olursa, o zaman onu oruç tutarak geçirsin. Ve kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer günlerde oruç tutarak tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Size bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirdiği şeye karşılık sizin de Allah'ı tekbir etmeniz, yüceltmeniz içindir. Umulur ki böylece siz bütün bu kolaylıklara şükredersiniz. Ve kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına, davetine icabet ederim. O halde onlar da bana, benim davetime icabet etsinler ve bana amenu olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşad olurlar.

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara, eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye, size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından sıyrılıncaya kadar yiyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz, onlarla, kadınlarınızla mübaşeret etmeyin. Bu Allah'ın hudududur, yasaklarıdır. Artık ona, yasaklara yaklaşmayın. İşte böyle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve birbirinizin mallarını aranızda batıl ile haksızlıkla yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz halde günahla yemeniz için onu hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden, ayın hilale dönüşen hallerinden soruyorlar. De ki, o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. 1. Kişiyi ebrar yapan güzel davranışlar. Cahiliyet devrinde olduğu gibi evlere arkalarından girmek değildir. Oysa 1. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve sizinle savaşanlarla, sizi öldürenlerle, Allah'ın yolunda savaşın, siz de öldürün ve aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah, aşırı gidenleri, haddi aşanları sevmez. Onları, size savaş açanları, bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den, siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür. Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Bundan sonra eğer inkardan ve savaştan vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet sahibidir. Ve fitne kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Bundan sonra eğer vazgeçerlerse, o zaman zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Ve mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin. Ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.''

Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Fakat eğer elde olmayan bir sebeple alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin. Kurban kesim yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye vermesi gerekir. Artık emin olduğunuzda, güvene kavuştuğunuzda o zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanırsa, o takdirde kolayına gelen kurbandan keser. Fakat kim bunu bulamazsa, o zaman 3 gün haçta, evine döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir ki, bunların tamamı 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da hazır olmayan, oturmayan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'ın ikabının, cezasının şiddetli olduğunu bilin. Hac bilinen aylardır. İşte kim onlarda o aylarda ihrama girerek haccı kendine farz edinirse, artık hacda kadına yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve hayırlarla kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun. Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşar-ül Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Ve siz ondan, hidayetten önce ise elbette dalalette kalanlardandınız. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Böylece hacca ait ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada ver derse, ahirette onun bir nasibi yoktur. Ve onlardan, insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada hasene, güzellik ve iyilikler ver ve ahirette de hasene, güzellik ve iyilikler ver, bizi ateşin azabından koru derse, işte onlar ki, onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Ve sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin. Fakat kim 2 gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse geriye kalırsa, o takdirde de onun üzerine bir günah yoktur. Tabii bu takva sahibi olan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin ona, Allah'a haşrolunacağınızı, huzurunda toplanacağınızı bilin. Ve insanlardan dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, oysa o hasımların, düşmanların en azılısıdır. Ve dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek, yok etmek için çalışır ve Allah fesadı sevmez. Ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol denildiği zaman, izzet nefsin gururu onu günahla tutar, mani olup onu günaha sokar. Artık ona cehennem yeter ve elbette o kötü bir döşektir. Ve insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek, Allah'ın rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah kullarına rauftur, çok şefkatlidir. Ey amenu olanlar! Hepiniz silme dahil olun, Allah'a teslim olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Artık size beyineler geldikten sonra
eğer hala Allah'a ulaşan yoldan saparsanız, o zaman Allah'ın aziz, üstün, hakim, hüküm sahibi olduğunu bilin. Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin, işin bitirilmesini mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Oysa bütün emirler, işler Allah'a döndürülür. Onlara nice açık ayetler, deliller, mucizeler verdiğimizi İsrailoğullarına sor. Ve kim kendisine açık ayetler geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, o takdirde muhakkak ki Allah ikabı, cezası şiddetli olandır. İnkar edenlere dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi ve onlar amenu olanların bir kısmıyla alay ederler. Fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beyaz etti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayete açıklamaları için Allah, kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Yoksa siz, kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin, sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki, Resul ve onun yanındaki amenu olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak ne infak ederseniz, Allah yolunda verirseniz işte o, anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Savaş, o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de, üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, onun içinde o ayda savaş büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yasaklamak ve onun halkını oradan, Mekke'den sürüp çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Ve fitne adam öldürmekten de daha büyüktür. Bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden dönerse, o takdirde o kafir olarak ölür. Bu sebeple işte onlar, amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Muhakkak ki amenu olanlar ve hicret göç edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini dilerler. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Ve sana Allah için neyi infak edeceklerini, vereceklerini soruyorlar. De ki, affettiklerinizi, vazgeçtiklerinizi, ihtiyaç fazlasını infak edin. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor.
Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz, bunlardaki hikmetleri düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında ve yetimlerden sana soruyorlar. De ki, onları ıslah etmek, durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah, fesat çıkaranı ıslah edenden ayırıp bilir. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik, hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik, hür birinden hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlar için ayetlerini açıklıyor. Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Sana hayz halinden, kadınların belirli günlerinden soruyorlar. De ki, o bir ezadır. Bu yüzden hayz zamanında, belirli günlerinde kadınlardan cinsel olarak uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla bir araya gelin. Muhakkak ki Allah tevvabin olanları, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için derecelerinizi artıracak ameller takdim edin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Ve müminleri müjdele. Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı muahize etmez, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden, negatif derecelerden, şerlerden, günahlardan sizi muahize eder, sorumlu tutar. Ve Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay ayrı kalıp beklerler. Fakat eğer erkekler bu süre dolmadan kefaret verip de kadınlarına dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve bu tür yemin edenler eğer boşamaya azmederlerse, kesin karar verirlerse, o takdirde muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Boşanmış kadınlar 3 kur 3 ay hali müddeti kendi kendilerine beklerler, hamile olup olmadıklarına bakarlar. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Şayet onların kocaları barışmak, arayı düzeltmek isterlerse, bu bekleme süresi içinde onlara tekrar geri dönmeye başkasından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Ve Allah azizdir, hakimdir. Boşanma 2 keredir. Bundan sonra kadın ya marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutulur veya ihsanla serbest bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizden bir şey geri almanız sizin için helal olmaz. Ancak ikisi de Allah'ın evlilik hakkındaki hududunu gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hariç. O zaman siz de eğer Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden, gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, bu durumda kadının
ayrılmak için verdiği fidye konusunda her ikisinin üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlardır. Artık onları Allah'ın hudutlarını aşmayın. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Bundan sonra eğer koca, karısını iki kere boşadıktan sonra üçüncü kere boşarsa, artık o kadın başka bir zevciye, erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz. Eğer ikinci eş de onu boşarsa, Allah'ın koyduğu hudutları ikame edeceklerine, gereği üzerine yerine getirip ayakta tutacaklarına inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirine dönmelerinde ikisinin de üzerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutun veya onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle serbest bırakın. Haklarını çiğneyerek haddi aşıp sakın zararlarını olarak onları tutmayın. Kim bunu yaparsa o takdirde kendisine zulmetmiştir. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini, kitaptan size indirdiğini ve hikmeti hatırlayın ki onunla size öğüt veriyor. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın her şeyi en iyi bildiğini bilin. Ve kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onlar kendi aralarında marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle razı olurlarsa, o takdirde onların, kadınların eşleriyle nikahlamalarına engel olmayın. İşte böyle sizden Allah'a ve yevmil ahire iman etmiş olan kimseye bununla öğüt veriliyor. İşte bu sizin daha çok teskiye olmanız ve daha iyi temizlenmeniz içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

Anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun doğan çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri marufla, örf ve adete uygun olarak kendisi için doğurulmuş olanın babanın üzerinedir. Hiç kimse kendi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef, sorumlu tutulmasın. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için doğurulmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın. Ve mirasçının üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Fakat eğer ana ile baba müşavere ederek, görüşerek rızalarıyla çocuğu sütten kesmek isterlerse, o takdirde onların ikisi üzerine bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek isterseniz, vereceğinizi takdir ettiğiniz emzirme ücretini marufla örf ve adete uygun olarak süt anneye teslim ettiğiniz zaman artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gördüğünü bilin. Ve sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman kendileri haklarında marufla, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeylerden artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bekleme süresi içindeki kadınlara onlarla evlenme isteğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde böyle bir arzuyu gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara örf ve adete uygun bir söz söylemeniz hariç, üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah ahdine azmetmeyin. Ve Allah'ın içinizde olanı bildiğini bilin. Artık ondan sakının. Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin. Eğer henüz kendilerine dokunmadığınız veya kendileri için farz olarak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız, sizin üzerinize günah yoktur. Eli geniş, zengin olanın kendi takdirine, kudretine, eli dar, fakir olanın da kendi takdirine, kudretine göre marufla, örf ve adete uygun bir meta vererek faydalandırmaları muhsinlerin üzerine bir haktır. Onlar için bir mehir takdir ettiyseniz ve eğer onlara dokunmadan önce boşarsanız, o zaman onlar için farz olarak takdir edilen mehirin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Kadınların bunu affetmesi, vazgeçmesi veya nikah ahdi elinde bulunanın erkeğin affetmesi, diğer yarısını da kadına bağışlaması hariç. Sizin affetmeniz, diğer yarısını da vermeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Salavata, Allah'tan gelen nurlara ve namazlara ve salat-ı vustaya hafiz olun, koruyun. Bu namaza kesintisiz devam edin. Ve kalkın, Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygı ile uzun süre durun. Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekteyken namazınızı kılın. Nihayet emin olduğunuz zaman Allah'ı nasıl zikredeceğinizi siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık Allah'ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın bir seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa, o takdirde kendilerince maruf olarak, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeyler konusunda artık sizin üzerinize günah yoktur. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve boşanmış kadınların marufla, örf ve adete uygun olarak metalandırılması, faydalandırılması, takva sahiplerinin üzerine bir haktır, borçtur. Allah
size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara ölün dedi. Böylece öldüler. Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Allah'ın Semî en iyi işiten, Alim en iyi bilen olduğunu bilin. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarından ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine bizim için bir melik beyaz et, görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber de dedi ki, eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa, farz kılınırsa sizin savaşmamanızdan korkulur. İleri gelenler, biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılmıştık dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca, farz kılınınca onlardan pek azı hariç hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için melik olarak Talut'u beyaz etmişti, görevlendirmişti. Dediler ki, bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz, daha çok layığız. Ve de ona maldan bir genişlik, servetçe bolluk verilmedi. Peygamber de, muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti ve onun ilmini, bilgisini ve cismini, kuvvetini artırdı. Ve Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah vasidir, rahmeti ve ilmi her şeyi ihata eder, alimdir, en iyi bilendir. Ve onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti, delili, içinde Rabbinizden sakinet ve Hazreti Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye, kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayet, delil vardır. Eğer siz müminlerseniz.

Böylece Talut askerlerle ordu ile Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki, "Muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Ve kim ondan doyacak kadar içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç o takdirde muhakkak ki o bendendir. Fakat onlardan ancak pek aza hariç o sudan doyasıya içtiler. Nitekim o Talut ve iman edenler birlikte nehri geçtikleri zaman, bugün bizim Calut ve onun askerleriyle ordusuyla savaşacak takatimiz, gücümüz yok dediler. O kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakin hasıl edenler ise şöyle dediler. Nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Talut'un askerleri, Calut ve onun askerlerinin ordusunun karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı düşman karşısında sabit kıl ve kafirler kavmine karşı bize yardım et. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davud, Calut'u öldürdü. Ve Allah ona, Davud'a meliklik, hükümdarlık ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı. Yeryüzünün düzeni bozulurdu. Lakin Allah, alemlerin üzerine fazl sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onu sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz. Ve muhakkak ki sen elbette gönderilen resullerdensin.''

Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan, kalpten, şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah-u Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha birlikteyiz. Yani Kur'an'ın ruhunun anlatılması dersinde. Öyleyse Zümer Suresi 1. ayet-i kerime diyoruz ve inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenzilül kitabi minallahil azizil hakim. Tenzilü indirilir, indiriliş. El kitabi kitap. Minden. Allah'ı Allah. El Azizi Aziz, güç ve kuvvet sahibi. El Hakimi Hakim, hüküm ve hikmet sahibi. Bu kitabın indirilişi Aziz, yani yüce ve üstün, Hakim, yani hikmet ve hüküm sahibi.

o kitap indirilişi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Allah Teala burada 99 esmasından iki tanesini kullanmış. Aziz ve Hakim. Aziz ve Hakim. Hikmet sahibi, Allah Teala hikmetin gerçek anlamda sahibidir. Hikmeti dilediğine verir. Diyor ki Allah Teala biz hikmeti dilediğimize veririz. Ama kime hikmet verilmişse ona bol hayır verilmiştir. Niye böyle söylüyor? Çünkü hikmet sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahibi sonsuz hayrın sahibidir. Çünkü o daimi zikirde olduğu için her saniye mutlaka derecat kazanır. Uyurken de, uyanıkken de daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanacaktır. Bu sebeple o kişi Allah Teala'nın bir yardımından istifade etmektedir. Allah Teala onu daimi zikre ulaştırmıştır ve hayır sahibi kılmıştır. Zümer suresinin 2. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı ve budillahi he muhlisan lehud din. İnna muhakkak ki biz enzelna biz indirdik. İleyke sana el kitabe kitap bi el hakkı bil hakkı hak ile. Fa'budi Allah'a öyleyse Allah'a kul ol. Muhlisan, muhlis olarak, has olarak, has kılarak, lehu ona eddine din. Diyor ki, Allah Teala muhakkak ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona halis kılarak, muhlis kılarak, has kılarak Allah'a kul ol.

dini ona has kılarak, yani muhlis olarak. Allah'a kul ol, diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey, kitabın bir defa hak ile Allah'tan indirilişi söz konusu. Bu hak ile indirilen kitabın muhtevası içerisinde kişiyi ihlasa ve salaha, hidayetin son noktasına irade teslimine kadar ulaştırmak söz konusudur. Allah-u Teala burada muhlisan ifade